yarılıyor, ikiye ayrılıyor ve Hazreti Musa ve arkadaşlarının karşı sahile ulaşmaları için önlerinde kuru bir yol açılıyor. Altmış beşinci ayet-i kerime ve enceyna Musa ve men me'ahu ecmain ve enceyna ve kurtardık Musa aleyhisselam ve men ve kimseler me'ahu onunla beraber ecmain topluca hepsi. Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Musa Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık diyor Allah-u Teala. Yani hepsi karşı sahile denizin içinden geçerek, denizin dibinden yürüyerek dalgalar beklediler. Hazreti Musa ve arkadaşları karşıya geçene kadar deniz ikiye yarılmış vaziyette bekledi. Hepsi karşıya geçtiler ve hepsi kurtuldular. Ve 66. ayet-i kerime Sümme agraknal ahirin aharin sonra sümme sonra agrakne boğduk el aharin diğerlerini. Sonra diğerlerini boğduk. Denizde. Boğduk yani dalgalara Hazreti Musa'nın arkadaşlarıyla beraber karşı sahile varması üzerine Allah-u Teala denizi serbest bırakıyor. Dağ kadar yükselen deniz birleşiyor ve oradan geçmekte olan Firavun'un ordusu tamamen denizde boğuluyor. Firavun'un ordusu tamamen denize girene kadar Allah-u Teala dalgaları bırakmıyor. Onlar da işte hemen aşağı yukarı kafilenin başındaki Firavun ve arkadaşları tam karşıya ulaşmak üzereyken ki bütün Firavun ve adamları suya, o denizin içerisine girmiş durumdalar. Allah Teala denizi kapatıyor. İki taraftaki deniz birleşiyor. Birleşince Firavun ve ordusu dağ gibi dalgaların içinde kayboluyor ve suda boğuluyorlar. 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeh ayeten ve ma kâne ekseruhum mu'minin. İnne muhakkak ki fi zalike bunda le gerçekten ayeten ayet. Yani ayet vardır. Ve mâkâne ve olmadı değiller. Ekserühüm onların çoğu müminin müminler.

Muhakkak bunda gerçekten ayet vardır, ibret vardır. Ama onların çoğu mümin olmadılar. Allah Teala sadece o devre değil, bütün devirdeki insanlara bu mucizesiyle işaret gönderiyor. Allah Teala dilediği zaman Resulünü kurtarır, ona yardım eder. Hazreti Musa ki bir peygamber Resulü ve Allah Teala tarafından hem o hem de etrafındaki insanlar böylece kurtuldular. Burada Firavun'un ordusundan bahsedersek, Firavun'un ordusu tamamen kafirdiler. Ama onların çoğu mümin olmadılar diyor Allah Teala. Yani Hazreti Musa ile beraber karşıya geçenlerin ne yazık ki çoğu mümin olmadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler. Kurtulmalarına rağmen, bu mucizeyi görmelerine rağmen. Ve inne Bismillahirrahmanirrahim ve inne Rabbeke le huvel azizür rahim. Ve inne ve muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin le huve elbette o el azizu azizdir, yücedir. Er rahimu rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Veya rahim esmasıyla tecelli edendir. Hem rahmet nuru gönderen Allah rahimdir. Hem de rahim esmasıyla tecelli eden Allah rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi, rahmet nurunu göndermesi iki ayrı safa. Rahim esmasının tecellisi demek, kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki hikmeti alması, görme hassasının üzerindeki gıcaveti alması, işitme hassasındaki mührü alması, mühürlü olan kalbin mührünü açması. Allah Teala'nın söz konusu ve küfür kelimesini alması, kalpteki ekinliği alarak yerine ihbat koyması. Bu rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etmesidir. Kimler üzerinde tecelli eder? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde. Ama onların çoğu mümin olmadılar diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler ve Allah da onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmedi. Ve muhakkak ki senin Rabbin işte o elbette azizdir, yücedir, yani rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Rahim esmasıyla Allah Teala'nın tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için geçerlidir. Rahman esması Allah'a ulaşmayı dilesin veya dilemesin herkes için geçerlidir. Herkese hayat hakkı tanır Allah Teala. Herkesin rızkını temin eder. Herkese yaşaması için hayat verir. Herkese insanlar yaşasın diye yardım eder. Ama Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi 7 tane olguyu vücuda getirir. Bu olguların her biri de o kişinin kaybettiği günahları sebebiyle kaybettiği derecatın bir kısmını kazandığı dereceler olarak onun amel defterine yazılmasına sebebiyet verir. Böylece
Allah-u Teala mutlaka Allah'laşmayı dileyen kişinin sevaplarını kazandığı dereceleri günahlarından, kaybettiği derecelerden, yani hasenatını seyyiatından yukarıya çıkarır. Çıkarırsa ne olur? Allah'ın temel kanunu tecelli eder. O kişi ertesi gün ölse, bir saat sonra ölse, her halükarda mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü mutlaka onun sevapları Allah-u Teala'nın yardımıyla günahlarını aşmıştır. Günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır.

Hazreti İbrahim'in haberini oku diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Musa'nın kıssası bir evvelki ayette sona erdi. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Allah-u Teala konuşuyor. Diyor ki ve onlara Hazreti İbrahim'in haberini tilavet et, oku. Yani kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i okuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala bütün Kur'an'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdı. Ve o dünya üzerinde Kur'an'ın harflerine bakarak Kur'an-ı Kerim'i hiç okumadı, okuyamadı. Okuması söz konusu değildi. Ama kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala ona kalbine yazarak okuttu. Kur'an-ı Kerim'in bütününü okurdu. Okuyabildi. O okumayı istediği her bölümünü Kur'an-ı Kerim'in o anda okuyabilirdi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'in yazıyı hayatı boyunca öğrenmedi. Ve onlara İbrahim Aleyhisselam'ın haberini oku diyor Allah-u Teala. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 70. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle li ebihi ve kavmihi ma tabudune. Ma tabudun. İz kâle demişti li ebihi, onun babasına, ve kavmihi ve onun kavmine, ma şey nedir? Tabudun. Tapıyorsunuz. Babasına ve onun kavmine taptığınız şey nedir demişti. Ma tabudune, taptığınız şey. Yani neye tapıyorsunuz? Taptığınız şey nedir? Ve bu sualin karşısında dediler ki Bismillahirrahmanirrahim, ayet 71, Bismillahirrahmanirrahim, kalu na budu asnamen fe nezallu leha akifin, leha akifin. Kalu dediler, na'budu, biz tapıyoruz. Esnamen, putlar. Salem, put, esnam da onun çoğulu. Esnamen, putlara. Ve böylece, nezallu leha, ona devam ediyoruz. Akifin, ibadet edenler, kulluk edenler. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. Devamlı olarak ibadet edeceğiz. Aslında devam ediyoruz fiil, akifin, ibadet edenler, kulluk edenler. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz. Yani şimdiki zaman olarak görünmüyor sonuç.

bir zaman aşaması ifade ediyor. Şimdiye kadar da ona tapıyorduk, o putlara. Bundan sonra da tapmaya devam edeceğiz manası var. Çünkü devamlı ifadesi kullanmış Allah-u Teala. Nezallu. Ezel, evet. Ezel, başı olmayan, evet, sonu olmayan. Ezelden ebede, geçmişten geleceğe kadar başı olmayan bir geçmiş, sonu olmayan bir gelecek. Allah-u Teala ezeli ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hep Allah vardır. Ne kadar ileriye giderseniz gidin, Allah var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de Allah vardı. Öyleyse başlangıcı olmayan bir varlık Allah-u Teala ve ebedidir, sonu da olmayan bir varlık. Burada da nezallu leha, ona ibadet etmeye, tapmaya, o putlara tapmaya devam edeceğiz. Devamlı onlara ibadet edeceğiz diyorlar. Ve Şuara suresinin 72. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale hel yesme'unekum iz ted'une ted'un. Kale dedi, hel mı yesme'unekum, sizi işitiyorlar. İstedûne, dua ettiğiniz zaman, bitiştirdiğimiz, birleştirdiğimiz zaman şu mana çıkıyor, İbrahim Aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Dedi. Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Hazreti İbrahim can alıcı sualini sormuş. Cevap vermek durumundalar. Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı?

Bu sual gerçekten çok önemli bir sual. Putlara tapanlar biz onlara tapıyoruz diyorlar açık açık. Hazreti İbrahim de sualini soruyor. Yani verecekleri cevap onların yakalanmasına sebebiyet verecek olan bir cevap olacak. Hazreti İbrahim soruyor ve 73. ayet-i kerime ev Bismillahirrahmanirrahim. Ev yenfe'unekum ev yedurrun. Ev yoksa veya öyle mi? Yenfe'unekum size fayda veriyorlar. Ev veya yedurrune zarar veriyorlar. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Öyleyse iki tane unsur oldu. Birisi sizi işitiyorlar mı? İkincisi de size fayda veya zarar veriyorlar mı? Yoksa size zarar mı veriyorlar, fayda mı veriyorlar? Faydaları veya zararları dokunuyor mu? Putlar üzerine iki tane sual. Ve Firavun'un kavmi diyor ki babası ve babasının kavmi Kalu bel vecetna abaena kezalike yef'alûn yef'alûne Kalu dediler bel hayır Vecetna biz bulduk. Abaena bizim babalarımız. Kezalike böyle yef'alun fiil işliyorlar, yapıyorlar. Hayır, babalarımızı böyle yapıyor. Yani ibadet ediyor bulduk dediler.

babalarımızı böyle yapıyor bulduk. Hayır, onlar bizi, yani buradaki hayır ifadesi çok önemli. Sizi işitiyorlar mı diyor Hazreti İbrahim? Manası hayır, işitmiyorlar. Size bir faydaları veya zararları dokunuyor mu? Hayır, bize bir faydaları ve zararları da dokunmuyor demek bu. Hayır diyorlar. Biz sadece babalarımızı bu putlara taparken bulduk ve biz de onların yaptığını yapıyoruz. Biz de bu putlara tapıyoruz. Hazreti İbrahim onlara soruyor ve onların ağzından alıyor cevabı. Net ve kesin olarak alıyor cevabı. Hayır, onlar bizi işitmiyorlar. Bize bir faydaları veya zararları da dokunmuyor. Hazreti İbrahim bu bapta bir güzel noktada, putların hiçbir işe yaramadığı, onlara hiçbir faydasının olmadığı açık bir şekilde kendi ifadeleriyle ortaya çıkıyor. Hazreti İbrahim için daha sonraki safhaya geçmesi, kolaylaşmış bir nokta burası. Açık bir şekilde puta tapanlar, babası ve onların etrafındaki Hazreti İbrahim'in kendi kavmi hayır diyorlar. Onlar bize bir faydası, onların bize bir faydası dokunmuyor. Babalarımızı onlara ibadet ediyorken bulduk. Biz de babalarımız gibi onlara ibadet ediyoruz. Tapıyoruz. Hazreti İbrahim konuşmaya devam ediyor. 75. ayet-i kerime, Şuara suresinin 75. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale efe re'ey tum ma kuntum ta'budun. Gale dediler, e mı fe öyleyse, ra'ytum siz gördünüz, ma ne şey kuntum siz oldunuz, ta'budune siz tapıyorsunuz.

Hazreti İbrahim şöyle söylemiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü? Dedi. Yani neye muktedir olduğunu, neye olmadığını gördünüz mü? Sizi duyamadığını gördünüz mü? Sizin söylediklerinizi işitmedikleri gibi size bir fayda veya zarar veremediğini, o putların size bir fayda veya zarar veremediğini gördünüz mü? Diyor. Taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü ifadesinden çıkan netice bu. Taptığınız şeyler size ne bir fayda veriyor ne de bir zarar veriyor. Yani taş parçalarına tapıyorsunuz demiş oluyor Hazreti İbrahim. Bu onlar için tabii ağır bir itham. Ama aslında hakikatleri görmeleri açısından son derece önemli.

Ve devam ediyor. Ayet 76. Bismillahirrahmanirrahim. Entüm ve âbâ'u kumul akdemûn. Entüm siz ve âbâ'u kum ve sizin babalarınız, atalarınız el akdemûn, kadim, eski, geçmiş. Akdemûn kelimesi kadimin çoğulu, geçmişler. Geçmişinizdekiler, eski, geçmişteki babalarınız, âbâ hüküm, sizin babalarınız, atalarınız, el-akdemûn, kadim, eski, geçmiş olan, geçmişte yaşamış olan babalarınız. Babalarınız ve siz, taptığınız şeylerin, babalarınızın da taptığı şeylerin ne olduğunu gördünüz mü? Sizin de babalarınızın da taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü diyor Allah Teala. Affedersiniz Hazreti İbrahim kavmine. Ve 77. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe innehum aduvun li ella rabbel alemin. Fe o zaman innehum muhakkak onlar aduvun düşman li benim için. Benim için illa ancak hariç Rabbe Rab el alemin, alemlerin Rabbi hariç.

İbrahim, hem sizin hem de eski atalarınızın taptığınız bu şeylerin ne olduğunu gördünüz mü diyor. İki açıdan değerlendiriyor olayı. Bir, bu putların hiçbir sözü işitmedikleri ve Hazreti İbrahim'in kavmine hiçbir fayda ve zarar vermemesi söz konusu. Hazreti İbrahim diyor ki, Allah'ın bir Nebi Resulü olarak, Peygamber Resulü olarak, muhakkak ki onlar benim için düşmandır. Ama alemlerin Rabbi hariç. Alemlerin Rabbi için düşman değillerdir, olamazlar da. Allah'a hiçbir şey yapmaları söz konusu değildir. Alemlerin Rabbi hariç benim için düşmandır diyor. Bütün putlar, gerçekten insanların yaptığı putlar aslında insanlara düşmandır. Neden düşmandır? Çünkü ona tapanlar her tapışlarında derecat kaybedecekler. Zaten şirkte oldukları için de kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse o putlar onları fayda sağlamıyor. Zarar sağladığı için düşmanları safında. Derecat kaybetmeye neden olduğu için. Ve 78. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakâni halakâni fe hüve yehdîn. Ellezî ki o halakâni beni yarattı ve hüve ve o yehdîni beni hidayete erdirir. Yani beni yaratan da hidayete erdiren de odur. Burada hidayet söz konusu. Hazreti İbrahim'in hidayet müessesesine baktığımız zaman bunun bir Nebi Resul'ün hidayeti olduğunu görüyoruz. Yani Allah Teala Hazreti İbrahim'in Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamış. Bir. Ondan sonra ona 12 tane ihsan vermiş. Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuş. Ruhu vücudundan ayrılmış. 21. basamakta Allah'a ulaşmış. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olmuş. Böylece Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci hidayete ulaşmış. Cebrail Aleyhisselam'a tabi olduğu an ikinci hidayete, ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü hidayete. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir Hazreti İbrahim söz konusu. Sonra 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş, 28. basamağın 5. 4. kademesinde irşade ulaşmış. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiş. Sonra da Allah Teala onu nebi sıfatıyla huzur namazının imamı yaparak, ki ayet var bu konuda, seni biz imam yaptık diyor Allah Teala, huzur namazının imamı yaparak tasarruf altına almış Hazreti İbrahim'i ve hidayetlerin 7 hidayeti herkes gibi yaşamış. Ama 8. hidayet sadece huzur namazının imamlarına ait olan tasarruf hidayeti. Onun da sahibi. Demek ki Allah Teala onu hem yaratmış hem de
hidayete erdirmiş. Şuara suresinin 79. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî huve yut'î muni ve yeskîn vellezî ve ellezî ve ki o huve o yut'î muni beni doyuran, yediren ve yeskîni ve beni sulayan, içiren

beni yediren ve içiren odur. Odur ki o beni yediren ve içirendir. Ve beni yediren ve içiren odur. Yani bütün yiyeceğimi veren, içeceğimi veren o Allah'tır diyor Hazreti İbrahim. Allah'ın Rahman esması bütün insanlara yiyeceğini ve içeceğini verir. Burada Hazreti İbrahim'in açık bir şekilde söylediği gibi Allah'tır insana yiyeceğini ve içeceğini veren. Ve 80. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ mûrittu mârittu fe huve yeşfîn. Ve izâ ve olduğu zaman mârittu, ben hasta oldum, fe o zaman ve o yeşfîni, bana şifa verir. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor Hazreti İbrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor. Biliyorsunuz şifaların en büyüğü Hazreti Eyüp'e verilmiştir. Hazreti Eyüp peygamberlerin arasında en sabırlısıdır. Allah Teala Hazreti Eyüp'ü imtihana tabi tutuyor hastalıklarla. Hastalanıyor Hazreti Eyüp. Bir süre sonra iç organlarında hastalanmayan uzvu kalmıyor. Dış organlarının da hepsi hasta oluyor. Ve Hazreti Eyüp sabrediyor. Ve Allah-u Teala da onun sabrı üzerine bir gün onun bulunduğu yerde diyor, ayağını yere vur, vuruyor Hazreti Eyüp, yerden su fışkırıyor. Şimdi o suyu iç diyor Allah-u Teala Hazreti Eyüp, suyu içiyor, iç organları tamamen iyileşiyor. Yıkan diyor bu suyla, yıkanıyor. Dış organları da tamamen iyileşiyor. Ve peygamberlerine Allah Teala şifa verir. Ve 81. ayet-i kerime vellezî yumîtunî sümme yuhyîn. Vellezî ve ki o yumîtunî, beni öldürecek, sümme sonra yuhyîni, beni diriltecek. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan odur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan odur. 81. ayet-i kerime. 82. ayet-i kerime

وَالَّذ۪ي اَتْمَ اُوْ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَاتِيَتِي يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذ۪ي وَالَّذ۪ي بَكِ o ve ki o اَتْمَ اُوْ umuyorum, istiyorum. En yafira mağfiret etmesi li bana beni hatiyeti benim hatalarım yevme günü eddini din günü burada din günü kıyamet günü. Ve din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğumda odur.

Allah Teala'nın burada bahsettiği din günü İbrahim Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam'a tabi olduğu gün olması lazım. Çünkü mağfiret müessesesi kıyamet günü gerçekleşmiyor. Kıyamet günü tam aksine mağfiretin mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala.

Ama din günü tabiyetin olduğu gün ki bütün peygamberler Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlardır. Benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğumda odur diyor. Burada mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamına. Buradan anlaşılan o ki Hz. İbrahim'in daha gençlik günleri babası sağ ve o zaman daha hidayete falan ermemiş. Sonradan Allah Teala ona peygamberlik veriyor, nübüvvet veriyor. Ama o bütün resimlerini adım adım tamamlıyor. Tabiatıyla din günü daha oluşmamış Hazreti İbrahim için. O noktada. Ve 83. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hep li hukmen ve el hukni biz salihin. Rabbi, Rabbim hep li bana bağışla hükmen hüküm hikmet ve beni ilhak et, dahil et bi es salihin salihlere. Rabbim bana hikmet, bağışla, ver, hep bana bağışla, ver. Hükmen, hüküm, hikmet ve el-hükni Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Bu ifade açık ve kesin olarak anlatıyor ki Hz. İbrahim'in gençlik devresi daha hüküm sahibi, hikmet sahibi olmamış, daimi zikre ulaşmamış ve hatta bir evvelki ifadeden anlaşıldığı gibi henüz daha Cebrail Aleyhisselam'a tabiyetini de gerçekleştirmemiş. Gerçekleştirdiği zaman din günü olacak Hazreti İbrahim için de ve günahları affedilmekte kalmayacak, sevaba çevrilecek ve daimi zikre ulaşacak Hazreti İbrahim ki Allah Teala ulaştıracak muhakkak. Yani vehbi olarak verecek daimi zikri. O zaman kalp gözü, kalp kulağı açılacak. Ehli tezekkür olacak, ehli hikmet olacak. Ve arkasından da nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salih makamına geçecek ve salihlerden olacak. Öyleyse Hz. İbrahim'in muhtevasına dikkatle bakalım ki o da bütün insanlar gibi evreler geçirmiştir. Hiç kimse doğduğu anda peygamber olmuyor. Allah Teala onu peygamberlik için yaratıyor. Ezelden seçilmiş. Ama o da bütün devrelerden geçiyor. Başta herkes gibi Hazreti İbrahim de dalalette. Sonra Allah Teala ona Allah'a ulaşmayı diletiyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Onun üzerine Allah Teala onu Cebrail Aleyhisselam'la karşılaştırıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Sonra ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Sonra nefsini Allah'a teslim ediyor. Sonra salihlerden birisi oluyor, irşada ulaşıyor. Sonra daha üst mertebede iradesini de Allah Teala'ya teslim ediyor. Sonra da tasarruf rızasına ulaşıyor Allah Teala'nın ve
devrin imamı oluyor. Nebi Resul olarak imamı, yani asil imamı olarak asaleten huzur namazının imametine tayin ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd'e şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği Allah-u Teala bizlere yaşattı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugünkü Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak ve bu birlikteliğin Allah'tan bahsetmek için yapılması bizim için duyulmaz bir mutluluk. Bütün konferanslarda bu mutluluğu hep yaşamışımdır sevgili kardeşlerim. Koskoca bir İslam dünyasının İslam'ın 5 şartına endekslendiği bir devrede yaşıyoruz. O sevgili kardeşlerimiz için namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Sevgili kardeşlerim biz de diyoruz ki hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. Bu beşi de konunun içindedir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ama dinimizin adı İslam dini. İslam dini, teslim olanların dini. Öyleyse konunun içine Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonra da Allah'a teslim olmak var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, İradenin teslimi ayrı ayrı teslimler olarak çıkıyor karşımıza. Ve bunların hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her konferans bizim için büyük bir mutluluk. Sizlerin huzurunda olduğumuz için, sizlerle birlikte olduğumuz için, sizlerin suallerinize cevap vermek imkanına Allah-u Teala bizi kavuşturduğu için her biri ayrı bir mutluluk olarak devreye giriyor. Sizlerle birlikte mutluyuz sevgili kardeşlerim. Yalnız başımızda olsaydık kime ne söyleyecektik? Ama yalnız değiliz. Sizler varsınız. Her tarafta sizleri görüyoruz. Ne güzel, Allah Teala sadece bir tek salonu değil, birçok salonu birden aynı anda görmemizi temin edecek olan bir sistemi bizim burada tatbikata sokmamızı sağladı. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. Belki de bunun da yoksa bana böyle geliyor diye tamamlamam lazım ama öyle yapmıyorum. Her şey çok güzel diyorum. Çünkü yaşıyorum bu güzelliği. Neden güzel? Çünkü sevgili kardeşlerim, sizlerle Allah'tan bahsetmek için konuşuyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Hele koskoca bir İslam aleminin İslam'ın 5 şartına endekslendiği bu devrede. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ah! Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var. Hani İslam olmak? Yani Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, bizim temel hedefimiz teslim olmaktır. Madem ki İslam dinini yaşamaktayız, İslam dininde ruhun teslimi var, fizik bedenin teslimi var, nefsin teslimi var, iradenin de teslimi var. 4 ayrı standartta teslimi gerçekleştirmek. Koskoca bir İslam aleminde
Çok büyük bir toplulukta, toplumun çok büyük bir bölümünde asli unsurlar yok sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Ama başka bir sual sorarsak yeter mi diye, bize göre yetmez. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama sevgili kardeşlerim, burada teslim yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından beşi. Ama bunlar teslimi ihtiva etmiyor. Muhtevasına teslimi almamış durumda. Teslim yok. Oysa ki ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki Allah Teala bize bunları nasip etti. Hem biz bu hedeflere ulaştık, hem de kardeşlerimizi ulaştırdık sıraya. Bizim ölçülerimize göre her şey çok güzel. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna hiçbir şey yapmaz. O gerekli olanların en önemlisini, en güzelini seçer ve bizlere yaptırır. İşte İslam deyince İslam'ın beş şartını sayan, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren kardeşlerimiz de görevlerini yaptıklarını düşünüyorlar. Tamam sevgili kardeşler, hepsi şart. Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama o kadar mı? Onlara dinimizin adı ne diye sorduğumuzda cevap vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Dinimizin adı İslam diyorlar. Biz de onlara soruyoruz, İslam ne demek? Söylemekten çekinenler oluyor, söyleyebilenler oluyor. Söyleyebilenler diyorlar ki İslam teslim olan demek. Peki diyoruz, neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli miyiz? Şimdiye kadar hiç kimse buna hayır demedi. Evet, bunlarla vazifeliyiz. Peki sen teslim ettin mi ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim ettin mi? Bir kısmından evet cevabı alabildik. Bir kısmı şimdi teslim oluyorum diye teslim oldular. Sevgili kardeşlerim, bizim için söz konusu olan şey görevimizi yerine getirmektir. İşte şu anda gene sizlerle bir konferanstayız. Niçin konferanstayız? İnsanlar Kur'an'daki İslam'ı öğrensinler diye. Bizim sevgili din hocalarımız insanlara İslam'ın beş şartını öğretiyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama dikkat ettiniz mi? Teslim yok. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama bunların arasında teslim yok. Resimleri de bunların içine mutlaka geçirmeliyiz. Allah'a ruhumuzu teslim etmek mecburiyetindeyiz. Fizik bedenimizi teslim etmek mecburiyetindeyiz. Nefsimizi teslim etmek mecburiyetindeyiz.
İrademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Teslimler İslam olmamızın temelini teşkil eder. İslam teslim olan demektir. İşte hiç kimse namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey yapması için mutlaka hacet namazını kılması lazım. Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sonra o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline, tövbe verebilecek yetkide olan bir vekiline ulaşarak ona tabi olması söz konusu olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların mutlu olmasıdır. Bütün insanlar Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmekle vazifelidirler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala bize bu vazifeleri öğrettiği ve onları gerçekleştirmemiz söz konusu olduğu için, Allah-u Teala'nın yardımıyla bunu başardığımız için. Sevgili kardeşlerim, o zaman anladık. Din neymiş? Neden o kadar mutluluk verici bir müessese din? Çünkü ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var ve kelime-i şehadet getirmek var. 5 şart. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartın içinde biz teslimi göremedik. Namaz kılmakta farz, oruç tutmakta farz, zekat vermekte farz, hacca gitmekte farz, kelime-i şehadet getirmekte farz diyorlar. Ama teslimlerde eser yok. O zaman onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsetmek mecburiyetinde kalıyoruz. Diyoruz ki Allah-u Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bizim de bunu mutlaka yerine getirmemiz lazım. İşte Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bize hep bunu gerçekleştirmek için imkanlar hazırlıyor. Ve grup grup insanlar bizlerle bir araya geldikleri zaman tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar. Önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala bizlere İslam diyor. İslam teslim olan demek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan çıkıp Allah'a ulaşamaz. Dolayısıyla bu kişi Allah'a teslim olamaz. Öyleyse hiç kimse için konu tamamlanmış olmaz. Allah'tan mürşidini sormadıkça o mürşide ulaşıp ona tabi olmadıkça o kişi İslam olmak şerefine nail olamaz.
İslam olmak Allah Teala'nın temel emridir. Hepimiz İslam olmakla şeref duyuyoruz. İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Kişi ruhunu, kişi fizik vücudunu, kişi nefsini, kişi iradesini Allah'a teslim etmekle vazifelidir. Bu vazifeyi gerçekleştirdiği zaman hedefe ulaşmıştır. Ulaşacaktır. Allah Teala'nın hedefi bütün insanları bu hedefe ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizler İslam dünyasının bir parçasıyız. Müslümanız. Ve İslam kelimesi bir mana ifade eder. Teslim olan demektir. İslam, teslim olan demek. Bizim sevgili din adamlarımız diyorlar ki namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz. İşte göreviniz bu kadar, bu görevi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Sevgili kardeşlerimiz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek gerçekten bu muhtevanın 4 tane esasıdır. Ama esaslar 4 tane değil. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte farz. Ama teslimler de farz. Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi de farzdır. Ne yazık ki din adamlarının büyük kısmı İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmektir diyorlar. Hayır sevgili kardeşlerim, 5 değildir. 5'e baktığımız zaman teslimlere bakmış oluyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farz gerçekten. Ama orada bitmiyor. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. İşte İslam'ı, İslam alemini İslam yapan şey teslim olmaktır. Ruhumuzu Allah'a teslim etmektir. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmektir. Nefsimizi Allah'a teslim etmektir. Ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Kur'an'daki emri açık ve kesin olarak budur. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını farz kıldığı için dinimizin adı İslam'dır. Yani teslim olandır. İçinde bulunduğumuz bu zaman devresinde de insanların hala İslam'ın 5 şartına bakıp biz görevimizi yapıyoruz, İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyoruz dediklerini açık ve kesin bir şekilde görüyoruz. Ve onlardan bizimle beraber olanlar, şu veya bu şekilde bir araya geldiklerimiz, onlara Kur'an ayetleriyle İslam'ın şartının 5 olmadığını, 7 olduğunu ispat ediyoruz. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Bunlar İslam'ın 5 tane şartıdır ama Kur'an 5'li bir sisteme değil, 7'li bir sisteme bağlanmıştır.
Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini taşıyan özellikler var. Hepimiz bu hedeflere ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de bunun gereğini gerçekleştirdik ve kardeşlerimize de bu güzellikleri ayetlerde bir bir anlattık. Hepimiz Allah yolundayız sevgili kardeşlerim. İnsanlar diyorlar ki biz Allah yolundayız. Biz de onlara soruyoruz. Aa öyle mi? Hay Allah razı olsun. Neler yaptınız Allah için? Acaba dininizin adının gerektirdiğini gerçekleştirdiniz mi? Sizin dininizin adı ne? İslam. Peki İslam teslim olan demek değil mi? Evet demek mecburiyetine kalıyorlar sevgili kardeşlerim. Evet İslam teslim olan demek. O zaman ben sana şimdi soruyorum. Ruhunu mu Allah'a teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Bunların hepsi farz olduğuna göre yoksa hepsini mi teslim ettin Allah-u Teala'ya?

yaşamış sevgili kardeşlerim. Öyleyse görevimiz Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Eğer derlerse ki, yani bunların hepsini gerçekleştiremezsek biz cehenneme mi gideriz? Bunların hepsini gerçekleştirmekle hepiniz vazifelisiniz. Ama bazılarını başaramadığınız da olabilir. Bu Allah Teala'nın sizi cehenneme göndermesi için bunlardan bir herhangi birinin veya iki tanesinin gerçekleştirilmemesi onu o noktaya ulaştıramaz. Yani bütün insanlar için Allah Teala evet ruhunuzu da fizik bedeninizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin diye farz kılıyor. Bunların hepsini yapan üst kat cennetlere gidenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman 7 ayrı üye çıkıyor ortaya. 1. Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşidine tabi olanlar. 3. Ruhunu Allah'a ulaştıranlar. 4. Fizik bedenini teslim edenler. 5. Nefsini teslim edenler. 6. Muhlis olanlar. 7. İradelerini de Allah'a teslim edenler. Öyleyse sonuç iradenin de Allah'a teslimini gerektiren bir özellik taşıyor. Öyleyse hepimizin Allah'ın bizlere verdiği bu temel emri yani Allah'a teslim olmayı gerçekleştirmenizi hepinize hedef tayini olarak Allah Teala vermiş. Ve buna rağmen insanların hala İslam'ın 5 şartında ısrar ettiklerini görüyoruz. Gerçekten namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bakın namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hiçbir teslimi işaret etmiyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bir teslimi işaret etmiyor. Öbür taraftan Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala buyuruyor, ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslim etmekle vazifelisiniz diyor Allah Teala. Rabbinize teslim etmekle vazifelisiniz diyor. Bunların hiçbirini yapmazsak görevimizi yapmış olur muyuz sevgili kardeşlerim? Öyle din adamları var ki insanlara İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Halbuki Allah Teala ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor. Sevgili kardeşlerimiz, hepiniz bir görevle görevlisiniz. İnsanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama bilmiyorlar. Yaşayamadıklarını bilmiyorlar. Peki bunlar cehenneme mi gidecek? Hayır, daha Allah'a ulaşmaya diledikleri an birinci kat cenneti hak etmiş oluyorlar. Bu cennet standartlarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cennet, mürşide tabiyet, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik bedeni teslim etmek, 4, nefsi teslim etmek, 5, muhlis olmak, 6, iradeyi Allah'a teslim etmek,

ile 7. kat cenneti ele geçirmek demek. Cennetlerde 7, standartlarda 7'li bir sistemi oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın bizlere hedef gösterdiği o noktalara ulaşmak mecburiyetindeyiz. İşte İslam'ın şartı 5'tir. 5 şartı yerine getirirseniz her şey tamamdır diyenlere siz bir şeyler söylemelisiniz. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Bunlar İslam'ın 5 şartı. 5'i de şarttır. Tamam, haklısınız. Ama burada bitmiyor. Sizin dininizin adı ne? Söyleyecekleri başka bir şey yok. Dinimin adı İslam demek mecburiyetinde. Peki İslam ne demek? Bunu sorduğunuz zaman kemküm etmelerine bakmayın. Siz de söyleyin. Onlar bunu kapatmaya çalışıyorlarsa kemküm ederek siz de söyleyin. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Öyleyse göreviniz bu sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirmekle vazifelisiniz. Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. İslam teslim olan demek. Ve atalarımıza baktığımız zaman onların ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahlar tasavvuftandı. Bütün ordu tasavvuftandı. Aklınıza gelen bütün gruplar hepsi tasavvuftandı. Hangi mesleğin içinde olursa olsun o kişi mutlaka tasavvuftandı. İşte öyle bir dünya kurmuşlardı ki insanlara bütün güzellikleri saçan bir muhteva taşıyordu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların dünyada da mutlu olmalarıdır. Cennete giderek cennette de ölümden sonra da mutlu olmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, o Allah her zaman, her yerde insanların mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünyada yaşamalarını ister. Ve cennetlerini dizayn etmiş, 7 tane cennet sıralamış. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen kişiler 1. kat cennete girerken, mürşidine ulaşıp da tabi olanlar 2. kat cennete gidiyor. Ruhunu teslim edenler 3. kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim edenler 4. Nefsini teslim edenler 5. Mülis olanlar 6. İradesini de Allah'a teslim edenler 7. kat cennete giriyorlar. 7 tane cennet koymuş Allah Teala ortalığa ve Kur'an-ı Kerim'de de farzları bir bir gerçekleştirmiş, koymuş oraya. Kim size derse ki İslam'ın şartı 5'tir, bana diyeceksiniz ki hayır sevgili kardeşim. İslam'ın şartı 5 değildir, İslam'ın şartı 7'dir. Senin dediklerin hepsi var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama hani
Allah'a ulaşmayı dilemek. Altı, hani teslimler. Teslimler, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslimle hepimiz vazifeliyiz. Allah Teala teslim olun buyuruyor. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık. O istiyor ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Herkes ölümden sonra çok mutlu bir hayatı yeniden geçirsin. Ölümden sonraki hayat ya cennettir ya cehennemdir. Neden cennet varken cehenneme gidilsin sevgili kardeşlerim? Atalarımız en güzel bir şekilde öğretmişler bizlere. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Dört tane teslim. Ruhun ve için, yani fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki hepsi cennete girsin. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Ya Rabbi desek, ben de sana teslim olmak istiyorum. Ruhumu teslim etmek istiyorum. Fizik bedenimi teslim etmek istiyorum. Nefsimi teslim etmek istiyorum. İrademi teslim etmek istiyorum. Bunları bana nasip kılıyacak Allah'ım. Sen diyorsun ki, kim bana teslim olmak diliyorsa ben onu kendime ulaştırırım. Bunu sen söylüyorsun Yüce Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de. Bunu söylüyorsun, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır diye talepte bulunan herkese Allah Teala mutlaka yardım eder ve her kişinin hayatı ona müsaitse o dünya hayatını yaşarken Allah Teala onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Yeter ki kişi kalben bunu istesin, gönülden istediği için görevlerini yapmak ona hiçbir zaman zor gelmeyecektir. Büyük mutlulukla görevlerini yapacaktır. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye kişi şarkılar söylemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah Teala bizden sadece insan adı verilen bu mahlukları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiş. Ve onların gerçekleşmesini istiyor. Gerçekleşirse ne olur? İnsanlar mutluluğu yaşarlar. Allah Teala da bunu hep hedef almıştır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek o kadar önemlidir ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için mürşidine ulaşıp tabi olsa ve öyle ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim etse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibidir. İradesini teslim etse
yedinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala böyle olmasını istiyor. Bütün insanların bu hedefe ulaşmasını istiyor. Allah'a göre yapılması lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ruhu teslim etmektir. Fizik bedeni teslim etmektir. Nefsi teslim etmektir. İradeyi teslim etmektir. Bunların hepsini teslim etmek mecburiyetinde miyiz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün emirleri bir mecburiyettir. Ama bir insan bunların hepsini teslim edemeyebilir. Allah'a ulaşmayı diler ve bakarsınız ölmüş kişi. Ama bu kişi birinci kat cennete mutlaka Allah Teala tarafından alınır. Görüşüne tabi olup da bu dünyadan giderse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik beden tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, mucize olunca 6, iradesini Allah'a teslim edince 7. kat cennetin sahibi olur. İşte bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim, insanların sonsuz mutluluklara ulaşacağı bir güzelliği muhtevasını alan Allah ile bile olmak. Sevgili kardeşlerim, mutlaka sualleriniz vardır. Bizlere bir şeyler sormak istersiniz. Bu açıdan olaya baktığımda suallerin cevaplarına geçmek için zaman gelmiştir diye düşünüyoruz. Allah razı olsun.

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha hidayet güneşimiz, canımız, biricik Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansla bir arada kılarak bizlere yine mutluluğun en büyüğünü yaşattı Muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dinliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her zaman olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin. Ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Müslüman olduğumuzun göstergesi İslam'ın 5 şartı değil mi Muhterem Efendimiz?
1: Hayır değil. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte vardır. Bunlar İslam'ın şartlarından 5 tanesidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat ettiniz mi? Bu 5 tane şartta teslim yok. Halbuki dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. O zaman hepimiz için bir olay var. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, ben vücudumu Allah'a teslim etmesem olmaz mı? Böyle bir düşüncenin sahibi olana sorarız. Allah Teala ruhunu da fizik bedenini de nefsini de iradeni de bana teslim et diye Kur'an'a emir koymuş. Sen teslim etmesek olmaz mı diye sorduğun zaman biz olmaz deriz. Teslim etmek mecburiyetindesin. Ama teslim etmezsem ne olur? Teslim etmezsen orada bir inceleme yapmak mecburiyeti doğuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor, daha üst kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete. Muhlis olan altıncı kat cennete. İradesini de teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın emirleri. Farz emirler. Peki yapamazsak ne olur? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölse birinci kat cennete girer. Mürşide tabi olarak ölse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olsa ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslimden sonra dördüncü kat cennet. Nefsini teslimden sonra beşinci kat cennet. Muhlis olunca altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim edince yedinci kat cennet onundur. Öyleyse Allah-u Teala sebepsiz yere hiçbir şey yapmamıştır. Kur'an'a koyduğu her hakikat bir hedefe yöneliktir. Ve hiç kimse bedavadan bu hedeflere layık olamaz. Mutlaka o hedefin gerektirdiğini gerçekleştirmesi şarttır sevgili kardeşlerim. Hepimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmekle vazifeliyiz. Allah Teala istiyor ki herkes bütün cennetlere ulaşsın, en üst kat cennetin sahibi olsun. Kapıları ardına kadar açmış Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, 7 tane birbirine merdiven olan Allah Teala'nın hedefleri var. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyip de bir şey yapamadan, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka bir şey yapamadan ölen bir insan cehenneme gitmiyor. Birinci kat cennete gidiyor. Bundan sonra yaşayıp da mürşidine tabi olan bir kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen bir kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden kişi altıncı kat cennete giriyor. Muhlis olan kişi yedinci kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala yollar açmış, işaretlerini silinmeyecek bir şekilde Kur'an'a yerleştirmiş. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefleri belli. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa, her biri bir evvelkinden 100 kat cenneti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, isteriz ki hepiniz cennete girersiniz. Eğer bizim kardeşimizseniz mutlaka cennete girersiniz. Kim bizim kardeşimiz olur? Allah'a ulaşmayı dileyip bizim onların bulunduğu yerde bulunan bir vekilimize tabi olan herkes bizim kardeşimizdir. Oradan gerekli bütün bilgileri alır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidine tabi olur. Tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşır ve kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik bedeni teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6, iradesini de Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibi olur. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Neler soracaksınız sevgili kardeşlerim? Suallerinizi bekliyorum.
0: Muhterem Efendimiz, her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel. İyi ki varsınız Muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. İyi ki sizler varsınız.
0: Allah sizlere razı olsun Muhterem Efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilersek teslim olmuş sayılıyor muyuz Muhterem Efendimiz?
1: Dilerseniz teslim olmuş sayılmazsınız. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız ve ona tabi olursanız, yani onun elini öperek İslam'ın temel şartlarını kabul ederseniz, tabiyet sizi ikinci kat cennete ulaştırır. Tabi olduğunuz zaman ruhunuz, vücudunuz terk ederek Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a mutlaka ulaşacaktır. İşte bu ermiş evliya olmak demektir. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime? Allah'a. Kimdir bu insan? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın verdiği cevap sebebiyle o mürşide veya onun kendi bulunduğu bölgedeki bir onun tarafından tayin edilmiş vekiline tabi olan kişi gene ruhu vücudundan ayrılan birisi olacaktır. 7-8 aylık bir devrede de mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Görülüyor ki ruhun Allah'a ulaşması şarttır. Bir sürü insan size böyle şöyle bir sual sorabilir. Bir insan mürşidine ulaştığı zaman Ruhu vücudundan ayrılmaz mı? Ayrılır. E ayrıldığı zaman ölmez mi kişi? Hayır, ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması o kişinin ölümüne sebebiyet vermez. O kişi ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Ve ne fizik vücudu, ne nefsi, ne ruhu bundan müteessir olmaz. Onlara bir zarar oluşması da mümkün değildir. Ama bunlar 7 tane kademenin işaretleridir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölürse, ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim ederse, dördüncü kat cennete, nefsini teslim ederse, beşinci kat cennete, muhlis olursa, altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim ederse, yedinci kat cennete girer. Bütün insanlar için Allah Teala kademe kademe cennetler koymuş. Tam 7 kademe cennet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri başka insanlara anlatmalısınız. Onlar da öğrenmeliler ki herkes Allah Teala'nın emirlerine itaat etmek mecburiyetindedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmayan bir insan da ruhunu Allah'a hiçbir zaman ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleridir. Allah Teala ne ister? Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. İstediği, en çok istediği şey budur. Ama bu hedef o kişinin kendi elindedir. Kişi isterse Allah'a ulaşmayı dileyecektir ve kendini kurtaracaktır. Ama içinden böyle bir şey gelmiyorsa, bu istikamette bir gayretin sahibi olmazsa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin cennete girmesi söz konusu olmaz. O daha dilek anı. Ondan sonra mürşidine Allah'tan sorarak evvela öğrenecek mürşidini, sonra da o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte o zaman bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyahate çıkacaktır, yolculuğa. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu ruh 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey hepsinin ermiş evliya olmasıdır. İşte İslam budur. İslam teslim olan demek. Kime teslim olmuştur kişi? Mürşidine teslim olmuştur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a 7-8 aylık bir devrenin sonunda ulaşmıştır. İşte Allah Teala'nın o güzellikleri muhtevasına alan hedefler dizisinin neticesi o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi. İyi ama bize diyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Öyle diyenlere söyleyin şu anda bir ölü konuşuyor. Ruhunu Allah'a teslim etmekle kalmamış. Fizik vücudunu da teslim etmiş. Nefsini de teslim etmiş. Muhlis de olmuş. İradesini de Allah'a teslim etmiş. Ama hala konuşuyor köftör. İşte bir şeyler söylüyor yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, o zaman ben söylemez miyim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Evet sevgili kardeşlerim, sualler.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam, Allah razı olsun. Tövbe edecek olanlar ayağa kalksınlar lütfen.
0: Hazırlar muhterem efendimiz. Tamam. Arz ediyorum.
1: Başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emirlerini gerçekleştireceğine yemin ederek Allah için yaşayan bir insan olarak diyecek ki, ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu hayatı senin emrin boyunca hep senin emrinde kılacağız. Senin için yaşayacağız. Her şeyimizle sana teslim olacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: İşlem tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz. Huzur İslam'da deniyor. Dinimizin hangi özellikleri bize huzur veriyor muhterem efendimiz?
1: Bize huzur veren nefsimizin afetlerinin adım adım temizlenmesi ve yok et olmasıdır. Afetler şeytanın tesir edebileceği özellikler taşırlar. Ve o özellikler bizim onları gerçekleştirdiğimiz takdirde bizi ancak rahatsız eder, huzursuz eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin görevi Allah'ın emirlerini yapmak ve onun yasak ettiği hiçbir noktaya ulaşmamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, her birisi Allah-u Teala'nın bizim yapmamıza emrettiği en güzel tatbikatı ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, birçok din adamı İslam'ın 5 şartı yeterlidir diyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır, yeterli değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekte Allah'a teslim olmak diye bir şey yok. Namaz kılan kişi Allah'a teslim olmamıştır. Oruç tutan kişi Allah'a teslim olmamıştır. Zekat veren kişi Allah'a teslim olmamıştır. Hacca giden kişi Allah'a teslim olmamıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getiren kişi Allah'a teslim olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir formülü var. Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona birincide göstermese bile ikincide veya üçüncide mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşide veya o mürşidin bu kişinin kendi bulunduğu mevkide görev yapan bir yetkilisi varsa ona tabi olması hesabı gene neticeye bağlar. O kişi o mürşide tabi veya mürşit vekiline tabi olduğu zaman ruhu gene vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği nedir? Allah-u Teala herkesin, insan olarak yaşayan herkesin gideceği yerin cennet olmasını ister. Onun için kanunlarını koymuş. Allah'ın kitapları Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla hepsi Allah tarafından peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa da Hazreti İsa da bir peygamberdir. Asıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberse onlar da peygamberlerdir. Ve emirleri Allah'tan almışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları hep dost olarak değerlendirelim. Onlarla hep dost olarak konuşalım. Onların da mutlu olması için elimizden gelen yardımı yapalım. Mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar, Allah ile bile olsunlar. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hedefe ulaşmasını ister. O insanların birbirini sevmesini ister. Başkalarına en güzel şekilde davranmasını ister. Onları mutlu edecek şekilde davranmasını ister. Bütün insanlar için hedefler aynıdır sevgili kardeşlerim. Hepimiz bu hedeflerin gerçekleşmesi istikametinde bir faaliyetin sahibi olmalıyız muhakkak. İşte İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyenler, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlardır. Ama burada teslim yok sevgili kardeşlerim. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Ama Allah-u Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Bu hedef Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Peki bunların hepsini Allah'a teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin olur sevgili kardeşlerim. Sonra hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala size mutlaka birincide olmasa bile ikincide veya üçüncide mürşidinizi mutlaka gösterir. Ona veya o mürşidin sizin bulunduğunuz bölgeye yakın bir yerinde oturan bir yetkili vekiline ulaşıp da tabi olursanız, öleptiğiniz anda ruhunuz vücudunuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşır, ermiş evliya olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, her tarafta kapılar herkese açık. Allah Teala insanların kurtulmasını istiyor, cennete girmesini istiyor, birbirlerini sevmelerini istiyor ve hepiniz bu imkanları gerçekleştirmelisiniz, insanları sevmelisiniz. Onlar da göreceksiniz ki sizi seveceklerdir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bugüne kadar İslam'ın şartını 5 olarak biliyorduk ama hocamız 7 olarak anlatıyor. Bu konuda tereddüdümüz var. Diğer 2 şartın da farz olduğuna dair hocamız açıklama yapabilir mi muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmektir. Bu 5 şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu 5 şartın içinde Allah'a teslim olmak yok. Dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. Sakın unutmayın bunu. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Hiç kimse Allah'tan mürşidini sormadan Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşıp ona tabi olmadan İslam olamaz. İslam olması için mutlaka teslim olması lazım. Bu teslimlerin birincisi, başlangıç olanı o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Ruhun teslimi. Sonra daha ağır şartlarda fizik bedenin teslimi. Sonra daimi zikirle nefsin teslimi ve yine daimi zikir devam edecek tabii. İradenin teslimi, ruhun ve için fizik bedenin yani nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle 4 tane teslimin tamamlanması o kişinin İslam standartlarının hepsine sahip olmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu konuda Çüveya bu istikamette bir suali olan kardeşimizin bana şimdi ulaşmasını isterim. Sualini sorsun, ben de cevap vereyim inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz, cami ve televizyondaki hocalar dini bu şekilde anlatmıyorlar. Acaba aradaki fark nedir muhterem efendimiz?
1: Aradaki fark bizim dinimizi Allah'tan öğrenmemizdir. Birçok insan bugün İslam aleminde bir korkunç tuzağa düşmüş durumdadır. Bu tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve asıl önemlisi 7.'si Allah'a teslim olmak. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. İşte asıl İslam odur. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişi İslam'ın en üst boyutunu yaşayan kişidir. Ama bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği an İslam standartlarının içine girmiştir. Mürşidine tabiiyetle bu daha güçlü bir hüviyet kazanır. Fizik bedeninin teslimiyle daha güçlü olur. Nefsinin teslimiyle daha güçlü olur. İradesinin teslimle en güçlü noktaya ulaşır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi budur sevgili kardeşlerim. Allah'a teslim olmaları. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben bulunduğum yerde bir mürşide tabi olmuştum. Bu şekilde geçerli olur mu muhterem efendimiz?
1: Evladım, bir mürşide tabi olmak bir seçim işidir. Sen kendinden ben falanca mürşide gidiyorum, ona tabi olacağım dediğin zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olmazsın. Yapman lazım gelen şey şuydu. Hacet namazı kılacaktın. Allah'tan mürşidini soracaktın. Diyelim ki göstermedi. Bir defa daha kılacaktın. Gene göstermedi. Ama üçüncüde mutlaka, ikincide olmadıysa üçüncüde mutlaka Allah-u Teala sana mürşidini gösterir. İşte Allah'ın gösterdiği o mürşide veya o mürşidin senin bulunduğun bölgede bulunan ve yetkili olan, tövbe verebilen bir vazifeliğe ulaşıp ona tabi olmanla noktalanır ve hedefe ulaşmış olursun. Bu hedef bütün insanlar için geçerlidir. Ruhunuzu mutlaka Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. İslam olmak, gerçek anlamda İslam olmak istiyorsanız, İslam teslim olan demektir. Mutlaka ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra fizik vücudun teslimi gelecektir, sonra nefsin teslimi gelecektir, sonra iradenin teslimi gelecektir. Ve bu ileri doğru gidişler hep sizin zikir seviyenizin yükselmesiyle geçerli olacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu hedeflere birer birer ulaştığınızı göreceksiniz. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin Allah'a teslim olmasıdır. Bu hedefin tamamlanması ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle mümkün olur. Ve bu teslimlerin tamamlanması halinde kişi ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Tam olarak nasıl bir talepte bulunmalıyız muhterem efendimiz?
1: Evvela boy abdesti alacaksınız. Sonra hacet namazı kılacaksınız. Ve namaz bitince, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Bana da bu hedefe ulaşmak için mürşidimi göster. Göstermeni diliyorum. Tarzında bir taleple evvela mürşidinizi Allah'tan öğreneceksiniz. Birincide göstermedi ama ikincide, en geç üçüncüde mutlaka Allah-u Teala mürşidinizi gösterecektir. O mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz yerde bulunan bir yetkili vekiline ulaşarak onun elini öpmek suretiyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve 8 aylık bir devrede ruhunuz Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah Teala'nın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şey yok, negatif bir bakış yok. Herhangi bir kişinin buna ulaşamaması diye bir şey söz konusu asla olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmaya dair söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir problem yok. Her şey yolunda demektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz, teslim olmak için İbadetlerimizi yapmamız mı gerekiyor? Başka ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Teslim olmak için ibadetlerinizi yapmanız mutlaka gerekiyor. Başka ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve mürşidinize Allah'tan soracaksınız. Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve 7-8 aylık bir devrenin içinde ruhunuz Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. Bizler anne karnından Müslüman olarak doğarak hazıra mı konmuş oluyoruz? Diğer dinlerde de teslimiyet var mı muhterem efendimiz?
1: Siz annenizden İslam olarak doğmuyorsunuz. Bir dininiz yok. Ne zaman ki İslam dinini seçerseniz, ne zaman ki Allah'tan mürşidinizi sorarsanız ve ona ulaşırsanız o zaman hedefinize ulaşmış olursunuz. Çünkü o zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve siz ruhunuz Allah'a teslim olduğu zaman İslam olmak şerefine ulaşacaksınız. Bütün insanlar için gerçek anlamda İslam olabilmek, mürşide tabiyetle gerçekleşen bir müessesedir. Bu tabiyet neticesinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşarak 7. gök katından sonra Sitret-i Münteha'ya geçerek Allah'a ulaşmayı ifade eder. Neticede sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Kimin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşmışsa, işte o kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Bu kendi kendine gerçekleşecek olan bir olay değildir. Mutlaka kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak mecburiyetindedir. O mürşide

0: bir ölü mürşidin mezara gidip de elini öpmek bir şey ifade etmez. Allah razı olsun. Mutlaka canlı bir mürşit olacak. Onun elini öpecek kişi. Üstelik de herhangi bir mürşidin değil. Allah'tan sürecek mürşidini. O mürşide ulaşıp o mürşidin elini öpecek. Elini öptüğü an cereyan geçmiştir. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Her tarafımızda Allah dostlarının kabirleri mevcut. Bizler de onlar gibi olabilir miyiz? Eğer olabilirsek nasıl yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Olabilirsiniz. Olabilmek için mutlaka mürşidinize tabi olmanız lazım. Tabi olduktan sonra da ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. O zaman siz de onlar gibi olursunuz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Mürşidi tanımak için, onun hak mürşid olduğunu anlamak için nasıl bir yol izlememiz lazım muhterem efendimiz?
0: Bunun ne olduğunu demin söyledik. Yapılması lazım gelen şey, kişinin Allah'tan sorarak bilgiyi Allah'tan alması onu hedefe ulaştırabilir. Yani mürşit kişinin canının istediği kişiye gidip de tabi olması olacağı kişi değildir. Mürşit irşat makamının sahibi olduğu Allah'tan aldığınız işaretle kesinleşen bir insan olmasıdır. Olması gerekir. Böyle bir insan için yapılması lazım gelen şey kişinin hacet namazını boy abdestini alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormasıdır. Sordu göstermedi tekrar sorar. Sordu göstermedi tekrar sorar. Ama üçüncü de mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz, bir Allah dostunun sohbetlerine katılıp onun tavsiyelerini dinlememiz yeterli olur mu muhterem efendimiz?
0: Yeterli olmaz evladım. Mutlaka tabi olman gerekir. Ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi, senin mürşidini Allah'tan sorup, Allah'tan öğrenip o mürşide ulaşman ve o mürşide tabi olmanla mümkündür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Ruh sadece ölümle teslim olmuyor mu? Nitekim cenazelerin arkasından da ruhunu teslim etti diyorlar muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerim, ruhunu teslim etti dedikleri kişiler ölenler. Öldüğünüz an ruhunuz vücudunuzu terk edip Allah'a doğru mutlaka yola çıkar ve sonunda Allah'a ulaşır. Onun için o böyle olan insanlara, yani ölmüş olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Onların ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşırlar. Bir insanın hedefine ulaşabilmesi onun Allah için bir şeyler yapmasına bağlıdır.

0: Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safayı ifade eder. Herkes için bu 7 safa her zaman mevcuttur. 7 kat cennetin işareti bunlarla oluşuyor. Bu konuda garantiye oluşturacak olan şey kişinin zikir seviyesidir. Daimi zikre ulaşan herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek şerefine mutlaka ulaşacak olanlardır. Yaşadıkları süreç içinde o süreç onlar için zaman itibariyle yeterliyse hiçbir problem olmadan o kişi ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eder. Unutmamanız lazım gelen şey bu 4 tane teslimin gerçekleşmesi mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla kişinin mümkündür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz televizyondan tövbe ettim. Tövbem gerçekleşmiş oluyor mu muhterem efendimiz?
0: Hayır olmuyor evladım. Mutlaka bir mürşide veya mürşit vekiline ulaşıp cereyanı da alman gerekir. El öpmenle yani bu mutlaka bu konuda şarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Allah bütün dinleri barış ve huzur için göndermedi mi? Neden insanlar dini öne sürerek birbirleriyle savaşmakta muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, bir Allah dostları var. Bir de onlara karşı çıkanlar. İşte o karşı çıkanlar Allah'ın hakikatlerini dikkate almadıkları için düşmanlık yapabilirler. Ve onlar düşmanlığı yaptıkları zaman düşmanlığı yaptığı insanlar da ellerinde olmadan da olsa onlara harplerini bildirebilirler, harekete geçebilirler. Onlar da onlara saldırabilir. Böylece anlaşmazlıklar usulüyle gelir, kavgalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzeli nedir? Güzeli, hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp, kişinin mürşidini Allah'tan sormasıdır. Birincide göstermedi, olabilir. Ama ikincide veya en geç üçüncüde Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. O kişi de o mürşide veya o mürşidin kendisine daha yakın mevkide bulunan bir yetkili vekiline ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda cereyan ona geçmiş olacaktır. Ve bu kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır ve o kişi de ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Bizim mutlu olabilmemiz için Allah'ın dilemesi yeterli oluyor mu? Yoksa bizim üzerimize düşen görevler var mı muhterem efendimiz?
0: Elbette var. Bir defa Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz. Allah Teala'nın hedefleri var. Bu hedefler Allah Teala tarafından emredilmiş. O istiyor ki ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Peki ben bu dördünü de Allah'a teslim edemezsem cehenneme mi giderim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık cehennemde değilsin. Allah'a ulaşmayı diledin. Birinci kaçanı senin. Mürşidine ulaşıp tabi oldun. İkinci kaçanı senin. 7-8 aylık bir devrede ruhun Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennetin sahibisin. Fizik bedenini teslim ettin. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ettin. Beşinci kat cennet. Muhlis oldun. Altıncı kat cennet. İradeni Allah'a teslim ettin. Yedinci kat cennet senin. Bütün insanlar için Allah-u Teala kademe kademe onların manevi alanda yükselmesini temin edecek standartları yerleştirmiş. Herkes bu hedeflere ulaşabilir. Yeter ki Allah'ın emirlerini yeterli miktarda yerine getirsin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, daimi zikre ulaşmamız için neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Daimi zikre ulaşmak muhakkak ki kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Sabırlı olmanız lazım. Her an zikretmeyi usul haline getirmeniz lazım. Sokakta yürürken, bir yere giderken, bir yerde bir şeyler seyrederken hep içinizdeki kelimeler, kelime Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah olmalıdır. Bu sesle olabilir. Allah, Allah, Allah, Allah. Sessiz olabilir. Ağzını da kımıldatmadan Allah kelimesini gene söyleyebilirsiniz. Burada dişlerinizi birbirine yapıştırarak diyeceksiniz. Gördünüz ki dilim görünmüyor. Ama Allah kelimesini söyleyebiliyorum. Herkes için kapılar açık. Mutlu olmak için sebepler çok sevgili kardeşlerim. İmkanlar çok. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Evet, dinliyorum inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilerim. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Bundan sonra yapman lazım gelen şey, zikirlerini arttırmak. Arttırdıkça daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat hedeflere birer birer ulaşırsın. 7 tane cennet için Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen kişi birinci kat cennete girer. Ama mürşidine tabi olup hedefe doğru yürüyen kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırır üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennet. Nefsini teslim eden beşinci kat cennet, muhlis olan altıncı kat cennet, iradesini Allah teslim eden yedinci kat cennet sahibi olur. Allah Teala kanunlarını koymuş. Herkese kapılar ardına kadar açık. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar kişi Allah yolunda gayret ederse, o kadar üst seviyelere çıkabilir. Kim daimi zikre ulaşırsa, o Eluskat cennetin sahibi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Yaptığımız ibadetler bizim cennete gitmemize yeterli mi muhterem efendimiz?
0: Bu kişiye göre değişir. İnsanlar hangi ibadetleri yapıyorlar? Namaz kılmak da bir ibadettir. Zikir yapmak da bir ibadettir. Allah Teala ibadetlerde kişinin yeterli noktaya ulaşmasını istiyor. Bütün insanlar için kapılar açıktır ama onların o hedefe ulaşmak istikametinde görevlerini yapmaları kaydıyla. İşte insanlar, işte etrafınızdaki insanlardan Allah'ın emirlerini yerine getirenler. Bu yerine getirmek de ayrı ayrı kademeleri ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşine tabi olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, fizik bedenini teslim eden kişi, nefsini teslim eden kişi, muhlis olan kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları. Sahipliğine geçerek onları hedeflerini gerçekleştirmek suretiyle mutluluğu yaşayanlardır. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyenler işte onlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz, tövbe alırken el öpmek gerekir mi muhterem efendimiz?
0: Evet, tövbe mutlaka el öpmekle gerçekleşir. Hemen sormalısınız, neden? Neden el öpmek mecburiyeti var? Çünkü cereyanın mürşidinizden size geçmesi şarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir mürşit miydi? Sahabe de ona tabi olmuş muydu muhterem efendimiz?
0: Elbette mürşitti. Elbette bütün sahabe ona tabi olmuştu. Ama o mürşitlerin başındaki kişiydi. O devrin huzur namazının imamıydı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, nefs tezkiyesi ile ruhun Allah'a teslimi arasında nasıl bir fark vardır muhterem efendimiz?
0: Nefs tezkiyesi ile ruhun Allah'a teslimi arasında.
1: İnşallah muhterem efendimiz.
0: Şimdi sıraya bakalım. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. 3. Bu ruhun Allah'a ulaşması. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapan müessesedir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi ermiş evliya olmak şerefine ermiştir ruhu. Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk çok güzel bir şey. Ama Allah'sız bir mutluluk hiç kimse için müyesser olamaz. Hiç kimse Allah'sız bir mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk denilen müessese insanın içine öyle bir huzur yerleştirir ki bu hedefe ulaşabilen insan için bu huzuru yaşamak asla mümkün olamaz. Bu Allah yolunda bir yolculuktur ki kişinin mutlaka mürşidine tabi olmasıyla hedefe götürür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişinin buna layık olması temel şartı ifade eder. Bütün insanlar için bu istikamette hedefler söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah yolunda mesafe kat ederken hep bir şeyler düşünmelidirler. Ben ne yaparım da ruhumu Allah'a teslim ederim? Teslim ettiğini düşünürüm. Ne yaparım da fizik bedenimi Allah'a teslim ederim? Onu da teslim ettiğini düşünürüm. Ne yaparım da nefsimi Allah'a teslim ederim? Daha sonra ne yaparım da irademi Allah'a teslim ederim? Bunların hepsi merdivenin birer basamağıdır. Mutluluğunuz da bu merdivenin basamaklarını çıkmanızla sizi o hedeflere ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın istediği açık ve kesindir. O ister ki hepiniz Allah-u Teala'nın emrini yerine getiresiniz de teslim olasınız. İşte ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslim. Her biri bir öteki cenneti kişiye kazandırır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, mulis olan altıncı kat cennete, iradesini teslim eden yedinci kat cennete giriyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, sualler.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey himmetinizle, her şey sizinle güzel muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Bir mürşide tabi olmadığımız takdirde yaptığımız ibadetlerin hükmü nedir muhterem efendimiz?
0: Yaptığınız her şey mutlaka bir değer taşır. Allah yolunda hangi Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi yerine getirdiyseniz, onların her biri size derecat kazandırmıştır. Öyleyse bir insan olarak Allah yolunda hedeflere gitmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. İşte birbirinden ayrı olan şeyler, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dördü de teslim ama adım adım daha yukarı kat cennetlere taşır insanı. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etse ölse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etse beşinci kat cennet. Mulis olsa ölse altıncı kat cennet, iradesini Allah teslim edip ölse yedinci kat cennet o kişi için kapılarını açar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, farklı farklı cemaatler var. Bu farklı cemaatlerin olması dinde fırkalara ayrılmak sayılır mı muhterem efendimiz?
0: Hayır. Her birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan İslam dininin müntesipleri. Bu İslam dininin müntesipleri çeşitli mürşitlerden el alıp tövbe etmişlerdir ve ruhları vücutlarından ayrılıp hepsinin Allah'a ulaşması söz konusu olduysa hepsi bir hedefin, Allah'a ulaşma hedefinin sahibi olurlar, mutluluğu yaşarlar. Ama mürşitleri birbirinden farklıdır, olabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. Kendi başına nefsini terbiye eden bir insan da Allah'a ulaşabilir mi muhterem efendimiz?
0: Ulaşamaz evladım. Ulaşabilmesi için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir ki ruh vücuttan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın, Allah'a ulaşsın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Allah'a olan sevgimizin ölçüsü nedir muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'a ulaşmayı hangi ölçüde diliyorsunuz? önemli olan bu. Bunun üst derecelerine baktığımız zaman ruhun Allah'a teslimi var, fizik bedenin teslimi var, daha üst seviye, nefsin teslimi var, daimi zikir ile gerçekleşir. Böylece zikirlerin seviye yükseltmesi o kişinin Allah'a yakınlığının seviyesini değiştirir. Ve kişi ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman teslimleri tamamlanır. Bütün insanlar için mutluluk Allah ile ilişkilerin en güzel standartlara ulaşmasıyla gerçekleşir. Hepiniz bu güzellikleri yaşamaya namzetsiniz sevgili kardeşlerim. Yeter ki yolunuzu Allah'ın zikriyle süsleyin. Zikir bütün bunların yolculuğunu size kazandıran en sağlam yardımcınızdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, İslam'ın 5 şartıyla amel eden birisinin amacı zaten Allah'a ulaşmak değil midir muhterem efendimiz?
0: Bu ki insandan insana değişir. İnsan vardır, ben der görevimi yapıyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum. Yani İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorum. Bana göre benim vazifem tamamdır. Öbür taraftan başka birisi de der ki ben ruhumu da, fizik bedenimi de, nefsimi de, irademi de hamdolsun ki Allah'a teslim ettim. Böyle bir şey içinde daimi zikre ulaşmayı Allah-u Teala bana nasip kıldı. Ben daimi zikrin sahibiyim ve böylece bütün teslimlerini de gerçekleştiren birisi olarak çok büyük bir mutluluğun içinde yaşıyorum. Böyle bir şey herkes için geçerlidir. Eğer kişi bu hedeflere birer birer ulaşmışsa bunlar onun Allah tarafından verilen hediyeleridir. O herhalde hep o şarkıyı söyler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz?
1: Muhterem Efendimiz, her şey himmetinizde, her şey sizinle güzel. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
1: Muhterem Efendimiz, Trabzon konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farz ise bu tabiyeti nasıl gerçekleştirebiliriz Muhterem Efendimiz?
0: Mürşide tabiyet elbette farzdır. Çünkü ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Bir başka ifadeyle bu kişi ermiş evliya olamaz. Evliya olmak var, bir de ermiş evliya olmak var. Sevgili kardeşlerim, mürşidinize tabi olmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılamaz, Allah'a doğru yola çıkamaz ve Allah'a ulaşamaz. O zaman ermiş evliya olamazsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Osmanlı'da da mürşide tabiyet var mıydı muhterem efendimiz?
0: Olmaz mı? Osmanlı İmparatorluğu boyunca hep var olmuştur. Bütün padişahlar hepsi mürşitlerine tabi olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu boyunca hangi padişah olursa olsun mutlaka mürşidine tabi olmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Tövbe aldığımız zaman görevlerimizi yapamazsak ne olur muhterem efendimiz?
0: Görevlerinizi yapamazsanız mutluluğunuz adım adım azalacaktır. Yapmamakta devam ederseniz siz de başkaları gibi mutluluğu adım adım kaybedersiniz. Ama aksi de geçerli. Zikrinizi artırdıkça daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu insanlar olabilirsiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Bizler tasavvufu yaşıyoruz ve tasavvufun vermiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Tasavvufta olmayan insanlara karşı nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: Tasavvufta olmayan insanlara karşı çok güzel davranmalısınız. Onlara en güzel davranışlarla davranmalısınız ki onlar tasavvufta olan insanların ne kadar kendilerine iyi davrandığının farkına varsınlar. Tasavvufta olan insanların başkalarından farklı bir hüviyette olduklarını, Allah için yaşadıklarını onlara ispat etmelisiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. Bizler bugüne kadar İslam'ın 5 şartı ile yaşıyorduk. Bugünden sonra farklı olarak ne yapmamız lazım muhterem efendimiz?
0: Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 şartı ile insanları bırakmadığı cihetle ve dinimizin adı İslam dini olması sebebiyle ruhunu, kişi, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti göstermelidir. Kendisi de görecektir ki Allah'a ulaşmayı dilediği noktadaki mutluluğuyla ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki mutluluğu aynı değildir, artış olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst seviyede bir mutluluğu, iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman en üst seviyede bir mutluluğu yaşadığını o kişi görecektir. Bunu yaşamış olacaktır ve etrafındaki insanlara da gönül rahatlığıyla bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacaktır. Onların da bir kısmı aynı hedefe ulaşmak üzere harekete geçeceklerdir muhakkak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Zikir nedir? Zikrin faydasından nasıl yararlanabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz tekrarıdır. Bu Allah'ın katından gelen nurları insanın kalbine ulaştırır. Ve kişi mutluluğun en üst seviyesini daimi zikre ulaştığı zaman yaşar. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Allah Teala bu sebeple diyor ki ve zikrullahi ekber ve mutlaka zikrullah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini tekrar etmek daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetlerden daha büyüktür oluyorsunuz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Sohbetinizde birçok şeyin yedili sistemde olduğunu ifade ettiniz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız muhterem efendimiz?
0: Allah Teala yedili bir sistemle bazı şeyleri ortaya koyuyor. İnsanın manevi tekamülüne bakıyoruz şimdi. Bu tekamül 7 tane safhadan oluşuyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik bedenin teslimi. 5. Nefsin teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu bir merdiven. Ve mutluluğa, daha çok mutluluğa, daha çok mutluluğa, daha çok mutluluğa götüren en sağlam din tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, insanlar derler ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bunlar zikri hiç devreye almıyorlar. Namaz kılmak şart, farz. Oruç tutmak farz. Zekat vermek farz. Harca gitmek farz. Kelime-i şehadet getirmek farz. Ama bu kadar mı farzlar? Hani zikir? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesli olarak zikretmek. Bir başka ifade diye sessiz olarak söylemek, ikisi de geçerli sevgili kardeşlerim. Sesli de olsa zikir, sessiz de olsa Allah Teala ikisini de zikir olarak kabul buyuruyor. Ve zikrullah ister sesli zikir olsun, ister sessiz zikir olsun, her ikisi de başka bütün ibadetlerden üstündür diyor Allah Teala. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, maddi olarak zengin olmamız bizi mutlu etmeye yetiyor mu? Yoksa tasavvuf bizim mutluluğumuz için bir araç mı muhterem efendimiz?
0: Bir insanın parası varsa, maddi açıdan bir sıkıntı çekmiyorsa, o iyi şartlar altında yaşayan bir insandır. Mutluluğu devam ediyordur. Çünkü yaşamak için bir sıkıntı çekmemektedir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın istediği ne? Onların mutluluğu. İnsanları mutluluğa götürecek olan en sağlam yol zikirdir. Neden öyle söylüyoruz? Allah-u Teala zikir için şöyle söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmek ekber, büyüktür diyor. Bunun manası zikir bütün ibadetlerden daha büyüktür. İşte bunun için Allah Teala'nın bu Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi için ve le zikrullahi ekber ifadesi için Allah Teala bunu söylüyor. Bu ifade açık ve kesin. Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ konferansından bir misafirimiz. Bazıları mürşit konusuna mesafeli bakıyor. Onlara Allah yolunu nasıl sevdirebiliriz muhterem efendimiz?
0: Mesafeli bakıyor demekle kim neyi ifade etmek istiyor? Nasıl bir mesafe bu? kardeşimiz söylesin ki o istikamette cevap verelim kendisine. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Mürşidimiz uzak bir yerde ise ondan nasıl tövbe alabiliriz muhterem efendimiz?
0: Onun sizin bulunduğunuz yere daha yakında bir vekili olması kuvvetli bir imkandır. Ona gidip tabi olursunuz. Böylece hedefi kurtarırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Mürşit olmadan dinimizi yaşamamız mümkün değil mi? Herkesin bir mürşidi olmak zorunda mı muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, elbette gerekli, elbette şart, elbette farz. Allah Teala ne istiyor insanlardan? Mutlu olmalarını. Bir kişinin mutluluğu nefsindeki afetlerin azalmasıyla, yerine Allah'ın nurlarının dolmasıyla mümkündür. Bunu da gerçekleştirecek olan bir tek işaret var. Adına zikir diyor Allah Teala. Allah kelimesinin Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz tekrarı, hatta o kişinin kalbinden bunu söylemesi, o bile insanın kalbine Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsinin kalbi aydınlandıkça, afetler adım adım def edildikçe kalpten nurlar onun yerini alır. İşte o nurlar bir insanın mutlu olmasının en büyük sebebidir. Biz de herkesin bu hedeflere ulaşmasını dileriz. Ama bu da bedavadan elde edilen bir şey değildir. Mutlaka bir mürşide tabiyeti gerçekleştirir ki ruh vücuttan ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın ve Allah'a ulaşabilsin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kılmak için özel bir gün var mı? Yoksa her zaman kılabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Hacet namazı her zaman kılınabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, zikir yaptığımız halde öfkemizi yenemiyoruz. Bu neden kaynaklanıyor muhterem efendimiz?
0: Zikrinizin yetersiz olduğundan. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız ondan eser kalmadığını rahat rahat göreceksiniz. Nefsinizin afetleri size o zaman asla tesir edemez. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı diledim. Hacet namazı kıldım fakat mürşidimi göremedim. Buna rağmen ben tabi olmuş oluyor muyum muhterem efendimiz?
0: Olmuyorsun evladım. Kimseye tabi oldun mu olmadın. Olman için hacet namazını kılacaksın. Allah göstermezse bir daha kılacaksın, bir daha kılacaksın. Mutlaka gösterir sonunda. O zaman o mürşit kimse ona gitmek mecbur etmesin. Bizsek bizden bir kardeşimize tabi olacaksın. Kimse onun bir müridine tabi olacaksın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günümüz din öğreticileri neden bizlere bu teslimleri anlatmıyor muhterem efendimiz?
0: Din öğreticileri dinlerini yaşamıyorlar ki sevgili kardeşlerim. Dini yaşamak mutlaka bir gerçek mürşide tabiyetle sonuçlanır. Ancak gerçek bir mürşide tabi olan bir insana Allah Teala ruhundan üfürür. Sevgili kardeşlerim, bu konuda kişi hacet namazını kılıp Allah'tan sormalı. Acaba benim mürşidim gerçek bir mürşit mi diye. Çok iyi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceğiz, samimi olduğumuzu nasıl anlayacağız muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek çok kolay. Kişi boy abdesti alacak, evvela hacet namazını kılacak, sonra boy abdestini alacak ve Allah Teala'ya müracaat edecek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin içinde bu ruh Allah'a ulaşır. Kişi hedefine ulaşmıştır. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tasavvuf her dönemde yaşanmış mıdır muhterem efendimiz?
0: Tasavvuf her dönemde yaşanması mümkün değil. Çünkü tasavvuf İslam'a ait olan bir müessese. Ama konunun tam başında da yani insanlığın var olduğu başlangıç noktasında da bu söz konusu değildir. İnsanlar dini başlangıçtan çok sonra yaşamaya başlamışlardır. Hepimiz Allah-u Teala'ya hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki bu zamanda dinler var. Hepimiz bu zamanda kendi dinimize tabi olup Allah'a yaklaşmalıyız. Eğer gerçek anlamda yaklaşabilirsek, Allah ile konuşabildiğimizi hepimiz görebiliriz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle o gün kopan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğinizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarından ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Allah yolunda bir merdiveni daha çıktınız. Sevgili kardeşlerimiz, her zaman sizler için varız. Sormak istediğiniz her şeyi ona sormak yetkisinin de sahibiyiz. Öyleyse Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk Allah Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukat arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle geriye kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah-u Teala insanoğluna, hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki, tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler, Allah Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat, dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. 19 tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti. Ruhta kıskançlık olayı yoktur. Karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının
olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuz da başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlere dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlere donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merci akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan, ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak ettiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutluluğu yakalamış bir insandır. Çünkü burada Allah Teala o kişiye çok özel şeyler ikram eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'ın mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, o zaman kişinin istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey, bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse? Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi, Allah'ın yardımlarına kişinin kapı açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir.

对。O kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır, onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah Teala onun daha üst hedefe çıkabilmesini temin etmek için göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala bu kişiyle olan ilişkilerinde

o kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine %2 rahmeti Allah-u Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaştırır. Bir gayrete sahip olmasını gerektirmez. Kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine Allah-u Teala mutlaka mürşidine daha ulaşmadan %2 rahmeti ulaştırır. Ama nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan daha %49 nur mürşide ulaşmadan o kişinin kalbine giremez. Öyleyse o kişinin kalbini Allah-u Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın gönderdiği ruhla, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Nurlarla demiyor, nurla diyor, bir tek nur. Rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor ve kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ne olur? Huşu sahibi yapması çok önemli bir konu. Çünkü kişinin

Huşu sahibi olması halinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kılacaktır. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruh 7 tane gök katını birer birer aşacak. Neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir hususun gerçekleşebilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşacaktır. Kim mürşidine ulaşırsa Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve anadergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için davranış biçimleri bir devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve kendisi de mutsuz olan bir insandır. Nefsinin afetleri ağır basmıştır. Ya da kişinin ruhun hasletleri daha güçlüdür. O zaman bu kişi iyi bir insan olur. Kendisi mutlu olduğu gibi etrafındaki insanları da
mutluluk ulaştıran birisi. Ama böyle bir müessesenin asli unsuruna ulaşabilmesi, kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesiyle mümkündür. O kişi nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasletler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası, bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş, fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi, Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi. Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları %80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki fazıllarla oranlı olarak artacaktır. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala'dan devamlı yardım almıştır. Allah-u Teala çünkü söz vermiştir kişiye. Sen bana ulaşmayı dilersen ben mutlaka seni kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Sözünü şartlar ne olursa olsun tutar. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman gerçekten ruh Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan da Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah-u Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır.
O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için böyle bir müsaade İblis'e verilmediği için İblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. Ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %50 bir nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tağut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tağut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır. Böyle bir dizaynda
bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse, o kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak. Bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek. Arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsa mutluluk duyar. Yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiye azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruh da nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam %100'e ulaşır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek talebi içinizden gelmeyecektir. Emrettiği şeyleri yapmaksa iş talebiniz mutlaka bunları ister. İş dünyanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Herkese yardım etmek ister. Zikir, daimi zikre ulaşmak ister. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazlalar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daimi zikre ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle, %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır. Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayacaktır. Kişinin Allah ile olan ilişkileri
o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir. Ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde nefsini kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunu zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bir toplum oluşturmak mecburiyetindeyiz. Herkes için mutlaka ihtiyaçlarını başkalarından temin etmesi söz konusudur. Öyleyse hepimiz birbirimize ihtiyaç duymaktayız, muhtacız. Bu elbiseleri bir başkası dikmemiş olsaydı biz bunları giyemezdik. Yemeğimiz yapılmazsa yemek yiyemeyiz. Ayakkabıyı ayakkabıdan almak mecburiyetindeyiz. Yani kısaca toplumun her sahasında insanlar var. İnsanların ihtiyaçlarına katkı sağlamak üzere hayattalar. Hayatlarını onunla kazanıyorlar. Öyleyse hepimiz yaşamak için başkalarına muhtacız. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu şeylerin hepsini kendisi gerçekleştiremez. İçinde bulunduğumuz toplumun bir ferdi olarak bunun imkansız olduğunu herkes rahat rahat söyleyebilir. Öyleyse konumuzun girişinde ihtiyaç meselesi var. Herkes ihtiyaç duyduğu her konuda başkalarına muhtaç. İhtiyaç kelimesiyle muhtaç kelimesi zaten aynı istikamette kullanılan ve aynı kökten türemiş iki kelime. Bu durumda madem ki hepimiz birbirimize muhtacız, o zaman neden insanlar birbirlerinin kalplerini kırıyorlar, birbirlerine kötü davranıyorlar, neden insanlar etraflarındakileri huzursuz edebiliyorlar, sıkıntıya sokabiliyorlar, kötü davranıyorlar. İstatistikler korkunç rakamlar veriyor Türkiye için. Karısını döven erkeklerin ailedeki oranı %70'lerin ötesinde. Sevgili kardeşlerim, neler oluyor? Biz nasıl kaybetmişiz gerçek hüviyetimizi, Osmanlılığımızı? Osmanlı ki hiç kimseye kötü bir davranış sergileyemezdi. Bu onun yapısında vardı. Çünkü herkes tasavvuf adabı üzerine terbiye edilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, toplumun bir bütün olarak terbiye edilmesi lazım. Bu terbiye anaokulundan başlamalı, ilkokulu kaplamalı, ortaokulu kaplamalı, liseyi kaplamalı, üniversiteyi kaplamalı. Ta doğuştan itibaren biz insanları tasavvufa yatkın, Allah'a yakın hüviyete getirmek mecburiyetindeyiz. Hemen buna bir kulp takanlar olacaktır.
İşte irtica hortladı. Ne irticası? Osmanlı'yı Osmanlı yapan sizin o irtica zannettiğiniz davranış biçimliği mükemmelliğidir. Bu mu irtica? İnsanların birbirine sevgi duyduğu, huzur içinde bir toplumda hiç kimsenin hırsızlık yapmadığı, kimseyi rahatsız etmediği bir düzen. Bu mu irtica? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa o kadar mutludur. Bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa çevresindeki insanlara o kadar çok mutluluk ulaştırır. Onun en yakınları iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar kendilerini insanlığa adamışlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatırlar. Ne demek istiyordu onlar yaşamazlar deyince? Onlar kendi iradeleriyle yaşayamazlar. Onlar Allah'ın iradesine bağlanmış olanlardır. Onlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatılırlar. Ya külli irade ya da ilahi irade onları hayatta tutar. Her yaptıklarını bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman onların yapmadıklarını, onlara yaptırıldığını görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı yarenlere her zaman bir çift sözümüz vardır. Hatırlayın Osmanlı'yı. Osmanlı, Osmanlı'nın sürecinde başkalarına hep yardım için yaşadı. Ülke ne kadar uzaklıkta olursa olsun Osmanlı'dan yardım istemişse Osmanlı oraya yardım göndermiştir. Osmanlı bir nizamı ifade eder. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman bugün yaşayan insanlar bu hercümercin, bu kargaşanın, bu kavga ve gürültünün içinde yaşayanlar Osmanlı'nın sükunetini, Osmanlı'nın insanlara verdiği değeri, Osmanlı'nın dünya hayranlarını kazanma çizgisini yerli yerine oturtmalıdırlar. Neden? 600 yıllık bir 400'lü cihan hakimiyetinde geçmiş bir dünya. Bu dünyada hakim unsur Osmanlı. Fransa kralı tehlikeye düştüğü zaman Osmanlı'ya sığınıyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alarak İslam ülkesindeki üst rütbesini Hristiyanların da en üst seviyedeki toplantılarına başkan olarak iştirak etmek suretiyle devam ettirdi. Hedefi Kızılırmak'ıydı. Yani Roma'ydı. Eğer Roma'ya ulaşabilseydi ki zehirlenmeseydi mutlaka bunu gerçekleştirecekti. O zaman Katolikleri de temsil edecek olan bir Türk Hakanı olacaktı. Ne olacaktı? Onlara da sulh ve sükun gelecekti. Osmanlı gibi yaşamayı öğreneceklerdi.
Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğimiz zaman örnek alınması lazım. Gelen insanlar onlardır. Osmanlılardır. Onlar hep tasavvufu yaşadılar sevgili kardeşlerim. Hangi açıdan bakarsanız bakın tasavvufu göreceksiniz. Acihan-ı Rum hanımlar kesiminin tasavvufunu gerçekleştirirken geri kalan bütün muhteva erkekler tarafının tasavvufu yaşamasına medar oldu. Tasavvufu yaşamak önemli mi? Son derece önemli. Osmanlı tasavvufla dünyadaki en üstün ülke olmayı başardı. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle başkaları üzerinde hakimiyet kurarak onlara zulmetme üstünlüğü değildi. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle onlara hakim olarak o ülkede de adaleti sağlamaktı. Asillerin insanları köle gibi kullanmalarına engel olmaktı. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğiniz zaman insanların muhtevasına bakın. Osmanlı'da birisi bir karar vermiş. Kendi kendine diyor ki ben diyor şimdi bütün evliyaları bir defter alacağım, ona yazmaya başlayacağım. Kafasında bu düşünceyle bakkala gidiyor. Defter almak istiyorum diyor. Bakkal gülümsüyor, defteri veriyor. Arkasından da diyor ki beni de yaz diyor. Adam hayrette, hiçbir şey söylemediği halde o kişi o deftere evliyaların yazılacağını önceden biliyor. Çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap içeriden sesleniyor. O defter var ya diyor, beni de yaz oraya. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de diyor, beni de yaz. Sevgili kardeşlerim, alışveriş yapanlar, ticaret yapanlar, ticaretlerine en ufak bir haram karıştırmazlardı. Böyle bir şey mümkün olamazdı. Herkes aldığı maldan %100 emindi. Her tarafta tam bir güzellik hakimdi. Herkesin birbirine sevgi gösterdiği, büyüklerin küçüklere sevgi gösterdiği, küçüklerin büyüklere hürmet gösterdiği, saygı gösterdiği bir toplum dizaynı. Fakirlerin korunduğu bir toplum dizaynı. Fakir olmaz mı? Her toplumda mutlaka olur. Ama ihtiyaçların üzerinde para kazananlar ellerindekinden küçücük bir kısmını bile olsa onlar için kullansalar hiçbir problem olmaz. Vaktiyle seneler önce bir arkadaşımız, şimdi üniversitede öğretim üyesi, belki de emekli olmuştur artık. Türkiye çapında bir inceleme yapmıştı ve de herkesin birini ve zekatını vermesi halinde bu birini ve zekatın fakirlere dağıtılması halinde Türkiye'de hiç fakir insanın kalmayacağını hesaplamıştı. İsmi aklıma geldi. Mehmet Yazıcı. Profesör Mehmet Yazıcı kardeşimiz. Ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala kanunlarını boşuna mı koyuyor? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Allah Teala mantıksız bir şey yapsın. Her şeyin en güzelini emretmiş Kur'an-ı Kerim'inde. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Olması mümkün olabilir mi?
Neden olamaz? Hangini söyleyebileceksin senin bana bunu? Neden olamaz? Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberdi ki Allah'ın tasarrufundaydı. Bütün peygamberler tasarrufundadır. Bütün peygamber olmayan resuller de tasarrufundadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün tasavvufu gerçek anlamda yaşadığınız zaman, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kadarı da yeter. Ama daha ötesi var, iradenizin de Allah'a teslimi. Onu bir kenara bırakalım. Ama kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim etmişse o kişi daimi zikirdedir. Yani her an içindeki ses baştan kendi iradesiyle sonra alışılmış bir standartta Allah kelimesini tekrar etmektedir. Bu Allah'ın katından onun göğsüne, kalbine devamlı fazıl nurlarını göndermektedir. Bu nurlar devamlı bir tazelenmeyi ifade eder. Kişinin, nefsinin kalbi hep Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Bunların adı fazıllar. Yalnız Allah'ın emirlerini emreder, yasak ettiği fiilleri de işletmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman bu olur? Kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmetin ötesinde %98 fazıl oluştuğu zaman, bütün afetler kapı dışarı edildiği zaman. Peki kişi kendi gayretiyle böyle bir güzelliği bir defa daha yaşayabilir mi hayatında? Elbette yaşayabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala o kişiyi tasarrufu altına alır. Ve o kişiye şeytanın yaklaşmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etsin. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındayız hepimiz. Ve de kişi bu noktadan yola çıkıp da ruhunu Allah'alaştıran ne kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Yani iradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişinin mutluluğunu üst boyutta yaşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlara neyi anlatıyor? Bu müstesna olayı onlara yaşatmakla, Allah'ın dostu olursanız Allah sizi işte böyle mutlu eder diyor. Hiç kimse o 7-8 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Bu mutluluğu yaşamayan zaten tasavvufu yaşamıyordur sevgili kardeşlerim. Evet, geçici bir şey. 8 aydan sonra eski hayatı geri dönülür. Ama hatalar yarı yarıya azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. İki faktör yok. Ruh Allah'tadır. Sadece nefs vardır. Bu nefsin muhtevası ise ikiye bölünmüştür. Ne kadar fazıl varsa o kadar da karanlık vardır. İşte bu fazılların %2 rahmetle ilavesi %51'i bulur. %49 artı 2. Geri kalan %49 da karanlıklardır, afetlerdir. Ama %1 de olsa hakimiyet doğru taraftadır. Olması lazım gelen taraftadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde
muhtevaya baktığımız zaman mutluluğu sağlayan unsurun Allah'ın bu devredeki, yani o 7-8 aylık devredeki şeytanın tesirini izale etmesi, yok etmesidir. İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu güzel dizayn bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. Aynı mutluluğu yaşayabilmek için kişi dik yokuşu tırmanmaya azmetmelidir. Dünya mutluluğunun yarısını sağlayan, sadece bir dilek karşılığında Allah'ın mutlaka herkese ulaştırdığı bu sonuç, Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir, her şeydir. İnsana ne kadar değer verdiğini anlatıyor Allah-u Teala. Neden değer veriyor? Çünkü ona ruhundan üfürmüş. Başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah ona ruhundan üfürmüş olsun. Sadece insanlar böyle bir hüviyetin sahibi. Ne cinler, ne hayvanlar, aklınıza neler geliyorsa hiçbir varlık insanın sahip olduğu, Allah'ın kendisine üfürdüğü bir ruhun sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Cemaat halinde yaşayan insanlar için Allah'ın muradı herkesin birbirini sevmesi. Karşılıklı bir sevginin bütün bir toplumu külliyen kapladığı bir ortamda insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarlar. Şimdi düşünün, bir kadının de çantasıyla sokaktan geçerken hırsızlar yolun ortasında o kadını durdurup elindeki çantayı elinden zorla alıp arabaya atlayıp kaçabilecek bir seviyeye gelmişler. Böyle bir ortamla Osmanlı'yı bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Neler kaybetmişiz? Ne uğruna? İşte demokrasi dediğimiz sonuçla karşı karşıyayız. Her gün kavgalar, gürültüler, her gün anlaşmazlıklar ve neticede siyasetin bir sürü oyunu, karşıt gruplar, birbirinden nefret eden insanlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz Osmanlılara bu yakışır mı? Biz birbirine düşman olacak bir toplum muyuz? İnsanların normal hayatını yansıtan filmlere baktığımız zaman yüreğimiz kan ağlıyor. Biz nasıl bu hale geldik? İşte bu hale gelmemizin arkasında konumuzun temeli var. Bizi Osmanlı yapan şeyin, en üstün ahlaka sahip kılan şeyin Allah olduğunu bilen ve Allah'a karşı olanlar, bizi Allah'tan ayırmayı başardılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, batılılaşmayı, Fransızlar gibi olmayı, İngilizler gibi olmayı, Almanlar gibi olmayı bir marifet sayanlar, toplumu değiştirmek için
Bütün güçleriyle çalıştılar. Biz ilkokuldayken kütüphanedeki bütün kitaplar Allah'ın olmadığına dair Allah yoktur muhtevası içinde ilkokulların kütüphanelerine yerleştirilmişti bile. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Osmanlı'nın davranışlarını Osmanlı gibi yapabilmeye bağlıdır. Birbirini aldatmayan, birbirinden nefret etmeyen, tam aksine birbirini yüceltmeye çalışan insanların oluştuğu yeni bir topluma ihtiyacımız var. O toplumu gerçekleştirebiliriz. Bundan %100 eminiz ve bunun öyle olacağını göreceksiniz. Yani o hedefe mutlaka ulaşacağız. Bu konuda tereddüt olan varsa onlara şimdiden müjdeyi verelim ki mutlaka dünya üzerinde bir sulh ve sükun kurulacaktır. Bu sulh ve sükunun oluşması Türkiye'den başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitsiz olmayın. Allah Teala bize geleceğin müjdesini veriyor. Bir dünya sulhu kurulacaktır. Evet, kurucusu biz olacağız. Bizler olacağız. Biz ve bizimle beraber olanlar. Sonra herkes bizimle olacak. Neden? Çünkü biz sulh ve sükunu temsil ediyoruz. Biz iyi ahlakı temsil ediyoruz. Biz 600 yıllık bir Osmanlı olarak Osmanlı'yı temsil ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın başından evvel de bizim atalarımız vardı. Benim soyumdan gelenler, soyundan geldiklerimiz. Osmanlı'nın başlangıç noktasından itibaren, Osman Gazi anından itibaren biz tarih sahnesinde vardık. Yeniden var olacağız. Ve dünya sulhu sizlerin ve bizim eserimiz olacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne var ki şu dünyada kavga edecek, savaş verecek, başkasının hakkını haksız yere gasp edecek, arkasından da vicdan azabı duyacak. Neden? Yardım etmek varken, kardeş olmak varken, elimizdeki fazlayı paylaşmak varken, gönül rızası ile bir paylaşmaktan bahsediyorum. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusudur, huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizi Osmanlı'yı kendinize örnek alarak dizayn edin. Onlar hiç kalp kırmazlardı.

Ve de adaletin her zaman onlar temsilcileriydi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzeldi ki. Şimdi şu filmlere baktığımız zaman, haberleri izlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Nasıl bir yaşantı biçimi ki her an hırsızlıklar, cinayetler, hırsız girmemiş evlerin kalmaması, kapkaçlar, yol soygunları, her şey sevgili kardeşlerim. Şeytan, Illuminati'yi parmağına dolamış, bütün dünyayı birbirine düşürmeye uğraşıyor. Ama Allah buna müsaade etmiyor. Bir süre sonra bu oyunun bozulduğunu göreceksiniz. Biz şu dünya hayatını yaşarken bütün dünyada sülh ve sükunun kurulduğunu göreceksiniz. Neden mi kendimizden bu kadar eminiz? Sualin arkasında aslında bu yok. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan biz değiliz. Bunu gerçekleştirecek olan Allah. Biz sadece onun borazanıyız. Onun sizlere ulaşan sesiyiz, telefonuyuz. O kadar sevgili kardeşlerim. Yapacağız, edeceğiz lafları bize ait değil. Biz bir vasıta olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Engel olmaya çalışanlar varsa buyursunlar. Bakalım Allah'a karşı savaş verebilenlerin durumu nedir? Onu herkese gösterelim. Sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. Bir canımız Allah'ın yolunda tükenecek. Ama bu hayat süresince insanlığa büyük izler bırakacak olan hizmetlerde bulunacağız. Bunu biz yapacağız demiyoruz. Biz bunların bize Allah tarafından yapılmasında, yaptırılmasında naçiz bir görevli olarak görev alacağız. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Kendiliğimizden bir şey yapamayız. Bu sözleri de biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hem kendimizden hem de gelecekten kesin bir standartta eminiz. Ve de bilmediğimiz en önemli şey şudur ki zaman. Ne zaman Allah Teala bunları gerçekleştirecek? Bunu bize söylediği güne kadar biz bunu bilmeyiz. Gerçekleştirecek olan biz miyiz? Buna biz demek de doğru olur mu bilmiyorum. Onun iradesinde bir insan. Kendiliğinden hiçbir şey yapamayan, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilen, onun konuşturduklarını konuşabilen bir telefon. Sevgili kardeşlerim, dünya bu telefon sayesinde huzura kavuşacak. İşte bu keşmekeş, insanların bunca birbirine düşman kamplara ayrılıp savaşmaları, bunca insanın Illuminati'nin hedefleri uğrunda birbirine saldırtılarak öldürülmesi, bunların hepsi şeytanın tuzaklarıdır. O tuzaklar, hiç endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim, sona erecektir.

dünyada henüz bozulmamış olan insanlar yaşıyor. Onların da bu istikamette mutlaka akılları başlarına gelecektir. Biz sadece önde olacağız. Onları o Allah'ın dostu olacak olan her dinden insanları bir araya getirmek, o bizim görevimiz. Sevgili kardeşlerim, böyle deyince dinler olmadığını da söylemek mecburiyetindeyiz. Hristiyanlık dini diye, Yahudilerin dini diye, İslam'ın dini diye ayrı ayrı dinler yok. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o dinin, o kitaba ait olan dinin, Tevrat'a ait olan dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, İncil'in muhtevasındaki dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, İslam dininin Hanif dininin hüviyetinde bulunduğu, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah tarafından Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de anlatılmış. Emredilmiş, açıklanmış. Dinler yok. Sadece bir tek din. İşte gelecek günlerde dinler arası diyalog, ritüellere dokunmadan, merasimlere dokunmadan insanları ana hatlarda bir araya getirecektir. Buradaki Musevilerle ve Hristiyanlarla, onların başındaki kişilerle oluşturduğumuz toplantılar açık ve kesin bir şekilde onlara ispat etti ki dinler yoktur. Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Bu burada atılan bir adımdır. Bir aydınlıktır, bir nurdur. Bütün dünyaya mutlaka yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle oluyor? Onlar neden inanıyorlar sözlerimize? Çünkü sözlerimizin ispatını sadece Kur'an'dan vermiyoruz. Onların kendi kitaplarından da veriyoruz. Onlar kendi kitaplarına baktıkları ve bunları gördükleri zaman nasıl olmuş da diyorlar biz şimdiye kadar bu hakikatlerden hiç haberdar olmamışız. O zaman cihan harpleri falan oluşmazdı. Son bir harp. Son bir savaş. Olacak sevgili kardeşlerim. Ama ondan sonra bir dünya sulhü bütün dünyayı mutlak olarak kaplayacak. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Ve de İslam'ın bayrağı ve de Hristiyanların bayrağı ve de Yahudilerin, Musevilerin bayrağı diye bir bayrak değil. Allah'ın hak bayrağı ortaya çıkacak. Dünya bayrağı. Birleşmiş Milletler şimdiki hüviyetini değiştirerek gerçek anlamda birbirini seven ve aynı dinden olduklarının bilincinde olan insanların idare ettiği bir yeni dünya dizaynı kurulacaktır. Bu bapta hepinizi müjdeliyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan hiçbir kuşkumuz, hiçbir endişemiz yok. Biliyoruz ki Allah Teala bize bugüne kadar ne söylediyse hepsi adım adım gerçekleşti. Bundan sonra da öyle olacak. Bizim sizlerden farkımız Allah Teala'nın bize geleceği de bildirmesi. Bizim sizlerden farkımız Allah Teala'nın bize ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi değil. Sözüme dikkat edin. Ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi ve onu bizim yapmamız değil.
Allah'ın bize yaptırması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizi birlikte kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, sevgi dünyası. Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse sevmek Allah-u Teala'nın temel emri. Ama bir taraftan da biliyoruz ki seven sevilir. Öyleyse sevmek sadece bir emir olarak değil, onun ötesinde bizim mutluluğumuzun bir vesilesi olarak düşünülmesi lazım gelen bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, seversek çok şey kazanırız. Sevilmeyi kazanırız. Kendisinden nefret edilen bir insan olmak hiç kimse için özenilecek olan bir davranış biçimi, bir sonuç olamaz. Ama sevilen bir insan olmak Allah'ın temel emridir. Sevilen bir insan olmaksa sevmekten geçen bir sonuçtur. Sevmedikçe sevilemezsiniz sevgili kardeşlerim. Seviniz ve sevdiğinizi belli etmekten kaçınmayınız. Nefret eden insanları bakın. Onlarla konuştuğunuz zaman gözlerinde, yüzlerinde kendilerine yapılan kötü davranışların bir işaretini bulursunuz hep. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Ama asli unsurları dikkate almadıkları için başkaları tarafından rahatsız edilmektedirler. Arkasında ne var? O davranışlarıyla başkalarını rahatsız ediyor. Başkaları da bunun tabii neticesi olarak onu rahatsız ediyorlar. İnsanlar genellikle hatalarını pek kabul etmek istemezler. Ama isteseler de istemeseler de başkalarından size gelecek olan her kötü davranışın arkasında siz mutlaka varsınız. Sevgili kardeşim, diyeceksiniz farklı düşünenlere, sen onlara en güzel davranışlarla davransaydın, onlar sana kötü davranışlarla davranırlar mıydı? Herkes için yol aynı yoldur. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu yaşantı başkalarına mutluluk verdiğimiz sürece bize mutluluk getirir. Hepimiz bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Ve dünya hayatımız sona erecek. İşte marifet bu dünya hayatını yaşarken başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Unutmayın ki hepinizin mutlu olmasını sağlayacak olan en önemli faktör etrafınızı mutlu etmenizdir. Şeytan hep insanların aklına neden öyle yapacaksın? Onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin
Sen enayi misin? Tarzında ifadeler kullanır hep. Ona karşı çıkmalısınız. Ve enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Kötü davranışlar olması da sizin onlara kötü davranmanızı sebep teşkil ettirir. Siz onlara kötü davranırsanız onlardan da size geri dönen davranışlar hep kötü olacaktır. Arkasında başkalarını aramayın. Arkasında siz varsınız. Şimdi size kötü davranan 2-3 kişi var diyelim. Ama siz onlara iyi davranıyorsunuz. Onları mutsuz edecek, huzursuz edecek, onları rahatsız edecek bir davranış biçimine hiç girmediniz. Ama onlar gene yanlış davranışlarını devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir atmosfer içinde sizler, size kötü davranan herkes, her kişi sebebiyle derecat kazanırsınız. Önemli mi? Biliyorsunuz ki Allah'ın bir kanunu var. Kıyamet günü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılacak. Kazandığınız dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, kim cehenneme gitmek ister ki? Sonsuz işkencelerin içine kim dalmak ister ki? Sonsuza kadar çekilecek olan ızdırap, işkenceler. Neden öyle olalım sevgili kardeşlerim? İki ayrı cepheden de olay açık bir şekilde görünüyor. Birinci cephe bizim başkalarıyla olan ilişkilerimiz. Biz onlara iyi davrandıkça onlardan da bize güzel davranışlar geri dönecektir. Genel olarak böyledir. İstisnalar olmaz mı? Olur. Bazı insanlara iyi de davransanız o size kötü davranabilir. Ama bunların hep azınlıkta kaldığını hepiniz biliyorsunuz. Genel çerçeve içerisinde biz etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla hitap ettiğimiz zaman, onlarla olan konuşmalarımızda, onların söylediklerine onları incitmeyecek olan, onları huzur verecek olan sözlerle, cümlelerle hitap etmemiz onları mutlu kılar. Hepiniz için en güzel şey sevgili kardeşlerim, onları mutlu etmektir. Ne olur mutlu ederseniz, her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğunu siz de yaşayacak olduğunuz için, aynı hüviyette, aynı yüzde de yaşayacağınız için, bir başka ifade kullanalım, A kadar mutluluk verdiğiniz bir kişiyi mutlu ettiğiniz zaman, Allah Teala sizi de A kadar mutlu eder. A artı B kadar birisini mutlu ederseniz, Allah Teala sizi de A artı B kadar mutlu eder. Çünkü arkasında siz varsınız. Siz onu mutlu etmek gereğini duyan, Allah'ın emrettiği istikamete hareket eden birisiniz. Allah yardımını esirgemez. Mutlaka sizi mutlu kılar. Kim başkalarına ne kadar mutluluk veriyorsa kendisi de o kadar mutlu olur. Kim başkasına ne kadar mutsuzluk ulaştırıyorsa
onu huzursuz edecek davranışların sahibi ise aynı miktarda kendisi de mutsuz olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanların birine, ikisine, üçüne, onuna, yirmisine en güzel davranışlarla davrandığınız zaman siz daimi olarak mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutsuz ederek kendinizi de mutsuz edeceksiniz? Allah'ın kanunu açık ve kesin. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutsuz kılar. Neden buna muhatap olalım ki? İnsanları sevmek, onları mutlu etmek ve onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar sizin de mutlu olmanız söz konusuysa, sonucu en güzel standartlarda yaşamak, sizin onlara mutluluk vermenizle paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz bütün insanları, etrafımızda kim varsa hepsini ayrılık gözetmeden mutlu etmektir. Peki ama bize kötü davranıyor. A, ben de ona kötü davranmak hakkının sahibi değil miyim? Sahibisin. Allah Teala kısas adı verilen bir Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde buna müsaade ediyor. Kim kime kötülük etmişse karşısındaki de ona aynı miktarda kötülük etmek hakkının, kötü davranmak hakkının sahibidir. Ama bu neye sebep olur? Haklı da olsa derecat kaybına sebep olabilir. Ama Allah Teala her halükarda insanlara güzel davranmamızı emrediyor. Eğer bir insan kendisine A kadar kötülük yapan bir kişiye o da A kadar kötülük etmişse netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. A kadar kötülük gördüğünde diyelim 100 derece kazandı ama o da karşısındakine A kadar kötülük ettiğinde o 100 derecenin kaybı söz konusudur. Ne olmuştur? Kişi başka birisi tarafından rahatsız edilmiştir, derecat kazanmıştır ama ondan intikam aldığı için böyle bir hakkın varlığını kullanmaya gerek gördüğü için aynı şeyi tatbik etmiştir karşısındakine ve aynı miktarda derecatı bu sefer kaybetmiştir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar kazanç, A kadar kayıp. Ama cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olmasıdır. Cehenneme gidişte aynı standardın içinde kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse hepimize düşen bir görev var sevgili kardeşlerim. Biz başka insanları sevdiğimiz sürece onlara güzel davranmayı usul ittihaz ederiz. Ve her güzel davranışımız karşımızdakilerden bize güzel davranışlarla geri dönmelerini temin edecek bir vasat oluşturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman eğer biz herkese en güzel davranışlarla davranıyorsak, hedefimiz sadece onları mutlu etmekse, her davranışımızdan bu sonuç elde edilebiliyorsa onlar tarafından, yani her davranışımızın neticesinde onlar mutlu oluyorlarsa, o zaman biz Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yerine getiren birisiyiz. Görevimiz başkalarını mutlu etmek.
Sonuç, mutlu ettiğimiz kadar mutlu olmak. Burada çok büyük bir avantaj var mı? Evet sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızdaki insanlar 10 kişi ise, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse bizim mutluluğumuz sevgili kardeşlerim kendi davranışlarımıza vabestedir, bağımlıdır. Biz ne kadar insanı mutlu edebilirsek, ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatacağı için hedefimiz hep bu olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok ama çok ama çok insana mutluluk vermek. Şimdi insanlar için mutluluğu karşı tarafa ulaştırdığı zaman duyacağı o mutluluk, huzur hissi o kişiyi başka insanların da kendisine kötü davranması halinde de, iyi davranması halinde de onlara hep güzel standartlarda onları üzmeyecek, hatta onore edecek davranışlarla cevap vermesi o kişiye çok şey kazandırır, hiçbir şey kaybettirmez. Kim bilerek, isteyerek karşısındaki kişiye kötü davranıyorsa, onu üzecek olan bir davranış biçimi sergiliyorsa, bu bir haksız fiildir Allah-u Teala'nın huzurunda ve cevabı derecat kaybetmektir. Kim başka insanları mutlu ediyorsa, bu Allah'ın emridir. Görevimiz başka insanları mutlu etmektir ve bir emri yerine getirdiğimiz için derecat kazanırız. Ve eğer herkesi mutlu ediyorsak, az veya çok, her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz toplam olarak yaşayacağımıza göre onların her birinden çok daha fazla mutlu oluruz. Kısaca ipler herkesin elindedir. Bunun arkasındaki anahtar sevgi anahtarıdır sevgili kardeşlerim. Seviyorsak, sevdiğimizi belirtmekten çekinmiyorsak, bu güzel davranışlarımız onlar üzerinde pozitif tesirleri mutlaka oluşturacaktır. O zaman sevildiğimizi göreceğiz. Bu sevildiğin görülmesi bizi daha çok insana, daha çok mutluluk vermek istikametinde teşvik edecektir. Ve gayretlerimiz başkalarını mutlu edecek istikamette arttıkça mutluluğumuz da artacaktır. Çünkü daha çok, daha çok, daha çok insana, daha çok ölçüde, daha büyük ölçüde mutluluk vermekte olan birisiyiz. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar çok mutluluk verirsek, o kadar çok mutluluk bize geri döner. O bana kötü davranıyor da ben ona onun için iyi davranmıyorum. Ben de ona kötü davranıyorum. Bunu bir bahane olarak düşünen bir insan, karşısındakine
kötü davrandığı takdirde ondan da kendisine kötü bir davranışın gelmesi kaçınılmazdır. O zaman bu nefsimizin afeti sebebiyle yaptığımız bir yanlışlık değil midir? Bize dönecek olan şey negatif bir davranışsa, biz onu negatif istikamette, rahatsız edici bir istikamette sözlerimizle üzmüşsek, o zaman onun da bize aynı şekilde davranmak hakkı zaten Allah-u Teala'nın huzurunda da doğuyor. O kişi dilerse o da bize kötü davranır ve biz o zaman üzülürüz. Ama aslında arkasında biz varız. Ama diyenler olabilir ki ben falancaya hiç kötülük yapmadığım halde o bana kötülük etti. Tabii mümkün. Yapabilir, kötülük yapabilir. İşte burada iki tane alternatif var. Onun kötülüğüne karşılık biz de kötü mü davranalım? Birinci alternatif. İkinci alternatif. O kötü davranmıştır bize ama biz onu affetmiş ve ona karşı güzel bir davranışla mukabele etmişiz. İşte Allah'ın katında güzel olan, hedef gösterilen bu ikincisidir. Kötülüğe karşı iyilik etmek. O bizi mutsuz eden bir davranışı oluşturmuştur. Bize kötü davranmıştır, canımız sıkılmıştır. Buna rağmen biz onu kırmadan ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek, Allah-u Teala'nın bize verdiği ferahlığı yaşarız. Böyle bir olayda, yani kötülüğe karşı iyilik ettiğimiz bir olayda Allah-u Teala mutlaka devreye girer, bize huzur verir, mutluluk verir, sülh ve sükun verir. Kavga, başkalarını kırmayı sağlayan en sağlam vasıtadır. Kiminle ister yumruk yumruğa kavga edin, ister söz düellosu yapın, sözlerinizle birbirinizi yaralayın, neticede karşı tarafı üzmüş olursunuz. Ayrıca ona sizi üzme hakkını da böylece vermiş olursunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun? Niçin biz başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz bu üzüntü sebebiyle biz üzülelim? Sevinmek varken başkasına mutluluk vermek ve bu mutluluğun arkasından onlara verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibiysek, neden başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz hüzün kadar, onlara verdiğimiz rahatsızlık kadar biz de aynı rahatsızlığı yaşayalım? Akılcı bir yol mu? Raflarımızda bize hiç akılcı gelmiyor. İnsanların davranış biçimleri Allah'ın emirleriyle ters düştüğü zaman o kişiye azap verir Allah-u Teala. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun zıttı olarak da kim kendisine kötülük edene bile iyilikle cevap veriyorsa, onu memnun edecek bir şekilde cevap veriyorsa, o kişi Allah'ın nazarında devamlı kazanan birisidir. Hep davranışları böyle olduğu için. Ve neticede o kişi mutlu bir insandır. Başka insanları kırarak, başka insanların kalplerini kırarak, onlara huzursuzluk veren kişi aynı miktardaki huzursuzluğu yaşayacak olan biridir. Allah Teala cenneti ve cehennemi
ölümden sonraki bir hayat olarak ortaya koymuştur. Ama dünya hayatında herkes yaptıklarının bedelini yaşar. Bu dünyada sıkıntı çekerek veya bu dünyada mutlu olarak. Cennet veya cehennem hayatı ikinci bir devreyi ifade eder ki, güzel davranışlar hem bu dünyada sizi mutlu kılar, hem de sizi Allah'ın cennetine alarak sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. Artık o noktadan sonra kesintisiz ve sonsuz bir mutluluk hep sizinle beraberdir. İşte insanlar her an bizler cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak bir takım insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Onlarla birlikte olmak kaçınılmaz bir zarurettir. Herkes bir şeylere ihtiyaç duyar. Herkes yemek yemek mecburiyetindedir. Çözüm yok. Mutlaka yemek yiyeceksiniz. Herkes elbise giymek mecburiyetindedir. Mutlaka giyilecek. Herkes birçok şeyi yapmak mecburiyetinde. İşte o birçok şeyin üreticileri var. Onlar da o üretimleriyle onları satarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Böyle bir statüde hepinizin bir takım görevleri var. Bu görevler karşısında para kazanıyorsunuz ve onunla geçiniyorsunuz. İhtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Bu muhteva içerisinde eğer etrafınızdaki insanlarla güzel ilişkiler içindeyseniz, onları seviyorsanız, sevdiğinizi onlara hissettiriyorsanız, onların da sizi sevdiklerini mutlaka yaşayacaksınız, göreceksiniz. O zaman sizden onlara karşı akan sevgi seline karşılık, onlardan da size akan bir sevgi seli sizi mutlu edecektir. İşte böyle bir yaşantı imkanı varken güzel davranmak, başkalarını mutlu edecek şekilde davranmak ve karşılığında onlardan da aynı istikamette davranış biçimiyle muhatap olmak, öyle bir davranış biçiminin size geri dönmesi hepiniz için bir mutluluk vesilesidir. Arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Siz başka insanlara kötü davranırsanız, onlardan size geri dönecek olan davranışın kötü olmasının sebebi olursunuz. Siz başkalarına güzel davranışlarla davranırsanız, onların size karşı güzel davranmasının sebebini teşkil eder bu. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki davranış biçimlerimiz başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri ise bizi de mutlu eder. Ve o kadarla da kalmaz. O kişinin size geri dönecek olan davranış biçimi sizin o güzel davranışınız sebebiyle çok büyük bir ihtimalle sizi mutlu edecek istikamette tahakkuk eder. Aksi olabilir mi? Elbette olabilir. Ama bir yüzdeyle meseleye bakarsak güzel davranışlarının karşılığı genel olarak %100 olmasa bile %70-80 güzel davranışlarla sonuçlanır. Kaldı ki herkese göre bu nokta değişeceği için belki değerleme %100'lük bir kötülüğe karşılık aynı miktarda bir kötülüğe muhatap olmak söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların neticesinde ortaya ne çıkıyor?
Başkalarına güzel davrandığımız takdirde onlardan da güzel karşılıklar göreceğimiz, başkalarına kötü davrandığımız takdirde onlardan da kötü davranışların bize dönebileceği vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarına kötü davranalım da onların da bize kötü davranmasına sebebiyet verelim, sebep olalım? Bu yanlış bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Yapmamız lazım gelen başka insanları mutlu etmek değil mi? Terazinin bir tarafına başkalarını mutlu eden bir insan koyun, bir tarafına da başkalarını mutsuz eden bir insan koyun. Mutlu eden karşısındakinden güzel cevaplar alacaktır. Kendisini mutlu edecek cevaplar alacaktır. Davranış biçimleri alacaktır. Aynı istikamette. Ama kim kötü davranıyorsa karşısındakini kızdıracağı, öfkelendireceği ve intikam alma hedefine doğru yönelteceği için ondan netice itibariyle kötü davranış biçimleri geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, bu çerçeve içerisinde olaylar dizisine baktığımız zaman demek ki bize ulaşan davranış biçimlerinin arkasında başkası yok. Gene biz varız. Bizim davranışımızın bir aynası olarak insanlar bize karşı güzel veya çirkin davranıyorlar. Eğer her seferinde biz suçu kendimizde ararsak, ben bu kardeşimize ne yaptım da acaba bana böyle davrandı diye bakarsak, bizim yaptığımız bir şeylerle karşılaşırız. O zaman aslında başkalarını mutlu etmek ve başkalarına verdiğimiz mutluluk sebebiyle mutlu olmak bizim elimizdeyse neden bunu yapmayalım sevgili kardeşlerim? Eğer biz kendimize başkalarını mutlu etmeyi hedef alırsak, gayretimiz bu istikamette olursa %100 başaramayız tabii. O anda onların her birinin haleti ruhiyesine bağlı. Yani iş dünyasındaki duyduğu hissiyata bağlı. Başka birine kızmış olabilir, sizinle karşılaşmış olabilir. Ona duyduğu öfkeyle size kötü davranabilir. Siz de ona kötü davranmış olabilirsiniz. İşte kötü davrandığınız birisi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendimize hakim olabilirsek, onun kötü davranışından negatif olarak tesir almadan, tesir almak yerine, bu sebeple ona kötü davranmak yerine, ona kendisini öfkeli gördüğümüzü, acaba böyle bir öfkeye düşmesi sebebiyle bizim kendisine bir faydamız dokunabilir mi? Beraberce, belki başka biriyle anlaşmazlık sebebiyle o noktadadır kardeşimiz. Acaba beraberce böyle bu problemi çözüp de iki tarafı birbirine bağdaştırabilir miyiz? Küslükleri yok edebilir miyiz? Hep bu istikamette davranışlarımız olmalı sevgili kardeşlerim. Hüzünlü bir kardeşimizi gördüğümüz zaman hemen yaklaşmalıyız yanına. Ben seni huzursuz görüyorum. Ben seni sıkıntılı görüyorum. Sıkıntının sebebi ne? Sana nasıl yardım edebilirim? Böyle bir yaklaşım ona hayat verecektir. O etrafında dostları olduğunu kesin olarak görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, dostluk, asıl dostluk kara gün dostluğudur. Yani bir insanın mutlu olduğu anlarda onunla dost olmak güzel bir dostluktur. Ama onun şartları negatif olduğu zaman, onu hüzün içinde gördüğünüz zaman, ona yaklaşıp da onun hüznünü yok edebilecek olan bir davranış biçimi gerçekleştirdiğiniz zaman
O kişi size karşı medyunu şükran olacaktır. Yani şükran borçlu olacaktır. Siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, hepsi için en güzelin oluşması istikametinde hedef tayini her zaman yapabilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirdiğiniz zaman o duyacağınız mutluluğu hep duymak istersiniz. Sevgili kardeşlerim, madem ki başkalarına kötü davrandığımız zaman Allah Teala bize sıkıntı veriyor, huzursuzluk veriyor. Madem ki başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah Teala bize de mutluluk veriyor. O zaman anahtar elimizde değil mi? İyi ama o bana kötü davrandı, ben de onun için ona kötü davrandım diyenler çıkabilir. Haksızlar mı? Haklılar. Ama mutlular mı? Hayır, mutsuzlar. Öyleyse haklı olup da bir başkasına kötü davranmak, ona verdiğiniz sıkıntı kadar size de huzursuzluk vereceği için hiçbir zaman derdinize ilaç olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, yapabileceğimiz bir tek şey var. Kötülüğe karşı iyilik. Bize kötü davranan bir kardeşimize, öfkeli davranan bir kardeşimize hemen sormalıyız. Anladım ki senin bir derdin var sevgili kardeşim. Bir sıkıntın var. Acaba ben sana nasıl yardım edebilirim? Bir problemin varsa bana anlatır mısın? Başka kardeşlerimizin de yardımını alabiliriz. Sen huzursuz görünüyorsun, bunu yok etmek üzere ben her zaman sana yardımcı olmaya hazırım. Böyle bir davranış biçimi karşımızdaki kişiye çok güzel bir görüntü olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepimiz için aynı şey söz konusu değil mi? Seversek seviniriz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için Allah-u Teala kanunlar koymuş. Başkalarına iyi davranmamızı Allah-u Teala bu sebeple emrediyor. Çünkü kime bir güzel davranışta bulunarak onu mutlu edersek, onun ne kadar mutlu ettiysek aynı mutluluğu biz de yaşarız. Allah yaşatır. Kanunu böyle. Peki ya bir kişi değil de birkaç kişi ise onları mutlu ettiysek, önce A'yı mutlu ettik, sonra gittik. B'yle de konuştuk, onu da mutlu ettik. Sonra C ile konuştuk, onu da mutlu ettik. O zaman biz 3 kişilik mutluluğun karşılığını yaşarız. Ama öyle yapmayıp da 3 kişiyi de mutsuz etmiş olsaydık, onların sıkıntısının toplamı kadar sıkıntıyı gene biz yaşayacaktık. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Neden şeytana uyalım da başkalarına kötü davranalım, onları üzelim ve her birine verdiğimiz kadar üzüntüyü biz kendimiz yaşayalım? Bu akılcı bir şey mi? Allah'ın kanunu buysa, bu kanunlar değişmezse, Allah kanunu değiştirmezse, kanun her zaman geçerliyse, o zaman hepimize düşen bir görev var. Başka insanları sevmek, onları mutlu etmek, onların huzur içinde yaşamasını temin etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmaz. Ama her şeyin bir sonu var. Sizlerle birlikte olmanın, o büyük hazının sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sevgili kardeşlerim, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kur'an'daki İslam'la bugünkü yaşanmakta olan İslam'ın mukayesesini sizlere sunmak istiyoruz bu konuşmamızda. Kur'an'daki İslam, sahabe tarafından yaşanmıştır. Ve bugün o İslam ne yazık ki yaşanmıyor. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. En kötüsü yaşadıklarını zannetmeleri ve de o yaşadıkları İslam'la cennete girebileceklerini zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa arz eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a hayattayken ulaşması. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşad olmak. 7. İradeyi de Allah-u Teala'ya teslim edip irşada memur ve mezun olmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepsi de farz. Ve Kur'an-ı Kerim 7 safanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığını söylüyor. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayet-i kerimede gördüğümüz gibi üzerimize farz. Ve Allah Teala buyuruyor ki

yönelmemiz Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış teslimler de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İslam 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safayı demin saydık. 4 teslim ruhumuzun ve içimizin, yani fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış durumda. Yani fırkalara ayrılmış olan insanlara Allah-u Teala şirkte olanlar diyor, müşrikler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. İşte bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali, dilemezlerse dalalette kalmaya mahkumlar. Şirkte kalmaya mahkumlar. Ve takva sahibi olamazlar. Bundan 14 asır evvel Allah'ın gördüğümüz ayetlerle üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. İşte bu ayet, Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesini üzerimize farz kılıyor. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken bundan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini tağuta, şeytana kul olmaktan kurtardılar. Ne yapmış da kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler, diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta, şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Başlangıçtaki ifade ise şeytana, tağuta kul iken başlangıcı böyle konunun, sonra Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi bu standartlar içinde geçerli. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta tavrımızı ortaya koyarız. Ve Allah-u Teala tarafından insanların

bir kısmı hariç hepsi seçilirler. O bir kısım Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilir bu insanlar ve o seçilenlerden çok azı, onda birden daha azı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Burası dördüncü basamaktır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَا النَّفْسَ لَيَمَّارَةٍ بِالسُّوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç. Allah rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Allah'ın bu tecellisi dördüncü basamakta gerçekleşiyor. Ne olduğu da beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gerçekleşiyor. O kişinin Allah Teala görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kışavet adlı perdeyi alır. Gözlerinin önünde bulunan hicab-ı mestüre adlı perdeyi alır. Görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Burası beşinci basamaktır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır, engeli alır Allah-u Teala ve işitme hassasının mührünü açar. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala bu kişinin kalbindeki ekinleti alır. Yerine ihbat koyar, kalbinin mührünü açar.

Öyleyse başlangıçta gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlü olur. Allah Teala da bunu açar. İşte bütün sahabenin bu işlemleri gerçekleşmiş. Gözleri, kulakları ve kalpleri açılmış. Sonra ne olur Allah Teala'nın dizaynı içerisinde? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tegavvün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ne yapar? Kalbin nur kapısını Allah'a döndürür. Kalbi Allah'a döndürür. İşte Allah Teala'nın kalbi Allah'a döndürmesi söz konusu olur. Sonra Allah'a dönük olan bu kalbin arkasından kişi en güzele doğru harekete geçer. O kişi için söz konusu olan şey Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolu açmasıdır. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. Kişinin göğsünden kalbine Allah Teala göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. Dokuzuncu basamak, onuncu basamakta Allah Teala o kişinin kalbine nur gönderecek. Bunu göndermeye başladığı zaman kişinin zikir yapması halinde Allah Teala'nın kalbine rahmetle faz nurlarını gönderir. Ve o nurlar o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden geçerek o kişinin kalbine ulaşır. Burası 11. basamaktır. Rahmetle salavat nurları o kalbe giremez. Rahmetle faz girer sadece. Bunlar kalbe ulaşırlar. Ama rahmet nuru sadece kalbe sızabilir. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Kelimesi gereğince. İşte böyle bir dizaynda bu kişi için bir sonuç vardır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kişinin Allah Teala'dan devamlı destek alması söz konusudur. Allah bu kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Ve kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mutlaka mürşidini
gösterir. Gösterince bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyeten nefsül mutmainnetü, Ya eyyühellezine aminu, aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, sizi Allah'a ulaştıracak olan o vesileyi Allah'tan isteyin. Ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İstemek açık bir şekilde üzerimize farz kılınmış. İstiyoruz mürşidimizi. Ve Allah Teala nefsimizin kalbine %2 nur girdiği için huşu sahibi olan bize mürşidimizi gösteriyor. Gösteriyor ve o mürşidimize ulaşıyoruz. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Neyle karşı karşıyayız? Allah Teala'nın dizaynıyla karşı karşıyayız. O kişi mürşidine ulaşmış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış. Mümin Suresi bu hususu açıklıyor. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde? Affedersiniz, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Habibim, orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Açık bir şekilde görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuş. Böylece tabiyetin farz olduğunu gördük. Sahabenin tabiyeti gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalar. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiş. İnsanlara soruyorsunuz, niçin yaratıldık? Namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Onlar da bunu kulluk etsinler diye, namaz kılsınlar diye, oruç tutsunlar diye, zekat versinler diye, hacca gitsinler diye, kelime-i şehadet getirsinler diye yarattık manasına almaya çalışıyorlar. Oysa ki bu sadece onları Allah'ın hedeflerinden men eder. O asli hedefe ulaşmaktan men eder. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. 6. şart zikirdir. Ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikretmek de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse zikrin farz olmasına rağmen ve Kur'an-ı Kerim'de Ankebût Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olduğu kesin şekilde açıklanmasına rağmen zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Bir başka husus, olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. O da
İslam'ın beş şartı arasında yer almamıştır. Bu da İslam'ın vazgeçilemez olan temel şartıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin gideceği yer cehennemdir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, bütün bunun ötesinde o kişi hidayette değildir, o kişi takva sahibi değildir, o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için ayetler bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bizim zamanımızda artık insanlar İslam'ın beş şartını hedefler olarak kabul etmişler. Halbuki bunlar o ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin başlangıç noktasını teşkil ederler. Bunlar vasıtalardır. O hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Kapınızın önünde bir araba var. Bu bir vasıtadır. 7 tane şehre gideceksiniz. Birinci şehir. Birinci yola çıkacaksınız o arabayla. Orada bir görev yapacaksınız. İkinci şehre ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şehirlere ulaşacaksınız. Neyle ulaştınız? O kapınızın önündeki arabayla ulaştınız. O bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedef, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şehirlere ulaşmaktır. Öyleyse vasıtayla hedefi birbirinden ayırmak için bu misali veriyoruz. Net ve açık bir şekilde anlaşılabilmesi için. İslam'ın hedefi, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Vasıtalar ise namazdır, oruçtur, zekattır, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Ve özellikle altıncısı zikirdir. Yedincisi de olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu 7 tane vasıta evvela 5'e indirilmiş, en önemli ikisi, hayati öneme ait olan ikisi yok edilmiş. Olmazsa olmaz şartlar yok edilmiş. 14 asır evvel onlar ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne gördük? Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor bir takım profesörler tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor. Onlar o bir şirktir diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'da onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi ve kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Sahabeye tabi olanların adı tabi'in. Tabi'ine tabi olanların adı da tebe-i tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi ona tabi olmuşlar. Sahabeye de tabi'in tabi olmuş. Öyleyse tabiyet müessesesi var. İşte kişi mürşidine tabi oluyor. Bu tabiyetle birlikte başın üzerine devrilen imamının ruhu geliyor. Onun ruhunun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yönelmesini sağlıyor. Ana dergaha gönderiyor. Kalbine kişinin iman yazılıyor. Bütün günahları örtülüyor. Sonra da örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüş olan günahları burada sevaba çevriliyor. Mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlıyor kişinin. Nefsin afetlerine karşı kişi güçleniyor, fizik vücut güçleniyor. O kişi
O güne kadar biri 100 alırken Allah-u Teala'dan, biri 10 alırken, her yaptığı bir derecelik sevap için 10 katını alırken, o günden sonra 100 katını almaya başlıyor ve bu 100 kat 700 kata kadar da yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın 7 tane böylece nimet alıyoruz. Mürşidimize tabi olduğumuz noktada. Bundan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Ne olacak? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Önce nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşecek. Nasıl gerçekleşecek? Allah-u Teala kalbimize iman yazmıştı. Kalbimize yazdığı bu iman kelimesi bir mahiyeti kalan sahibi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki nurdan fazıllar, rahmetle salavat isimli ikinci iki nurdan, dört nurdan ya sadece fazıllar, iman kelimesiyle ters kutupların sahipleri olduğu için kalbimize ulaştıkları zaman iman kelimesine gelip yapışırlar ve kalbimizi işgal etmeye başlarlar. İşte böyle bir işgal söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinin işgali, %7 nur birikiminde ruhumuz, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Mürşide tabiyetle ayrılmıştı vücudumuzdan. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katını aşar. Her %7'de bir gök katı aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, farzdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle hepsi Allah'a ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişler. Bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler. Ama sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenmiş olanına, yani Kur'an'da söylenmiş olanına tabi olanlar, ikisi de ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hidayete ermek diyorsunuz, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaştı. Ve o zaman huve işte o el muhted hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşırsa o hidayete erer diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Gördük ki ruhumuzu ulaştırmak üzerimize farz. Farz mı? İşte Allah Teala söylüyor. Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş.
üzerimize farz. Farzlar Kur'an-ı Kerim'deki açık şekildeki emirleri oluşturur. Hangi konu açık bir şekilde emredilmişse o üzerimize mutlaka farzdır. İşte bu farza bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey bir şey var. Onu Allah'a ulaştırmakla hepimiz vazifeliyiz. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Burada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ifadesi geçiyor. Görülüyor ki Allah emretmiştir ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmayı. Öyleyse bir farz olayla karşı karşıyayız. Ve gene gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam standartlarında artık ne mürşide ulaşmak farz hükümler arasında yer alıyor, ne de ruhu Allah'a ulaştırmak. İslam'ın 7 şartının, İslam'ın 7 safhasının 4 tesliminin hepsi yok edilmiş. 4 teslimde, 7 safhada tamamen bütün boyutlarıyla yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta hepiniz için bir ihtar var bu konunun arkasında. Hepiniz dikkatle Kur'an'a sahip çıkın. Allah Teala sahabenin hayatını örnek vererek gösteriyor ki benim diyor Allah Teala demiş oluyor. Kur'an'ımda neyi farz kıldıysam bütün sahabe peygamberleriyle beraber onların hepsini yaşadılar. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah bize bir taht veriyor indi ilahide. O zaman Allah'ın indinde muhkim oluyor kişi. Burası 22. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim oluruz. Allah'ın zatında ruhumuz yok olduğu için Allah'a teslim oluruz. Ve 23. basamakta da Allah o kişiye Enam suresinin 27. ayet-i kerimesi gereğince bir 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht verir. Bundan sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Zikrin günün yarısını geçebilirse o kişi zahit olacaktır. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur ve zahit olan kişi kısa bir süre sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsimizin kalbinde %81 nur oluştuğu zaman biz Allah'a fizik vücudumuzu teslim etmiş oluruz. Üzerimize farz mı? Evet, farz. İşte Yasin suresinin 61-61. Ayetleri Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hazza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem'in sulbünden gelen şu fizik vücutlarımız. Bizim fizik vücutlarımızdan ezelde Allah Teala ahd almış. Şeytana kul olmayın diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden
Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler mi? Hepsi yerine getirmiş sevgili kardeşlerim. İşte açıkça Allah Teala şöyle söylüyor. Âl-i İmran 20. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış. Yasin 60 ve 61'de ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ispat ediliyor iki hususta. Bugün nerede fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi bile farzların arasında yer almıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bile yer almıyor. Bugünün İslam aleminde, şimdi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bir zamanlar İslam dünya üzerinde bütün boyutlarıyla yaşanırken, teknikte en ileri giden ülkelerdi. Fransa orta çağları yaşarken, İslam'da optik sistem icat edilmişti. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki sahabe Allah'ın farz kıldığı fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişi ulul elbap olmuştur. Daimi zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üzerimize daimi zikir farz. Neden daimi zikir? Çünkü bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir hali yok. Üç halin üçünde de zikir üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Yani daimi zikir. Bu lazimeyi yerine getirenlere Allah Teala ulul elbab diyor. Lüplerin, Allah'ın sırlarının beş duyumuzla algılayamadığımız Kur'an'ın gizli kalmış taraflarının belki kısmen bilinmesi. Ama görmek, baş gözlerin açılması sözde başlangıçta oluşmuştu. Şimdi kalp gözünün açılması söz konusu burada. Kalp kulağının açılması ve kişinin işiten, bilen ve gören olması söz konusu. Öyleyse kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayakta, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı?
hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Başlangıçta geçmişti. Allah Teala diyordu ki, onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete ermiştir ve onlar ulul elbab olmuştur diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ulul elbab olduğu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Daim zikre bütün sahabe ulaşmış. Burası 5. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Yerlerin melekutu gösterilir bu kişiye. Sonra ne olur? Bu kişi muhlis olur. Muhlis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kişiler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Muhlis olmak üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Deyin ki, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. İşte Allah Teala bütün sahabeye bu emri veriyor. Deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki, bundan sonraki safa iradenin teslimi. Acaba bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim ettiler mi? İradenin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde daha evvelki nesillerdeki peygamberlere tabi olanlar, onlar diyor Allah Teala nasıl takva sahibi olduysa siz de onlar gibi hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmak için son teslimi istiyor bizden. İrademizin Allah Teala'ya teslimi. İşte İhlas makamını yaşayan sahabe bundan sonra Allah Teala'dan, Allah Teala onları gök katlarının tamamen göstermiş 7 katı ve muhlis olmanın sonuna ulaşmışlar. Sonra ne olur? Sitre-i Müntaha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet alınır ve ihlas makamı burada tamamlanır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Burası salah makamıdır artık. Sonra o kişiye salah nuru verir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Ve sonra da Allah o kişinin iradesini teslim alır. 4 safa. 5. safhada ise Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevini teslim eder. O kişi bir evvelki kademede kendisi muhlis olmuştur, irşad olmuştur. Burada ise başkalarını irşad edebilecek olan bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Daimi zikirdeyken artık tesbih sahibi olmuştur. Çünkü iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmıştır. Bu noktadan itibaren devamlı emirler alan, o emirleri yaşayan birisi olacaktır. Sadece Allah'ın emrettiklerini ard arda
devamlı emirler alarak gerçekleştiren birisi oluşacaktır. O nokta, irşat makamının sahibi kılındığı noktadır kişinin. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabe için şunu söylüyor. O sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Öyleyse, ensar ve muhacirin kimdir? Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar ve hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, ensar, Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, muhacirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor Allah-u Teala, onlara, ensar ve muhacirine tabi olanlar. İşte tabi'in, sahabeye tabi olanlardır. Öyleyse sahabenin irşat makamına tayin olduğu kesindir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Kur'an'daki İslam'dır. Yedi safhası da sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an'daki İslam'ın yedi safhası da farzdır. Ve bugünkü İslam'a baktığımız zaman, yedi safhanın yerinde yerler estiğini görüyoruz. Sadece İslam'ın yedi şartı da değil, beş şartı kalmış ortada. İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete gireceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlığa korkunç bir tuzak kurmuş. Daha evvel Hristiyanlar unutmuş Allah'ın yedi safhasını. Daha evvel Museviler unutmuş ama daha sonra İslam da unutmuş. Böylece bütün insanlık Allah'ın peygamberleri zamanında Allah'ın yegane dinini yaşamışlar ama ondan sonra artık yaşamıyorlar. Son peygamber biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O Hatem'in Nebi'indi, Nebilerin hitamıydı, sonuncusuydu. Nübüvvet, peygamberlik meselesi ondan sona ermiştir. Artık peygamber ondan sonra dünyaya gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelmesi mümkün değildir. Öyleyse Resullere tabi olunacaktır, peygamber olmayan Resullere. İşte şunu görüyoruz ki, İslam'ın yedi safhası da Kur'an'daki yedi safhanın yedisi de farzdır. Bütün sahabe yedi safhayı da yaşamışlar. 14 asır sonra bugün bunlardan hiçbirisi yaşanmıyor. Yedi safhanın yedisi de yaşanmıyor. İnsanlar kitle halinde cehenneme mahkum edilmişler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz sizleri uyarmak. Kur'an'daki İslam budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tarafından yaşanmıştır ve bugün yaşanmamaktadır. Hangi din adamı çıkar da bize hayır yaşanıyor diyebilir? Kim bize diyebilir ki İslam'ın beş şartıyla biz cennete gireriz? Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an böyle söylüyor. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle mükellef olanız. Bu devirdeki vazifeli olan kişi, o biziz. Kur'an'ı insanlardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. İnsanlardan öğrendiysek, öğrenmiş olsaydık, onlar kadarını söyleyebilirdik, sizi İslam'ın beş şartına biz de mahkum ederdik. Ama biz hidayeti öğrendik. İslam'ın yedi safhasını öğrendik. Hiç kimse itiraz edemez ki yedi safhanın yedisi de bugün İslam alemi tarafından yaşanmıyor. Biz vazifemizi yapmanın huzuru içinde sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. İbret almak o sizin işiniz.
sevgili izleyenler, dinleyenler ve özellikle sevgili muhterem din öğreticileri. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Çok değerli, saygıdeğer, muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruh adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Mehdi Resul. Son derece önemli olan Mehdi Resul ile ilgili suallerimize her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran inşallah Kur'an-ı Kerim ayetleriyle cevap verecek, bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd eder, şükrederiz. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah-u Teala'ya hamd eder, şükrederiz. Bizler de iyiyiz muhterem hocam. İnşallah muhterem hocam, bugünkü konumuz Mehdi Resul. Mehdi Resul ile ilgili pek çok din adamı, din alimi pek çok şey söylüyor. Fakat bu konuda yeterli açıklamayı yapamadıklarını görüyoruz. Muhterem hocam, Mehdi Resul ile ilgili Kur'an-ı Kerim ve hadisler ne diyor? Bizlere açıklar mısınız inşallah?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere daha Rabbimiz Kur'an'ın nafsi ve yedi ruhu programında bizleri bir araya getirdiği birlikte kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükürle inşallah sualin cevabına girmek istiyorum. Tabii ki Mehdi Resul hidayete erdiren Resul olarak en doğru cevap Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْلِنَا onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. 14 asır evvel hidayete erdiren olarak hidayet güneşi iki cihan serveri Peygamber Efendimiz idi. Ve sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Senden sonra da Nebi gelmeyeceğine göre adeta insanları hidayete erdirecek olan kimdir deyince Resulullah'ın cevabı, evet benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra halifeler ve alimler gelecek. Öyleyse her devirde halife aynı zamanda hidayete erdiren olarak da Allah'ın vazifelendirdiği kişidir. Yine bir hadisinde iki can zerveri Peygamber Efendimiz, size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartlarıyla ölür. Öyleyse Allah'ın bir evrensel kanunu var. Bu evrensel kanun şu: Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ardı arkası kesilmeksizin her devirde zamanın imamı var. Bu zamanın imamı ya bir nebidir veya bir velidir. Nebi imam iki cihan serveri Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama veli imamlar kıyamete kadar devam edecektir. Ayet ve hadis bunu kesinleştiriyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Secde 24'te şunu görüyoruz. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا İşte veli Resullerin arasından Allah-u Teala her devirde bir tanesini seçiyor ve onu hidayete erdiren imam olarak vazifeli kılıyor. Öyleyse nebi imamlık iki cihan serveri Peygamber Efendimiz'e sona ermişse, o zaman kıyamete kadar devam edecek olan veli imamlardır. Her devirde veli imam var mı? Evet, her devirde veli imam var. Mehdi Resul de bu dönemdeki veli imamlardandır. Veli imamdır. Hidayete erdiren olarak Allah-u Teala onu vazifeli kılmıştır. Zaten Mehdi ismini Allah-u Teala kendisine vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Mehdi, hidayete eren, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren olarak ayetlerde yer almaktadır. Hidayete eren olarak Kehf 17'de Allah tarafından açıklanmıştır. Hidayete vesile olan olarak Yasin 21'de zikrediliyor. Ve hidayete erdiren olarak da Secde Suresi 24. ayet-i kerimesinde yer almış durumdadır. Dolayısıyla Mehdi Resul kimdir? Bu dönemde Allah-u Teala'nın hidayete erdiren göreviyle vazifeli kıldığı Allah'ın tayin ettiği bir veli imamdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Mehdi Aleyhisselam unutulmuş olan hidayeti Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara anlatıyor, yaşatıyor ve hidayete ulaştırıyor. Hidayet ile hidayet çağının muhtevasını açıklar mısınız Muhterem Hocam?
1: Evet. Gerçekten de Peygamber Efendimiz bu günleri tarif etmiş adeta. Ahir zamanda Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum olacak. Yine bir başka hadis-i şerifinde insanlar camide cemaatle namaz kılacaklardır. Ama işlerinden mümin olmayacaklardır. Veya başka bir dine huşu sahibi kimseyi görmeyeceksin. Bunlar bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor. Hidayet din tatbikatından çıkartılmıştır. Hidayet unutturulmuştur. Nedir hidayet? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safha hidayetten bahsediyor. Ama 1. safha hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Fizik vücut Allah'a ulaşmıyor, nefs Allah'a ulaşmıyor, irade zaten bir vücut değil. Öyleyse birin ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken, yani ölmeden evvel Allah'ın bizdeki emanetini mürşidimize tabi olarak sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülükle Allah'ın zatına ulaştırmaktır. O zaman bu dönemde hidayet kaybolmuşsa camilerde ki toplanan insanlar hidayetten mahrum. Cemaatle namaz kılanlar arasında mümin bulunmayacak. Cami cemaati huşudan beri olacak. Bütün bu özellikler bize ne gösteriyor? Hidayet tamamen kaybolmuş durumda. İşte hidayetin kaybolduğu bir dönemde Allah Teala hidayete erdirmekle Mehdi Resulü vazifeli kılmıştır. Onun vazifede olduğu bu zamana, bu çağa hidayet çağı deniyor. Hidayet çağı kaybolan 7 safha hidayetin tekrar Kur'an ayetleriyle öğrenip yaşayacağı çağdır. Başka bir deyimle bir bolluk bereket çağı. Çünkü bu dönemde zekat alanlar zekat verecek duruma geleceklerdir. Birçok vasıflarıyla Kur'an'da yer almış durumda inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Mehdi Aleyhisselam'la birlikte Allah Teala nurunu tamamlayacağını söylüyor. Nurun tamamlanması ne demektir? Açıklar mısınız inşallah?
1: Evet. Allah Teala Tahrim suresinin

0: noktalanıyor, gerçekleşiyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz bizim nurumuzu tamamlar. Kişi mürşidine tabi olmuştur. Mürşidine tabi olduğu noktada devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşmiş. Devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği zaman onun da salah nuru var. Önden ve sağdan onu nurlandırıyor. Yes'a nuruhum. Nuruhum yes'a beyni eydihime bi eymanihim. Nuruhum yes'a beyni eydihime bi eymanihim. Sağlarından ve önlerinden nurları olacak. İşte bu devrin imamının salah nuru. Sağdan ve önden. Ve ne diyorlar? Yakulunna Rabbena derler ki Rabbimiz etmimlere nurena. Bizim nurumuzu da tamamla. O zaman onlara bu tövbe-i nasuhla tövbe etmeleri halinde salaha ulaşıyor. Salah nuru kendilerine veriliyor mu? Evet. Salah nurun verilmesiyle o kişi ne yapıyor? Üç tane nurun sahibi oluyor. Böylece nur tamamlanıyor. O zaman Saf suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onunla nurunu tamamlayacaktır demekle ne demiş oluyor? Onunla insanları hidayete erdirecek. Bir, ruhun hidayeti var. Üç safhada gerçekleşiyor. Fizik ucun hidayeti 4. Nefsin hidayeti 5-6. Ama iradenin hidayeti 7. safhada hidayette gerçekleşiyor ki yürüdüne liyutfu nurullahi bi efvahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Vallahu mutimu nurihi velev keriyel kafirun. O kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Kiminle tamamlıyor bu nuru? Mehdi Aleyhisselam'la. Dolayısıyla Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. 7. safhada nurun tamamlanması Saf 9'da da zikredilmiş. Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakki. Hidayetle ve hak dinle. Hak din ene dine andallahu al-islam, İslam dinidir. Ama hidayetten sonra teslimiyet gerçekleşiyor. Yani ruhun hidayeti, ruhun Allah'a vasıl olması, arkasından teslim olması. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun emirlere ve neylere itaat etmesi, arkasından teslim olması. Nefsin hidayeti, nefsin afetlerden temizlenmesi, arkasından teslim olması. İrade hidayeti bu. Yani hidayet ve hak dinle. Bütün dinlerin üzerine izhar etmek üzere. Öyleyse zaten dinler yok. Bir tek din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam. Resulullah'la yani Mehdi Resul'le nurun tamamlaması bu muhtevayı ifade ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Hazreti İsa ile Mehdi Aleyhisselam'ın birlikte yapacağı vazifeler nelerdir inşallah?
0: Evvela Hazreti İsa Aleyhisselam olsun, Mehdi Aleyhisselam olsun, dini bidatlerden temizleyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki her bidatın karşısında bir Allah'ın velisi var. Öyleyse Mehdi Resul de bir veli Resulse, Hazreti İsa Aleyhisselam da indiği zaman evvela dinin bidatlerden temizlenmesi gerçekleşecek. Arkasından ne olacak? Arkasından mutlaka Kur'an nuruyla Kur'an'daki İslam yaşanacak. Arkasından ne olacak? Mehdi Resul'le bir İslam birliği gerçekleşecek. Arkasından ne olacak? Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte dinler birleşecek. Mehdi Resul döneminde Meryem oğlu İsa Aleyhisselam indiği zaman Allah-u Teala haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi ortadan kaldıracak. Haçın kırılması özellikle bidatlerden temizlenmesi. Çünkü haç bir bidattır. Domuzun öldürülmesi insanların Allah'ın haram kıldığını helal kılmasıyla. Bu da bir bidattır. Ve cizyenin ortadan kaldırılması.

0: Allah Teala Tövbe suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyor? Katilüllezine la yu'mine billahi ve yevmil ahiri. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire inanmayan kimselerle Allah'ın ve onun Resulü'nün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle onlar elleriyle cizye verinceye kadar savaşın diyor. Şimdi Meryem oğlu İsa aleyhisselam indiği zaman ne yapacak? Haçı kıldıracak, kıracak. Meryem oğlu İsa indiği zaman ne yapacak? Allah ve Resulü'nün haram kıldığını helal edenlere karşı domuzu öldürecek. Allah'ın haram ettiğini haram edecek. Ve dinler birleşecek. Hak dini din olarak izah edecek. Evvelden İslam'ın içerisinde ehli kitap elleriyle cizye veriyorlar. Ama artık o din bu din olmayacağına göre, bir tek din olduğuna göre o zaman cizyenin ortadan kaldırılması bir başka deyimle dinlerin birleşmesi manasına geliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Mehdi Aleyhisselam'ın beraberliği bunları gerçekleştirecek inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Mehdi Resul'le ilgili sokak röportajı yaptık. İzninizle izleyelim.
0: İnşallah.
2: Hakkında neler duydunuz, neler biliyorsunuz?
3: Vallahi hiç duymadım.
4: Geleceğini biliyoruz. Allah büyük.
5: Ben bunu bir genel bilinç olarak düşünüyorum. Bu bir Mehdi bilincidir. İnsanların uyanışıdır. Kalbin devreye girmesidir diye düşünüyorum. Artık çünkü kişilerin çağlarının bittiğini düşünüyorum açıkçası.
6: Yani biz eskiden müştehit gelecek biliyorduk her yüzyılda bir. Bu insanlar yol gösterici olacaklardı ama şu an çıkan din alimlerin hangisinin müştehit olduğunu da bilmiyoruz. Hangisi doğrudur, hangisinin arkasına gidilir?
7: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya'ydı. Fakat Hatemül Resul değildi. Ta kıyamete kadar veli resuller devam edecek. Mehdi Resul de bunların sonuncusudur.
2: Mehdi hidayete erdiren demek. Hidayet ne demek?
4: Hidayet de Allah'a ulaşmanın yollarından biri olmalı.
8: Doğru yol demek bildiğim kadarıyla. Doğru düşünce yapısı, doğru bir hayat tarzı demek diye düşünüyorum.
5: Kendi tanrısallığını bulmak diye ben düşünüyorum. Sonuçta hepimiz Tanrı'nın birer cephesiyiz yani, birer veçesiyiz. Birlik bilinci bütünü kapsayan bir şey. Benim bilincim bunları böyle kabul ediyor ve tek de şeyim, yolum artık kendimin yoludur.
2: Allah Teala hidayet Allah'a ulaşmaktır buyuruyor. Neyimiz Allah'a ulaş?
8: Yani ölmek aklıma geliyor Allah'a ulaşmak deyince. Tabii ölmeden ölmek kavramını da duymuştum. Hani ölmeden ölmek derken dünya ile ilgili ilişkiyi kesmek.
4: Allah'a ulaşmak işte dediğim gibi abdest, namaz, Allah'a yalvar, Allah'a ibadet et. Allah'a ulaşmak bu.
3: Allah önce hocalarımızı hidayete erdirsin. Önce onları, sonra bizler onların yolundan gideriz.
2: Mehdi Resulü tanımamız, ona biat etmemiz için nasıl bir kalbi yapıya sahip olmamız gerekir?
4: Sen çok temiz bir kalbin varsa, Allah'a ibadet ettiysen, özün sözün doğruysa onu göreceksin.
8: Normal günlük ibadetlerimizi yapıyorsak o beklenti içerisinde oluruz zaten.
6: Dürüst olmak gerekiyor, iç temizliği gerekiyor.
3: Belki de hani mucizeler olacak, insanların inanması, tekrar imana gelmesi için.
7: Bu kitap diyor Allah Teala mealen müttakiler için hidayetçidir. Yani müttaki olmak lazım. Müttaki olmak Allah ve Resulüne tabi olmak demek.
2: Furkan 30. ayet-i kerimede bir resul var. Diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyor. Bu resul sizce hangi resul?
8: Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor olabilirsiniz herhalde. Belki o olabilir şu anda hani Kur'an'ı gerçek anlamda yaşamadığımız ortada. Şer'i hükümlere uymayan bir hayat tarzı yaşıyoruz. Önceliklerimiz farklı ve bunu içinde bulunduğumuz hayat bize zorluyor.
6: O kadar dar boğaza sokulmuşuz ki insan olarak. Yani bu artık inanç sanki 3. 4. konuma düşmüş gibi. İlk konumda değil yani.
1: Muhterem Hocam, İzleyicimiz her yüzyılda bir Mehdi Aleyhisselam, Allah'ın müceddidlerinin geleceğine inanıyoruz. Ama hangi din adamı olduğunu bilmiyoruz, hangisinin arkasından gideceğimizi bilmiyoruz. Bu insanlar Mehdi Aleyhisselam olduğunu nasıl öğrenecekler Muhterem Hocam?
0: Evet, gerçekten Kur'an-ı Kerim'de veli Resul olarak zikredilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifinde her 100 asırda bir, yani 100 yılda bir müceddidle tarif edilmiştir. Onu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam insanlar arasında dolaşacak ama bazı insanlar onu görmeyecek. Şimdi görmeyenler neden görmüyor? Mehdi hidayete erdirendir. Eğer Mehdi hidayete erdirense onu görecek olanlar kimlerdir? Görmeyecek olanlar kimlerdir? Hidayeti dilemeyenler göremeyecektir. Hidayeti dileyenler Mehdi Aleyhisselam'ı göreceklerdir. Çünkü Mehdi demek hidayete erdiren demektir. O zaman eğer o kişi hidayete ermeyi dilemiyorsa, Allah Teala da Rahim esmasıyla ona tecelli etmiyor ve o Mehdi Aleyhisselam'a baktığı zaman onu alelade bir beşer olarak görüyor. Tıpkı kim gibi? Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'e baktığı zaman onu Ebu Talib'in yetimi olarak gördüğü gibi. Hazreti Ebu Bekir var ve Ebu Cehil var. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz tebliğe başlamadan evvel, hidayet güneşi olarak tebliğe başlamadan evvel bir rüya görüyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor ve çok etkileniyor. O günkü Allah dostlarından Rahip Bahire'ye soruyor. Ondan aldığı yorum, ayrı zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diyor. Çok zaman sonra Peygamber Efendimiz tebliğe başlayınca, hidayet tebliğine, ona ilk koşan Hazreti Ebubekir oluyor. Diyor ki, peygamber olduğunu iddia ediyorsun, güzel de delilin ne? Peygamber Efendimiz'in cevabı, o gördüğün rüya diyor. O zaman Hazreti Ebubekir hemen tabi oluyor. Hazreti Ebubekir'in Peygamber Efendimiz'e tabi olması demek ne demek? Hidayete ermeyi dilemesi demektir. Hidayete ermeyi dileyen Hazreti Ebubekir, Peygamber Efendimiz'i Allah'ın Resulü olarak görüyor. Yunus Emre'nin ifadesiyle, Yunus Emre neyler dünyayı sensiz, sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz, sana uymayanlar gider imansız. Hazreti Ebubekir ne yapmıştır? Uymuştur, tabi olmuştur ve müminlerden olmuştur. Ama Ebu Cehil Resulullah'ı ne yapmıştır? Alelade bir beşer olarak görmüştür. Neden? Hidayeti dilemediği için. Hidayeti dileseydi Rahim esmasıyla Allah ondaki engelleri kaldıracaktı. 7 Furkan sahip olan kişi, o da Hazreti Ebubekir gibi Peygamber Efendimiz'i hidayetçi olarak görecekti. Ama hidayeti dilemediği takdirde o engelleri Allah-u Teala almıyor. Almadığı zaman da o kişi irşat kademesine karşı sağır, dilsiz ve kör. Birçok ayetler bunu dile getiriyor. İsra suresinin 94. ayet-i kerimesinde insanları imandan men eden şey ne? Kendilerine hidayet geldiği zaman. Bakın, menen nase en yuminu izâ câmül hüda. Hidayet kendilerine geldiği zaman. Hidayet ne? İnsan ruhunun dünya hayatına ulaşması. O ruhun Allah'a ulaşması geldiği zaman illa en kâlu eb'asallâhi beşeren resûle. Yani bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Öyleyse Resulü ne olarak görüyor? Alalede bir beşer olarak görüyor. Resulü alalede bir beşer olarak görmesinin arkasında ne var? Hidayeti dilememesi var. Öbür taraftan Müzzemmil suresinin veya Tegabun suresinin 6. ayet-i kerimesi mi? Evet, Tegabun 6. Zalike bi ennem kânet te'tihim resûlühüm bil beyinâti. beyinelerle açıklamalar Allah onlarına Resul gönderir. Fekalu ebbeşerin yehdünena. Bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Fekeferu. İşte o zaman onlar beşer olarak görüyor. Allah Resulü'nü beşer olarak görüyor. Gördüğü zaman zaten o küfürde. Ve tevellav. Ondan yüz çeviriyor. Dolayısıyla çağımız hidayet çağı. Mehdi Resul'ün hidayete erdirmekle vazife olduğu bir zaman dönemindeyiz. İnsanların onunla hidayete ermesi mutlak surette hidayeti dilemeleriyle mümkündür. Hidayeti dileyen herkes Mehdi Resul'ü görecek. Hidayeti kalben dilemeyenler onu asla göremeyeceklerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Hatırım hocam, bir izleyicimiz Mehdi Aleyhisselam'ı insan olarak düşünmüyorum. Bir bilinç olabilir. Kalplerin uyanışı. Kişiler devre bitmiştir diyor.
0: Bu kişinin zannıdır. Yani bir tarafta insanların zanları var, bir tarafta da Allah'ın Kur'an ayetleri var. Allah'ın Kur'an ayetleri konunun hakikatini ifade ediyor. İnsanların kendi zanları onların vehimleridir. Allah Teala ayete Yunus 36'da مَا يَتَعُونَ اَكْسَرَ مِلَا زَنَّ İnsanların ekserisi zanna tabi oluyorlar. اَنَّ زَنَّ لَا يُغْنِ مِنَا حَقِّ شَيْنْ Zan, Allah'ın ayetlerinin yerine geçemez. Din, Allah'ın ayetleriyle öğretilen bir kurumdur. İnsanların zanlarıyla değil. Öyleyse o bir düşüncedir olayı, o kişinin kendi zannı. Ama Rabbimiz bu konuda ne buyuruyor? Rabbimiz hayır diyor. 7 grup ayet-i kerimeyle Mehdi Aleyhisselam'ın bir insan olduğunu, Allah tarafından hidayete erdirildiğini, hidayete vesile olduğunu, hidayete erdirmekle de görevli olduğunu Kur'an ayetleri net olarak zikrediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz Peygamber Efendimiz'in son peygamber, son nebi olduğunu söylüyor. Fakat nebilerin devam edeceğini söylüyor. Nebilerle Resullerin arasındaki fark nelerdir?
0: Hayır. Bir kere nübüvvet sona ermiştir Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Velayet kıyamete kadar devam edecektir. Nebiler de Resuldür, veliler de Resuldür. O zaman Nebi Resul, Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir bu ayet-i kerimede zikredildiği gibi ama Veli Resul kıyamete kadar devam edecektir. Sualin neydi bir daha tekrar edersen?
1: Bir izleyicimiz Peygamber Efendimiz son Nebidir fakat Resuller kıyamete kadar devam edecektir buyuruyor, söylüyor. Nebilerle Resullerin arasındaki.
0: Evet, şimdi hemen ekranda Kur'an ayetleriyle, tabi bu farkı anlamak mutlaka Allah'ın ayetleriyle mümkündür. Birinci fark, aynı anda iki nebi hiçbir zaman olmamıştır. Furkan 35'te Hazreti Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun'dan bahsediliyor. Büyük olan Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. Küçük olan kardeşidir. Ve aynı anda her kavimde veli resuller vardır. Nahl 36. Şimdi Furkan 35'i bize hemen yan tarafta gösterebilirse kardeşimiz. Bakın Furkan 35. لَقَدْ اَتَيْنَا مُسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَوْا اَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اَخَاهُ Yani kardeşi. Büyük olan hangisi? Hazreti Musa Aleyhisselam. Kitap kime veriliyor? Hazreti Musa'ya veriliyor. Ona yardımcı kılınan kim? Vezir olarak Harun Aleyhisselam. Öyleyse aynı anda hiçbir zaman iki nebi birden olmamıştır. Mesela Harun Aleyhisselam'la, pardon, Yahya Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam. Evvela Yahya Aleyhisselam vazifeli. Zekeriya Aleyhisselam'ın evladı. O vazifeli. Arkasından Hazreti İsa Aleyhisselam geliyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tövbe noktasında Ruhul Kudüs'le vaftiz etmesi, Yahya Aleyhisselam'ın da suyla vaftiz etmesi söz konusu. Ben diyor, benden sonra Ruhul Kudüs'le vaftiz edecek olan kişinin çarıklarının bağı bile olamam. Buradan aynı dönemde hiçbir zaman iki nebi olmamıştır. Ama aynı zaman parçası içinde bütün kavimlerde Allah'ın ve Resulleri, Veli Resulleri var. Devam ediyoruz. Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde Nebi-i Resuller arasında fetret dönemi, boşluk dönemi var. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz arasında 600 yıllık bir Nebi'nin olmadığı dönem var. Ama Veli Resul arasında asla fetret dönemi yok. Kesintisiz olarak ardı arkası kesilmeksizin her kavimde devamlı Allah Veli Resuller vazifeli kılıyor. Bir tanesi vefat edince yerine yenisi geliyor. Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ashab 40. Ama Peygamber Efendimiz son Resul değildir. Alimen 81'de Ulul Azm Nebilerinden sonra bir Resul'ün geleceğini bildiriyor. Bu Resul Mehdi Resul'dür. Bütün Nebiler şeriat kitabının sahibidirler. Şeriat kitaplarını Allah Nebilere veriyor. Ama Veli Resuller o şeriat kitaplarını tasdik edenlerdir. Alimran 81. Aynı soydan geliyorlar bütün Nebiler. Meryem 58. Ama bütün Veli Resuller farklı kavimlerden seçiliyorlar. Sadece insanlardan seçiliyorlar Nebi Resuller. Ama Veli Resuller hem insanlardan hem cinlerden hem de meleklerden seçiliyor. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Ama Resul kelimesi her seviyede kullanılan bir kavramdır. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resullerin 4 görevi var. Nebi Resul asaleten devrin imamıdır. Veli Resuller vekaleten. Nebi Resuller asaleten şefaat yetkisine sahip, Veli Resuller vekaleten. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Tırım hocam, halkımıza hidayet nedir diye soruldu. Hidayet doğru yol, doğru düşünce, doğru yaşam tarzı diye söylediler. Defalarca açıkladınız ancak hidayeti bir kere daha açıklamışsınız.
0: Bu Kur'an'a uymuyor. Kur'an'da Allah Teala 3 ayet-i kerimede Bakara 120, Alimran 73 ve Enam 71. Bakara 120'de kul inne hüdallahi vel hüda, de ki şüphesiz Allah'a ulaşmak kolay, işte o hidayettir. Öyleyse hidayetin düşünce doğru yolla hiçbir alakası yok. Bu insanların kendi zannı. Allah'ın hakikati ne? Allah'ın hakikati Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimran 73. O zaman bu insanların zanlarıyla söyledikleri tarifler Kur'an'a uymuyor. Doğru olan Kur'an'dır. Kur'an'a uymayan her şey batıldır, bidattır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, Allah'a ulaşmak namaz kılmaktır, Allah'a yalvarmaktır buyuruyor. Namaz kılmak ile Allah'a yalvarmak ile Allah'a ulaşılır mı muhterem hocam?
0: Hayır, bir kere namaz müminin miracıdır. Namazda ruh bizden ayrılıp huzur-i ilahide huzur namazına iştirak etmesi mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Mürşidine tabi olmayan kişiler için namaz bir miraç değildir. Tabi olanlar için bir miraçtır. Dolayısıyla bu konular bilinmeden insanlar hep Kur'an'a muhalif bir şeyleri atıp tutuyorlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, insanlara Allah'a ulaşmak dileği sorulunca ölmek akıllarına geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle ölmek arasındaki ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifi.
0: Kur'an-ı Kerim'de gerçekten de ölümle birlikte Allah'ın bizdeki ruh emaneti vazifeli melekler tarafından Allah'a götürülüyor, ulaşıyor. Nitekim ölen bir insanın taziyesine gidenler, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır olsun, Allah emanetini aldı götürdü. Ölümle Allah'a götürülen emanet ruhtur. Ama Allah bunu hayattayken bizden istiyor. Hidayet de hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Bakara 46, işte Bakara 156, ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını bu ayetler zikrediyor. Bir hayattayken, iki ölümle. Öyleyse eğer siz sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır derseniz, o zaman dünya hayatına ruhun Allah'a ulaşmasını gizlemiş olursunuz. Halbuki ayet-i kerimeler ellezine izâ isâbet musibetin, onlara musibet isâbetin kâlu inne lillâhi ve enne ileyhi râciûn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ لَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُهُمْ Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını ifade buyuruyor. Bir hayattayken, iki ölümle. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması mutlaka nefs sezgesiyle gerçekleşiyor. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında nefs sezgesinin bir şartı yok. Vazifeli melekler emaneti alıp götürüyorlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize hidayet soruldu. Hidayet benim yolum dedi izleyicimiz. Biz Allah'ın bir parçasıyız dedi. Allah-u Teala'nın tekliğini, vahdeti anlatır mısın?
0: Hepimiz bir mahlukuz. Allah da Halık'tır. Hepimiz zaman ve mekana bağlıyız. Allah zaman ve mekandan münezzehtir. O kardeşimiz tabii ki Kur'an'a aykırı sözleriyle aslında kesin şirkin içerisine giriyor. Hepimiz ondan bir parçayız. Allah-u Teala zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Hepimiz zaman ve mekana bağlı, zaman ve mekandan bir boyutun sahibiyiz yani. O zaman Halık mahluk eşit olabilir mi? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz günümüzün din adamlarını Allah hidayet erdirsin, daha sonra biz arkalarından gidelim diye söyledi. Din adamlarının eksik yaptıkları, insanlara veremedikleri şeyler neler Muhterem Hocam?
0: İşte din adamlarının eksiği Allah'a ulaşmayı dilememeleri, din adamlarının eksiği mürşide tabi olmamaları. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah ona mürşid göstermiyor. Kişi mürşidine tabi olmadıkça asla hidayete eremiyor. Dolayısıyla dinin olması olmazı ilk iki safa Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. O zaman o kardeşimizin Allah din adamlarını hidayete erdirsin demekle ne demiş oluyor? Allah'a ulaşma dileğini ve mürşide tabiyeti din adamlarına nasip kılsın ki onlar hidayete ererlerse o zaman bir başkasının hidayetine de vesile olurlar. Doğru bir talep. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, kardeşlerimiz nasıl Mehdi Aleyhisselam'a talep olabiliriz diye soruyorlar. O izleyicilerimiz de kalbimizin temiz olması, ibadetlerimizin yapılmasıyla olabiliriz diyorlar. Nasıl insanlar, bütün insanlar Mehdi
0: Aleyhisselam'a talep olabilir? Hayır, bir kere her şeyden evvel Mehdi Aleyhisselam'a ulaşabilmeleri olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Mehdi hidayete erdirendir. Ama Allah Teala dikkatle bakın, şimdi 7 tane ayet-i kerimede söylüyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. Evet, bakın Yunus 7. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Arap 186'da Allah kimi derhalde bıraksa onun için bir hidayetçi yok. Kimi derhalde bırakıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bir hidayetçi yok. O Mehdi'yi göremez. Yunus 21. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi delalette bırakıyor. Delalette bıraktığı kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi delalette bırakıyor. Delalette olanların için bir hidayetçi bulunmaz. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince Mehdi'ye ulaşması imkansız. Mehdi'ye ulaşabilmesinin olması olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği 7 furkan, 4 tane kalp şartının sahibiyle Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Günümüzde hidayet çağında devrin imamı kim? Mehdi Resul. Dolayısıyla o zaman ancak onunla tanışabiliyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir söylüyor, buyuruyor. Takva sahibi nasıl oluruz? Takva nedir Muhterem Hocam?
0: Takva şu anda ekranda bay ve bayan herkes üç vücut ve serbest irade ile mücehaz bir varlıktır. Ve fizik vücudumuz bu dünyaya ait, nefsimiz berzah alemine, ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Takva nedir? Takva günahlardan ve zarardan kendimizi korumaktır. Şimdi günahlardan ve zarardan korunmak ise ancak ruhun talebine uymakla mümkündür. Neden? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Afetlere uymak, afetlerin talebini yerine getirmek günahtır. Ama afetlerin tesiri altında çalışan fizik bedende sosyal bir varlık olması hasebiyle etraftakilere de mutsuzluk veriyor, zarar veriyor. O zaman takva zarardan ve günahlardan kendimizi korumaktır. Zarardan ve günahdan kendimizi korumak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle olur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa takva, mürşide tabi olmak ikinci safa takva. Allah'a ulaşmayı dilemek kendimizi zarardan korumaktır. Mürşide tabi olmak da kendimizi günahlardan. Çünkü günahlar nefsin talebidir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz insanların imana gelmesi için Mehdi Aleyhisselam mucizeler gösterecek, yapacaktır diyor. Biz nasıl bir beklenti içinde olmalıyız Muhterem
0: Hocam? Hayır. İnsanlar serbest iradenin sahibi Mehdi Aleyhisselam hidayete erdiren olarak hep Allah'a davet edecektir. Tıpkı 14 asıl evvel hidayet güneşi Peygamber Efendimizin Yusuf 108'de ve Fusulet 33'te davet ettiği gibi. Yusuf 108'de ne diyor? Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala vesiletin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sebil, işte yol budur. Yine Fusulet 33, Allah'a davet eden, salih amel işleyen, ben teslim olanlarım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Metin Resul ve ona tabi olanlar hep Allah'a davet edeceklerdir. En gözü güzel sözün sahibi onlardır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Resul benim kavmim Kur'an'ı terk etti sözünün Mehdi Resul'ün sözü olduğunu söyledi. Çünkü biz Kur'an'dan çok uzaklaştık diye söyledi Muhterem Hocam. İnsanların Kur'an'ı terk etmesi, Kur'an'dan uzaklaşması nasıl olmuş Muhterem Hocam?
0: İşte eğer Kur'an Bakara 2'de zikredildiği gibi zalikel kitabı ve öyle bir kitap dikler raybe fi yüzünde şüphe yok. Hüdenli mutakin, takva sahip kişinin rehberse. O zaman günümüzde hidayet tamamen kaybolmuşsa, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalmış. Mescitler dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayetten mahrum olunca otomatikmen Kur'an da unutuluyor, Kur'an da rafa kaldırılıyor. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde bu konu net biçimde açıklanmış. O gün zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Yani keşke Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olsaydık. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olmayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Keşke felanı dost edinmeseydim. Allah'a ulaşmayı dilemekten onu men eden kim? Felan. Yani iblisin bir uşağı. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Şeytan insana yardımı engelleyendir. O zaman Resul diyor ki bu kişi, yani Resul'le birlikte olmak istemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir tağutu dost edinmiştir. Tağut da ona Allah'ın yardımını engellemiştir. Ve Furkan 30'da bu şekilde Allah'ın yardımından mahrum olan kişi için Resul ne diyor? Benim Kur'an'ı, kavmim Kur'an'dan ayrıldı. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, birçok kişi nefs tezkiyesine inanıyor. Nefsin büyük cihat olduğuna inanıyor. Nefs tezkiyesiyle Resul'ün bağlantısı, önemi nedir Muhterem Hocam?
0: Her devirde Allah-u Teala açıkça söylüyor, hidayete erdiren Resul olarak o sizin nefsinizi tezkiye eder. Şimdi evet, Allah-u Teala tezkiye yapıyor ama her şeyi bir sebep ve sonuç tarafında vücuda getiriyor. Dolayısıyla hemen gösterelim. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bu tezkiyeyi hidayete erdiren, Allah'ın emriyle hidayete erdiren, ruhun ile hidayete ermesi, ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. O zaman hidayete erebilmesi için o kişinin ne yapması lazım? Nefs tezkiyesini yapması lazım. Allah'ın Resulü olarak nefs tezkiyesini Allah'ın tayin ettiği imam olarak hidayete erdirme göreviyle mücaz olması gerekir. Bu nebi. Ama nebinin olmadığı dönemde de Veli Resuller bununla vazifeli. Nitekim 4 tane ayet-i kerimeden bir tanesi Alimran 164. Allah Teala ne diyor? Müminlere bir nimet olmak üzere. Kendilerinden bir Resul bahseden odur. O onlara ayetleri tilavet ediyor. Onların nefsini teskin, onlara kitabı hikmeti öğretiyor. İşte burada bahsi geçen Veli Resul kendi kavminin Resulüdür. Ama aynı zamanda bir nimet olarak da seçilmiştir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman kar üstünde de olsanız sürünerek ona biat edin buyuruyor. Bu hadis-i şerif açıklar mısınız?
0: Evet. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman karın üzerine sürünerek dahi olsa ona biat edin. Biat edecek olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan kişi. Şayet kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman ona biat etmeyecektir. Ulaşmayı dilemeyenlerin akıbetine dünya hayatını dileyenler, 7 ayet gereğince ulaşmayı dilemeyenler delalette dünya hayatını dileyenlerin gideceği yer cehennem. O zaman gerçekten cahiliye döneminde insanlar hidayetten mahrumdular. Hepsinin akıbeti cehennem. Ama cehennemden kurtulmak neyle mümkündür? Hidayeti dilemekle. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Yine Peygamber Efendimiz Muhterem Hocam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Dünya hercümer içinde kaldığı zaman, fitneler zuhur edip yollar kesildiği zaman, bazılarının bazılarına hücum ettiği zaman, fitne kalelerini fethedecek olan, evvelce var olan sünnetullahı ihya edecek olan, dünyayı adaletle, huzurla dolduracak olan Allah Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecektir buyuruyor. Şu anda dünyamız karışık. Dünyayı huzurla Mehdi Aleyhisselam düzeltecek diyebilir miyiz Muhterem Hocam?
0: Tabii. Tekrar edersen tek tek bu şeyi.
1: Dünya hercümer içinde kaldığı zaman.
0: Yani karışıklıklar baş gösterdiği zaman, evet.
1: Fitneler zuhur edip yollar kesildiği zaman.
0: Evet, şimdi fitneler zuhur ediyor ve yollar kesiliyor. Evet.
1: Bazılarının bazılarına hücum ettiği zaman.
0: Evet, yani şu anda alabildiğine savaşlar var. Nedir mesela? Bazıları bazılarına hücum ediyor şu anda. Bütün milletler İslam'ın başına üşüşmüş durumda, evet.
1: Fitne kalelerini fethedecek olan.
0: Fitne kalelerini fethedecek olan.
1: Küçüğün büyüğe itaat etmeyip, büyüğün küçüğe merhamet göstermediği zaman.
0: Evet. Evet.
1: Ve dünyayı adaletle, huzurla, mutlulukla dolduracak olan Mehdi Aleyhisselam'ı Allah gönderecek.
0: Evet. Hamd ederiz, şükür ederiz. Allah razı olsun. Mutlaka geliyor ve şu anda vazifede. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, hidayet çağında yaşanacak olan 7 Safa 4 teslimi bir kere daha anlatır mısın inşallah?
0: Evet. Hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam hidayete erdiren olarak insanları Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Kim insanlarla arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilerse, 4. basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 5. basamakta o kişi baş gözünde icab-ı mesurel basar hasası üzerine kışavet altı perdeyi alıyor. 2 furkan kulaklarına vakra semih hasası mührünü açıyor. 2 furkan 4 kalbindeki ekinet ve alınıyor. İhbat konuluyor. Mühür açılıyor. Fıkhasası açılıyor. 7 furkan. 7 furkanın sahibi olan kişi ne yapmıştır? Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah-u Teala'ya kul olmuştur. Allah'ın kulu nasıl bir kişidir? Allah'ın kulu mümkün olduğu kadar artık insanlara zarar vermek istemeyen bir kişidir. Ama devam edince Allah o kişiyi 7 tane kalp şartının sahibi kılıyor. Kalpteki ekinetin alınması, ihbatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, kalbe giden nur yolunun açılması o kişiyi 4 tane kalp şartının sahibi kılıyor. 4 kalp şartının sahibi olan bir insan Allah'ın ismi bir şifredir. Onu kullanmaya başlayınca Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet o kişinin kalbine giriyor ve huşu sahibi oluyor. Peygamber Efendimiz hadisinde ne diyor? Zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Kalpleri katılaştıran şey ne? Kalpleri katılaştıran şey kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi ve mürşidine tabi olmaması. Namaz gerçekten mürşide tabiyetle Es-salatu miracul müminin, namaz müminin miracıdır. Miracı ancak o noktada kişi yaşar. Dolayısıyla bu bağlamda o kişi yedi furkanın sahibi olduğu zaman Allah'a kul oluyor. Allah'a kul olan kişinin kalp şartlarıyla huşu sahibi olduktan sonra Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa Mehdi Resul'ün ruhu onların başlarının üzerine yer alıyor. Bu ikinci safa. Yedi nimeti Allah'tan alan kişi zikirle, 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçiyor. 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi müleme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye ve 33 bin zikirle nefsi teskiye. 7 kademede nefs teskiyesini gerçekleştirdiği an ruh da 7 tane gök katı yükselir ve 7 alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu 3. safa. 3. safa hidayet. 4. safa hidayet, zikrini arttırarak fena kademesinde beka kademesinde %61, züht kademesinde %71, muhsinler kademesinde %81 nura ulaşıyor. Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde bizde cihat edenler, biz onları yollarımıza hidayet ederiz. Allah muhsinleri sever. Bu fizik vücudun hidayetiyle tahakkuk ediyor. 4. safa hidayet. Secde 13, 5. safa hidayet. Nefsin hidayeti. 6. safa hidayet. İhlasa ermek. Ve 7. safa hidayet. İradenin de Allah'a teslimi. Enam suresinin 97. ayet-i kerimesi. Neyse, bu ayetlerden hareketle sahabe 7 safa hidayeti yaşamış. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Nem suresinin 82. ayet-i kerimesini açıklar mısın?
0: Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi Dabetül Erz'den bahsediyor. Dabetül Erz, Nur TV. İnsanlar üzerinde azap sözü hak olduğu zaman Allah yerden bir dabet çıkartıyor. Ve yerden dabet çıkartması yeryüzündeki bir stüdyodan canlı yayının yapılıp satellite vasıtasıyla bütün etki alanına dağılması manasına geliyor. Mehdi Resul ne diyecek insanlara? Mehdi Resul bütün insanların Resulüdür. Onlara diyecek ki siz Allah'ın ayetlerine yakın sahibi değilsiniz. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Hidayeti dilemiyorsunuz. Hidayeti dilemediğin için ya ayetlere yakın sahibi değilsiniz diyecek. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, insanlar Mehdi Aleyhisselam zamanında Deccal fitnesini bekliyorlar. Deccal fitnesi nasıl oluyor?
0: Deccal fitnesi dinin dışında insanların maddeyi Allah'ın yerine koyması ve dinle insanların alakasını kesilmesini ifade ediyor. İlluminati şu anda insanlara Allah'ın insanlar için vaaz ettiği huzur ve saadeti dünya hayatıyla onlara temin etmeye çalışıyor. Dünya hayatıyla hiç kimsenin saadeti ve mutluluğu yaşaması mümkün değil. İşte bu fitne Deccal fitnesidir. Allah razı olsun. Ve şu anda bütün milletler İslam'ın başına üşüşmüş durumda. Yani bir nevi İslam'a saldırının arkasında bu olay var. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal fitnesi ortadan kaldıracaktır inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Duhan suresindeki fitne geçmiş midir yoksa ne zaman olacaktır?
0: Duhan fitnesi bu dönemde, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman sebanın bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. İnsanlar korkacak, bu elin bir azaptır diyecekler. Müminler, Rabbimiz bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz derler. Ama tabii dilden müminler. Çünkü eğer gerçekten kalpten mümin olsalar, onlar için böyle bir azap söz konusu değil. Ama dilden mümin olanlar, bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Allah-u Teala da ona cevap veriyor. Biz her şeye çıkan Resulümüzü gönderdik ama onlar ibret almadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o Resul'e tabi olmadılar ve azap sözü onlar üzerine hak oldu. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa cahile adetleriyle haşrolur buyuruyor. Bu Hadis-i Şerif açıklamamız.
0: Evet, bu Hadis-i Şerif gerçekten kim Allah'a ulaşmayı diler, 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah'tan 7 nimet alır. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesidir. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Manasına ruh veren kimmiş, kişi mürşidine tabi olduğu an, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman Allah Teala katından devrin imamının ruhunu başlarının üzerine gönderiyor. Ruhu o gönderiyor Allah Teala. Ruh verenler onun vesilesiyle gerçekleşiyor. Arayım kim zamanın imamına arif olmazsa. Yani zamanın imamının ruhu başımızın üzerinde yer almadığı zaman o kişi zamanın imamına arif değil. Zamanın imamına arif olmak zamanın imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle gerçekleşir. Bu da ancak 12 tane insanla kişi mürşidine tabi olan tahakkuk eder. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Zamanımız sona erdi muhterem hocam. Arz ediyormuş.
0: Allah razı olsun. Bir başka Kur'an'ın lafzı ve ediruhu programında birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz cezbe. Hani Allah Teala insanı ona verdiği ani bir cereyanla titretir ya, böyle bir titretme Allah Teala'nın cereyanının o kişiye ulaşmasını ifade eder. Bu ulaşan ve kişiyi kendi iradesinin dışında bir titreşimle titreten kudretin adı cezbedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vecilet olarak ifade ediyor bunu. Kalbin Allah'tan gelen bir cereyanda titremesi olayını. Kişinin kendi iradesinin içinde olmayan bir konu. Ve Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnemel müminun ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. İşte muhakkak ki müminler, yani Allah'a gerçek anlamda inanan müminler onlardır ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. İşte bu kalbin titremesi, vücudun titremesi şeklinde tecelli eder. O vücudu titreten Allah-u Teala'nın kalbe verdiği bu cereyandır. Ani bir elektrik sadmesi, ani bir elektrik cereyanı Allah'ın katından kişinin kalbine ulaşır ve kişiyi şiddetle sarsar. İşte böyle bir olay. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü, ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman, zâdetühüm imânen, imanları artar. Ve alâ rabbihim, ve Rablerine tevekkül ederler. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Yani Allah'ı kendilerine vekil kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese cezbe vermez. Herkes cezbeli olamaz. Seçim insanlarda değil. Seçim Allah'ta. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı vecilet kelimesi kalbin bu tarzdaki titremesini ihata ediyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara imanı artan müminler diyor. Onların imanlarını arttırır diyor. Allah'ı vekil etmek öyle bir müessesedir ki, kişi Allah'ın kendisi üzerinde vücuda getirdiği bütün olayları hep Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek karşılar. Onun için Allah-u Teala'dan gelen her şey şereflerin en büyüğüdür. Allah-u Teala ona cezbe vermişse, bu
imanın, tahkiki imanın başlangıcıdır. Çünkü kişi kendisinin değil, onun dışında olan bir kuvvetin, bilmediği bir gücün kendisini nasıl cezbeyle titrettiğini yaşar. Elinde olmayan bir dizaynda kendisinin dışında bir kuvvetle sarsıldığını görür kişi, bunu yaşar. Bu Allah'ın varlığının o kişi üzerindeki en ciddi açıklamasıdır. Burası tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. O güne kadar kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisidir. Cezbesi yok. Allah bir gayb onun için. Allah'a inanıyor ama gaybde inanıyor. Orada bu kişide henüz gaybi iman vardır. Tahkiki imana girmemiştir. İşte bir insanın tahkiki imana giriş noktası cezbedir. Cezbe o kişinin dışındaki bir kuvvetle, şiddetle sarsılması halidir. Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbühüm." Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Ve sabirine ala ma esabehum. Onlar kendilerine isabet eden şeye sabrederler. Ve onlar kendilerine isabet eden şeye, Allah'ın isabet ettirdiği şeye sabrederler. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala, biz diyor senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor herkesi. Musibetlerle Allah Teala'nın imtihan ettiği insanlar bakalım Allah Teala'ya karşı ne diyorlar? Bir basit misal verelim. Bir kadın bir çocuk doğuruyor ama çocuk kötürüm. Ne ayaklarını ne kollarını kullanamıyor ama doğmuş. Kadın ellerini kaldırıyor Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyor, neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu çocuğu? Ben sana ne yaptım? Niçin beni bununla cezalandırıyorsun? Bir başka kadın da gene Allah Teala ona bir kötürüm çocuk vermiş. Bu kadın şükrediyor Allah Teala, ya Rabbi diyor, sen bana normal bir çocuk vermedin. Bu bana verdiğin çocuk kötürüm, yerinden kımıldayamıyor. Anlıyorum ki beni annelerin en üstünlerinden yapmak istiyorsun. Bana ömür boyunca güç ver yüce Allah'ım. Ben bu çocuğu sağlıklı bir çocuk gibi yetiştirmeye çalışayım. Ben bu çocuğu bana layık gördüğün için sana, senin huzurunda sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü böyle bir olay bana Veysel Karani Hazretleri'ni hatırlattı. Onun da annesi böyleymiş, kötürümmüş. Ya Rabbi, öyleyse bana güç ver, kuvvet ver. Ben şu anda çok güçlü hissediyorum kendimi. Bu çocuğa kendimi adayacağım. Ve inşallah ona en güzel şekilde baktığımı ispat edeceğim sana. Ya Rabbi, bu da ancak senin bana güç vermenle, kuvvet vermenle gerçekleşir. Ama bu çocuğu en güzel standartlarda sana layık bir evlat olarak yetiştireceğime,
Sana senin huzurunda söz veriyorum ey yüce Allah'ım. İşte böyle söyleyen kadınlar da olabilir. Bunlar, bu insanlar düşükler karşısında, Allah'ın musibetleri karşısında yılmayanlardır. O musibetlere sabredenlerdir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız ruhumuzu. Mutlaka hayattayken ona ulaşacağız, rücu edeceğiz Allah-u Teala'ya. Allah'a ruhumuzu hayattayken geri döndüreceğiz, rücu ettireceğiz. Sonra da Allah-u Teala,

Öyleyse Hac suresinin 35. ayet kelimesini bir defa daha okuyoruz. Yarıya kadar gelmiştik. Ellezine izâ zükürullâhi vecilet kulübühüm. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Es-sâbirîne alâ mâ esâbehum. Ve onlar Allah'ın kendisine isabet ettirdiği şeyden, musibete sabrederler diyor. Kendisine isabet ettirdiği şeye sabrederler diyor. Burada Allah Teala musibeti kastediyor. Vel mukimis salati ve salatı namazı ikame ederler. Namaz kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve onları bizim rızıklandırdığımız şeyden, onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler diyor Allah Teala. Burada rızkın infakı ayrı bir olaydır. Bir insanın malı vardır, onu verir. Allah o kişiye o malı vermiştir. Allah o kişinin tarlasına buğdayın bol miktarda vücuda gelmesini sağlayarak o kişiyi tarlasını verdiği buğdayla rızıklandırmıştır. Bu bir rızıktır. Allah bize tarlamıza mahsul verdiği zaman, ağaçlarımıza armut, erik, elma, meyve verdiği zaman bizi rızıklandırır. Allah'ın verdiğinin adı rızıktır. Kim bu rızkı alır da başka birisine verirse, o kişi diğerini rızıklandırmış olmaz. O kişi diğerini infak eder. Allah'ın verdiği rızıktan infak eder. Bu, fizik standartlarda bir insanın başkalarına faydalı olması halidir. Başkalarını rızıklandırması halidir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir de kişinin fizik vücudunun nefsini rızıklandırması vardır. Ne zaman zikir yaparsanız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da mürşidinize tabi olduktan sonra bu zikri yaparsanız, Allah, Allah, Allah, Allah dediğinizde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüzden kalbinize ulaşır. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala daha evvel Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzü yarmıştır, göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Diyor ki Allah-u Teala orada فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isterse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Yeşrah sadrehu, onun göğsünü yarar, şerh eder. Lil İslami, teslimi için, o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yarar, şerh eder diyor Allah Teala. Ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman mürşidine tabi

ebediyetten sonra Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbine Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. Ve bu sebeple o kişinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Neden? Çünkü iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O kişinin kalbine zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin zıttı kutbu oluşturduğu için kalbi tamamen dolduran rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. İşte böyle bir işgal etme müessesesi o kişinin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ne olmuştur? Fizik vücut zikir yapmıştır. Fizik vücut zikri niçin yapmıştır? Nefsin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşsın diye. İşte böylece Allah-u Teala'nın verdiği rızkı fizik vücut bir nafaka olarak o kişinin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Nefse nafaka verir. Allah'ın rızkı olan rahmet, fazl ve salavat nurlarını o kişinin kalbine göndererek. Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala gene kalplerin titremesinden bahsediyor. Vellezine yutune ma atev. Onlar verecekleri şeyi verirler. Yani Allah'a vermeleri gereken, ulaştırmaları gereken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve kulubuhum vecunetun ve onların kalpleri titrer diyor Allah Teala. Ennehum muhakkak ki onlar ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenler, geri dönenlerdir. Ruhlarını hayattayken Rablerine, Allah-u Teala'ya ulaştıranlardır diyor Allah-u Teala.

müessese, sevgili kardeşlerim, herkesle oluşmaz. Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cezbe sahibi olacaktır diye Allah'ın bir kaidesi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala cezbeyi verir. Yalnız bir şartı vardır. Cezbe hiç kimse de kendi kendine ulaşmaz. Bu sebeple tasavvuf müessesesi, tarikat müessesesi ve Kur'an insanları mürşide ulaşmayı mecbur kılmıştır. Kur'an mecbur kılmıştır. Mürşide tabiyet farzdır. Farz mıdır? Bakın ne diyor Allah Teala Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman birinci takvanın sahipleri, şimdi ikinci defa takva sahibi olmalarını emrediyor Allah Teala. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan vesilenin adı mürşittir. İrşada ulaştıran kişi. O bir veli olabilir. O bir veli resul olabilir. O bir nebi resul olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resul olarak, kainatın peygamberi olarak insanları hidayete erdirdi. Her devirde, bütün zaman aralıklarında mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün kavimlerde yaşar. Allah Teala bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Onları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu bapta yaptığı çok açık bir, gerçekleştirdiği çok açık bir olay var. Bu olay sevgili kardeşlerim, Allah'ın o insanlara uygun gördüğü bir yardımdır. Allah Teala bütün insanlara yardım etmek ister ama sadece layık olanlara bunu yapar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'tan yardım alarak mürşidine ulaşması ve tabiyetini ifade eder. Kişinin cezbe sahibi olabilmesi için cezbenin sahibi olan birinden el alması Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu temel kanundur. Onun için cezbe sahibi olan bir mürşit Allah'ın sevgilisi olduğunu o cezbesiyle hayatı boyunca yaşar. Allah Teala'nın dilediği an onu şiddetle sarsması
Rabbinin onu sevdiğinin kesin bir işaretidir. Ve kalbin titremesi asıldır. Mürşide tabi olmak bu sebeple mutlaka farzdır. Bir insan mürşidine tabi olduğu zaman acaba nelerin sahibi olur? Buna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, evvela o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanlara emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmü't talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vererek onu ikaz etsin diye, uyarsın diye. Devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelir ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Allah-u Teala'nın davetiyle karşı karşıyasın. İşte bu olay kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşir. Kim ihsanla tabi olmuşsa, yani gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onun kalbine tecelli etmiştir, onun kalbine ulaşmıştır, kalbinin Allah'a çevirmiştir, göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru toplandıktan sonra o kişi huşuya ulaşmıştır, onun üzerine hacet namazını kılmıştır, Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman cezbeli bir mürşitse, o kişi de gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyse, onda cezbe oluşması kuvvetli bir ihtimaldir. Cezbeyi Allah'a yakınlığın mutlak şartı olarak düşünmeyin. Bir kısım insanlar vardır, Allah onları sever ama onlara cezbe vermez. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, nefslerini Allah'a teslim ederler ama cezbeleri yoktur. Öyleyse cezbe sahibi olmak mutlak bir hüküm değildir. Bir kısım insanlar cezbe sahibi olabilir, bir kısım insanlar olmazlar. Öyleyse cezbeyi kime vereceğini Allah tayin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemden kurtuluşunuz mümkün olmaz. Bunu bir defa daha altını çizerek sizlere ulaştırıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın güzelliklerinden hiçbirisini yaşayamazsınız. Ne yazık ki zamanımızda din öğretisinde bu konu yer almamıştır. Dinlerini asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan öğrenen, Kur'an-ı Kerim'e bakmayan, Kur'an-ı Kerim'in söyledikleriyle ilgilenmeyen din alimleri ne yazık ki insanları o kitapların standartları içinde değerlendirirler. Ne kendileri cezbelidir ne de başka insanların cezbesine tahammül edebilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Bir insan cezbeli olan birisinden el öpmedikçe cezbe sahibi olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezbeliydi ama cezbeyi Cebrail aleyhisselam'dan aldı. Nasıl olmuştu olay? Hadi gelin beraberce bakalım. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün hatta bazı seneler 40 gün o mağaraya çekilirdi ve orada tek başına kalırdı. Bütün insanlarla 40 gün süreyle ilişkisini keserdi. Yanına aldıysa sadece kuru ekmekti. Kuru ekmek ve su. Orada o 40 gününü bütün insanlardan çekilerek Allah ile baş başa kalarak geçirirdi. Peygamberlik gelmeden evvelki olay. Bir gün gene öyleyken, yani 40 günün hangisinde olduğunu bilmiyoruz olayın, Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde temessül ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü ve ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmiyor. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Ama hafifçe irkilmişti. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attığı zaman ulaşmıştı ona. Kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavradı. Ve de dedi ki ikra bismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku dedi. O bunu derken Allah'ın cereyanı cezbe İkisine birden geldi, şiddetle sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra cezbeli oldu. Sevgili kardeşlerim, bu cezbeden 30 yıl sonra Hazreti Ali devrin İmamı oldu ve görev ondaydı. Emirül müminin, müminlerin emiri.
sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberdi. Nebi Resul'dü. Ondan sonra gelen Hazreti Ebu Bekir, Nebi veya Resul olduğuna dair bir işaret yok. Ondan sonra gelen Hazreti Osman, ondan sonra gelen Hazreti Ali, onlar seçimle iş başına geldiler. Müminlerin emiri oldular hepsi. Önce Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra da Hazreti Ali. Her biri devrinin halifesiydi. Öyleyse bulundukları devrede mutlaka huzur namazının imamıydılar. Ölümlerine kadar da devam etti bu olay. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali şunu söylüyor mescitte sahabeye: "Ey sahabe, ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim. Size ne oldu? Ey benim aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, cezbeniz nasıl böylesine yok oldu?" Cezbe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin alameti farikasıydı. Başkalarından onları farklı kılan bir özellikti. Sahabenin hepsi cezbeli miydi? Hayır. Bir kısmı cezbeli değildi ama onlar da gerçek Müslümanlardı. Sevgili kardeşlerim, gerçek Müslümandan muradımız ne? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, viradilerini Allah'a teslim edenler. Bütün sahabe bu özelliklerin sahibiydi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize de bu konumuzun muhtevasını nasip kıldı, bizi de cezbe sahibi kıldı ve bizim bugün yüzlerce kardeşimizde, binlerce kardeşimizde cezbe hamdolsun ki bir işaret olarak mevcuttur. Cezbeli olan hamdolsun ki çok sayıda kardeşimiz var aramızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, cezbe bahsinde birlikte olduk. Allah Teala'nın son derece güzel bir olay olan cezbesiyle hepinizi nasiplendirmesini, hepinizi cezbeli kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim, hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. Bu güzellikleri yaşamak. İman müessesesi başlangıçta tahkiki iman değildir. Gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir almadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman, bu titremenin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak, kalp kulağınızı açacak. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz.
Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapanıyken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah-u Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. İtikat, cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin, imamının dergahı. O dergahtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde nasıl secde edilir? Sonra nasıl sağ kanat vilisinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahle-i tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahın neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir? Asma katta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size 1. gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra 1. gök katı gösterilecektir. Bu ulul-elbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta 1. gök katındaki açıkta yapılan secde, 2. gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı, İnsanların nasıl suvarıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çereğe benzer uçları yukarıya doğru kalkıp statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler,
Ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselmek kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salonun nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mehenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir, içi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor. Işık hızından belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisinin evvelkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarığa benzer olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuzluğa yükselme 4. kata ulaştırır size. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar. İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. 6. gök katında sıbkatullah olmama halinde, sıbkatullah olmama halinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilimsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor, derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor, buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkıyor. 7. katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında trabzonlar üzerinden birbirine uzanan 7 tane baklada bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha
geniş bir alanda merdiven ve oraya ulaşan Fetih'e ile zincirin üzerine kılıcını bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan örülü bir duvar var. Orası fethe ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı, duvarın arka tarafı yani, görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah-u Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Cam şeylerin o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak Ümmül Kitab'a geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı artıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz. Kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve yedinci katta, göğün yedinci katında yedi tane alem göreceksiniz. Birinci alem kader hücreleridir. Söylediğimiz gibi. İkinci alem Ümmül Kitab. On katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katib melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba, 60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi devrin imamı Ümmül Kitab hakkında konuşuyor. Sonra üçüncü alemi göreceksiniz. Kudret denizi.
onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah-u Teala size. Sonra makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salih'ini göreceksiniz. Sonra zikir hücreleri ve en sonunda İndi İlahi, Allah-u Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da İndi İlahi'den en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak. Ki o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Aşağıda ulaştığınızda dört mertebe daha geçiyorsunuz.

Bu dört mertebede evvela Allah Teala sizi setret-i müntahayı gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah Teala size tövbe-i nasuha davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salah makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-ül Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah Teala? Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler, onlara ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır ve onun da ziyadesi vardır diyor. Daha ötesi vardır diyor. İşte Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ettikten sonra, irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi, bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah Teala orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki, İradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin üçüncü katına kadar Allah sizi garanti eder.
siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah-u Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu, ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder, bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı. Liyakat. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet, ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi

manevi hayat. Bütün güzelliklerin ard arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de, sizin de, sizin de ihtiyacınız var hepinizin. Evet, sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah Teala o kadar çok seviyor ki sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe sümme la tunsarru. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün. Azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak, sahibinize, sizi yaratan Allah'a teslim olmak, her üst seviye teslimde dünyaya gelişinize sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey hız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz. Başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah Teala. Gelin beraberce bakalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Diyor ki o Allah ki bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor, sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette.

Ne zaman bu dediğim manaları birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse, arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız, nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra, o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca, en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah-u Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala onların irşat makamına geldiğini ispatsa dediğinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi'in tabi olmuş. Tabi'in zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin adın cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar en büyük mükafatla. Fusilet 33, 34, 35'te Hazzül Azim'le müjdeleniyorlar. Fetih 10'da Ecrün Azim'le müjdeleniyorlar. Ücretlerin en büyüğü, mükafatların en büyüğü, hazların en büyüğü, hepsi onlarındı. Allah'ı görenler onlardı. Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın. Etrafınızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vakterip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce
anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim, bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiiyet meselesi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki, bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle hepinizle ayrı ayrı hepinizle beraber olacağız. Hayır, bizim bir tane ruhumuz yok sevgili kardeşlerim. Çok ruhumuz var. Bir tane indi ilahide. Bir tane Ümmü kitabın altında. Bir tane ikinci katta. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, kim Allah'ın yoluna girerse o zaman bizim ruhlarımızın sayısız olduğunu görürsünüz. Her tabi olanın başında mutlaka oluruz. Bu fizik vücudumuz bir tane, bir şey ifade etmez. Bir fani. Uzun bir ömrümüz olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında, nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse tekrar ait oldukları yere, Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin. Süzgeçten geçirin. Anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse,
dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir. Dalalet üzerlerine hak olacaktır. Allah-u Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde, her kavimde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki şeytana, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Kurtarırlarsa ne olacak? Allah'a kul olacaklar. Ve Allah'a kullukta iradenin teslimine kadar götürür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir, Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki, hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah-u Teala eğer diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, buna iman edin. O imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı kökünden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz.
her şeyinizi. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Hepinizin sizi çok seven Allah'tan en geniş ölçekte mükafatlandırılmasını dileriz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Ve Allah size bunları teslim etmek için her zaman hazırdır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: olan söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
1: Allah.
0: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de öpüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanlar neden mutsuz? Birinci sual, çoğu insanın mutsuz olduğu bu dünyada mutlu olmak için neye ihtiyacımız vardır? Gerçekten dışarıya çıktığımız zaman insanların suratına bakın. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. İnsanlar iç dünyalarında mutsuz, nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyalarında mutsuz, başka insanlara zulmetmeleri sebebiyle. Allah'la olan ilişkilerinde mutsuz, Allah'ın emirlerine itaat etmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yani adeta hayattan koparılmışlardır insanlar. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar var. Bir insanın mutsuzluğu, mutsuz olan insanlardan teşekkür eden mutsuz bir toplum. İşte nefsle ruh arasında kavga var, bizimle diğer insanlar arasında kavga var. Ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için, yasaklar işlediğimiz için. Ama din, iç dünyasında kavga, dış dünyasında kavga, Allah'la ilişkilerinde isyan halinde olan bir insanı alıyor, huzurlu, mutlu, saadeti yaşayan birisi ve bir toplumu oluşturmamızı hedefliyor. Allah'ın bizlerden istediği din, ezeli ve ebedi, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. Allah'a teslim olmak. Allah devreye girmeden mutlu olmak mümkün değil. Allah'la ilişkilerimizi en güzele götürmek hepimizin elindedir. Bu kaybettiğimiz mutluluğumuzun geriye alınmasıdır, kazanılmasıdır. İşte ruhumuzu teslim ettiğimiz an, nefsimizin manevi kalbindeki nur miktarı %51. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz an, nefsimizin manevi kalbindeki nur miktarı %81. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz an, nefsimizin manevi kalbindeki nur miktarı %100. O zaman iç dünyamızdaki kavga sona erer, dış dünyamızdaki kavga tamamen biter, sona erer. Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememiş oluruz. O zaman mutlu bir insan ve mutlu insanlardan oluşan mutlu bir toplum meydana gelir. Allah'ın da biz insanlardan istediği bu. Mutlu bir insan ve o insanlar mutlu insanlardan oluşan mutlu bir toplumu gerçekleştirmek. İkinci sual, içinde bulunduğumuz koşullar mutsuzluktan kurtulmamıza engel midir? Aslında hiçbir şey mutsuzluktan kurtulmamıza engel değil. Allah'ın formunu tatbik etmemiz halinde. Allah Teala iş dünyasındaki kavga, başka insanlarla kavga halinde olan, Allah ilişkilerinde isyan halinde olan kişilerin 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tamamen kavgadan kurtulabileceğini bize garanti ediyor. Aramızda birçok kişi bu şartlar içinde mi mutlu olacağım? Senin bu söylediğin imkansız diyebilir. Onlar da karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyeceklerdir. İşte biz sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Bunu araştırmasını yapmak içindeki başvurulması lazım gelen en sağlam kıstas. 14 asır evvel Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahaben yaşadık. Kur'an'ı hayatı bugünküne mukayese ile yaklaştırmak mümkün. Allah için yapılması gerekenlere baktığımız zaman gerçekten bunun 7 sabah 4 teslimden oluştuğunu görüyoruz. İşte cahiliye toplumunu oluşturan bedeviler, Resulullah'ın döneminde yaşayan bedeviler, Resulullah'ın öğretisiyle, Kur'an öğretisiyle evvela Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ulaşmayı dilemeden evvel hepsi tağutun kuruydular. Ama yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak ve Resulullah'ın davetiyle onlar daveti kabul ederek kendileri tağuta kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dileyen, tağuta kul olmaktan kurtulan, takva sahibi olan kişinin bütün günahlarını örttü ve böylece günahları örtülen kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. İkinci noktada mürşide tabi oldular. Yedi safhalık dinin ikinci safhası mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen, şirkten kurtulan kişi tevhidi gerçekleştirebilmesi için mutlaka mürşide tabi olması lazım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırka, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 70 fırka, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Bu fırka-i niyaciye, cennete gidecek olan fırka-i niyaciye kimlerden oluşuyor ya Resulallah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse dinin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası sırat-ı müstakim üzerinde olmak. Mürşide tabi olmadan sırat-ı müstakime ulaşmak mümkün mü? Hayır. Mürşide tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrı sırat-ı müstakime ulaşır. Mürşide tabi olduğunuz an bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Mürşide tabi olduğunuz an kalbinize iman yazılır. O zaman üçüncü safhası, ikinci safhası mürşide tabiyet. O yoksa mutsuzluktan kurtulmak mümkün değil. İşte tevhid mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Mürşide tabi olduğumuz an günahlarımız sevaba çevriliyor. Mürşide tabi olduğumuz an kalbimize iman yazılıyor. Bakalım beraberce. 7 kalp şartı, 7 nimet. 7 kalp şartına baktığımız zaman mürşide tabi olduğumuz an ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim ulaşıyor. Mürşide tabi olduğumuz an günahlar sevaba çevriliyor. Mürşide tabi olduğumuz an kalbimize iman yazılıyor. Bunların olmaması neye bağlı? Devrin imamın ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Üçüncü soru, Allah için yapılması gerekenleri yapmasına rağmen mutsuzluğu yaşayanlar da olabilir mi? Evet. Dillen ikrar, kalben tasdik. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel nevaz ettiği bir hadiste, onlar bir zümre Kur'an okuyacaklar ama Kur'an kursaklarından geçmeyecek. Yani Kur'an sadece dillerinde kalacak. Dilin söylediği, şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecek. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an feyzi onların boğazlarından geçemeyecek. Yalnız dilde kalacaktır. Dillen ikrar ama kalben tasdik yok. Nitekim onlar okun avi deyip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bu insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Zuhruf 36'da Allah Teala men yaksu an zikru hana nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Kim diyorsa ki ben Allah için yapılması gerekenleri yapıyorum ama mutsuzum, o kişi Allah için gerekenleri yapmıyor, yaptığını zannediyor demektir. Kendinizi Allah'a hasretmedikçe şeytan sizi mutsuz kılmak için gayretlerinin devamını ettirecektir. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey mutluluktur. Mutluluğu temin edecek olan temel faktör ise zikirdir. Zikir mutluluğun anahtarıdır. Zikir yoksa mutluluk da yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala dünyadaki en mutsuz, en huzursuz kişinin bile Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bir mutluluk dünyası içine gireceğini söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince yani huzur bulmak. Allah zaten bizi yarattığı için onu andığımız zaman huzur doluyor içimiz.
3: Ruhumuz Allah'la iç içe. Mesela Allah hissettiklerimizi anlayabiliyor yani. Allah'ın kullarıyız yani.
4: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır? Bizim ettiğimiz dualarımız, iyi dileklerimiz, hoş sohbetimiz.
5: One of the things that makes it, it's our cleanliness and our soul. You know, when we purify our soul, we can always get to God. But we need to purify our soul and we need to be kind and we need to be more spiritual and prayers and believe. Faith. Yes. Yeah, yes. That's the word. Faith. Yes. Faith is the first time. Yeah.
1: Sizce yaşarken de ruhu Allah'a ulaştırabilir miyiz?
4: Ulaştırabiliriz. Eğer gerçekten iyi bir insan olursak, Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmazsak zaten biz istemesek bile o kendi ulaşır.
1: Evet.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce benim ruhumu sana ulaştır. Beni dost yap.
0: Misafirimiz, nefsimizi arındırdığımızda Allah'a ulaşabiliriz dedi. Nefsini arındıran herkes Allah'a ulaşabilir mi? Fatır 18'de men tezekka fennemâ yetezekka li nefsihi ve yallâhel mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu da Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde her %7 fazıl birikimi o kişinin ruhunun bir gök katı yükselmesini ifade eder. Nefs tezkiyesinin sonunda ruh Allah'a dönecektir. Allah Teala'nın yoluna girmek nefsin tezkiyesi için ve tasfiyesi için asıldır. Hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Mürşide tabi olmadan kalbe iman yazılmaz, nefs tezkiyesi olmaz. Resulullah'ın söylediği, ifade ettiği şey nezafetü mel iman. Nefs tezkiyesi imandan gelir. Kalbe iman yazılmasıyla başlar. Kalbe iman yazılması da mürşide tabiyetle başlar. O zaman mürşide tabi olmadan Hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhu günahları sevaba çevirmez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var birlikte inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır evvel tüm sahabe Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra mutsuzluktan kurtulup bir asr-ı saadeti yaşamıştı. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor? Yani Yunus Emre gibi, Şems gibi Allah dostları mutlaka duymuşsunuz.
2: Evet, duyduk onlar. Yani kendilerini Allah yoluna adamışlar. Biz insanlara da örnek olmuşlar. Hazreti Muhammed olmak üzere başta.
3: Normal insanlardan farklı o insanların, öyle olan insanların çevresinde olmak daha iyi olurdu bence.
1: Şu anda deseler ki hani şurada bir yerde Yunus Emre yaşıyor, Mevlana yaşıyor. Sen gidip ona tabi olmak ister miydin?
3: İsterdim bu arada. İsterdim yani, öyle bir şansım olsa neden olmasın ki yani.
4: Tabii ki. Tabii ki. O, zaten öyle insanların, Allah dostu insanların tabi olmayı bırakın. Yani yanında onunla birlikte yaşlanmak da ister.
5: I really like the concept of the holy people, obviously, because it's the biggest challenge in life to dedicate yourself to Allah, to give yourself to the holy, you know, to get away from all the worldly things and just dedicate yourself to Allah. And it's something I would really, really want to do, because it's something I have seen, like holy people, I think, are the best of people. They are the best of people, and it's really interesting how they do that. And it's the most selfless act that anyone can ever do in life.
0: Bir misafirimiz, Allah dostu insanlara tabi olmayı bırakın, yanında yaşamayı da isterim dedi. Her an Allah dostlarının yanında olmak önemli midir? Evet, çok çok önemlidir. Veysel Karani Hazretleri, Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşıp onun yanında hep olmak istemiş ama şartlar el vermemiş. Fiziki yakınlık da, manevi yakınlık da gerekli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir. Yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz veda hutbesinde diyor ki burada olanlar burada olmayanları anlasın. Ola ki olmayanlar olanlardan daha iyi tatbik eder. Öyleyse fiziki yakınlık kadar manevi yakınlık da çok çok önemli. Her iki halde de Allah Teala mürşitle beraber olmamızı istiyor. Fiziki yakınlıkta direkt tebliğe muhatap oluyorsunuz. Açıklamalarını hemen alıyorsunuz. Ama bu fiziki yakınlıkta aldıklarınızın da hayata tatbiki sizi manevi yakınlığa götürecektir. Burada hazır bulunanlar burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde bunu daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Toplumun başarı ve mutluluğu yalnızca maddi ölçütlerle tanımlaması şeytanın bir tuzağı mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Toplumun başarıyı ve mutluluğu yalnızca maddi ölçülerle tanımlaması şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler ve zannederler ki ne kadar çok paraları olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Ne kadar çok isterdi ki bu söyleyenlerin o çok paralara sahip olmasını, sonra da demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınmıyormuş sonucuna ulaşmalarını dilerdik. Dikkat edin, Allah ile olan ilişkilerimiz Allah'a karşı sevgimize paralel bir seyir takip eder.

0: Hazır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde İbn-i Seleve diye bir sahibi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den mal, Allah kendisine mal vermesi için dua talebinde bulunuyor. Allah Resulü birincisinde İbn-i Seleve, ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Ahzab 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَّهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهُ كَسِيرًا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a çok zikredenler için en güzel örnektir. Ama İbn-i Selebe anlamıyor. İkinci kere bana ya Resulullah dua et Allah bana mal versin deyince şükrünü eda edeceğin az mal şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır buyuruyor. Yine anlamıyor. Üçüncü kere Allah Resulü dua ediyor ve sürüsü artıyor ve sürünün artışına paralel namaz vakitlerini, namazları bırakıyor. Zekat memurlarını Allah Resulü gönderiyor ki kurtulsun diye. Ama zekatı vermekte de direniyor. Ve Allah Resulü buyuruyor ki artık İbn-i Seleme'nin zekatını Allah kabul etmiyor. Öyle olunca da kıyamete kadar kalbine nifak konuluyor. Tövbe 75, 76, 77'de bu konu anlatılıyor. Bu onlardan bazı kimseler eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz. Mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a atfedirler. Daha sonra onlara Allah kendi fazlından verince onunla verdiği şeylere cimri oldular. Onlar yüz çeviren kimseler olarak döndüler. Ve 77 böylece Allah-u Teala vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacağı güne kadar nifak duygusu koydu. Öyleyse marifet zenginlik değil. Zenginliğin ötesinde, mal sevgisinin ötesinde, başarının ötesinde Allah sevgisi çok önemli. Allah Teala Tövbe 24'te قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اَوْ اَبْنَاؤُكُمْ اَوْ اَخْوَانُكُمْ اَوْ اَزْوَاجُكُمْ اَوْ عَشِرَتُكُمْ اَوْ اَمَالٍ اِخْتَرَفْتُمَا اَوْ تِجَارَةً تَخْشَنُوا كَسَدَهَا اَوْ مَسَاكِنَ تَرْدَوْنَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ Yani bu dünya malı olan şeyler, dünyadaki şeyler size Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse bekle, Allah fasıkları hidayete erdirmez. Allah'tan, Allah'ın Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten. Öyleyse konu çok önemli. En üst seviyedeki Allah sevgisi, Resul sevgisi ve de Allah yolunda cihat kişinin hayatında olması lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanları mutsuzluktan kurtaracak ilacın zikir olduğunu ve zikrimizi ne kadar artırırsak mutluluğumuzun artacağını açıklıyor. Sizce zikir yapmak insanı mutlu eder mi?
2: Mutlu eder. Ben kendim de zikrediyorum sürekli. Yani insanlar huzur buluyor. Hele hele camilerde gece uyurken özellikle namazdan sonra zikir yaparak çok güzel huzura ermiş oluyor.

0: zikir yapmak mutlaka insanı mutlu eder. Yani insanın içine huzur verir. Ayrıca sadece zikiri yapmak değil. Eğer hani huzuru bulmak istiyorsak zaten zikir de dahil olmak üzere zikirden farklı çok şeyler de var. Örnek veriyorum. Bir insan bir namaz kıldığında da içinden huzur gelir. Bir oruç tuttuğunda da huzur gelir. Ne bileyim hani gerçekten Allah'ın kurallarının dışına çıkmadığımız zaman zaten huzurlu oluruz.
1: Bence tabii ki de mutlu eder. Allah'ı anıyoruz çünkü. Ve zikir yapmak daha bir gönlü hoş eder diye düşünüyorum bence. Daha böyle bir ferahlatır yani. Daha iyi hissettirir. Ben de bir ara yapıyordum bu arada zikir.
2: Böyle devamlı zikir yapan insanı da devamlı çevreleriyle pozitif istikamette değişir mi desem?
3: Değişir. Zikredenler huzur bulur. Hayatı da güzel açıdan bakarlar. Bu şekilde değişir.
4: Bir misafirimiz huzur bulmak istiyorsak zikirden farklı şeyler de var. Örneğin bir insan namaz kıldığında da içine huzur gelir. Allah-u Teala'ya göre devamlı huzurlu olmanın yolu nedir? Daimi zikir. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Elbette namaz kılmak insana zevk verir, huzur verir. Allah'ın bütün emirlerini ayrı ayrı standartlarda gerçekleştirirken duyacağınız şey hep zevktir, mutluluktur. Ama insanları mutlak saadete kavuşturacak olan, mutlak huzura kavuşturacak olan, şeytandan mutlak olarak kurtaracak olan faktör, belli şartlar içinde bir mürşide tabi olmak kaydıyla yapılan zikirdir. İşte şeytan bu büyük gerçeği bildiği için de ne yazık ki insanları zikirle meşgul olmaktan kaçırıp onları huzursuzluğa kavuşturacak olan, şeytana ulaştıracak olan telkinlerde bulunuyor ve onları o şekilde aldatıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum var, onu arz etmek istiyorum. Mutsuzluk yalnızca bireysel bir problem midir yoksa toplumsal bir hastalık mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah.
4: Sizi çok sevdim. Mutsuzluk yalnızca bireysel bir problem midir yoksa toplumsal bir hastalık mıdır? Mutluluk kavgayı bitirmekle gerçekleşen bir olaydır. İnsanın iç dünyasında yaşadığı bireysel mutluluk, verdiği mutluluk toplumda da yansımalıdır. Bir gün siz mutlu olacaksınız, etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak ve sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Allah her şeyin anahtarını size vermiş. Mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Onlar başkalarını mutlu ettiler. Başkaları da onları mutlu etti. Ve mutlu bir toplumu oluşturdular. O döneme asıl saadet denilmesinin arkasında bu hakikat var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Kur'an'dan bahsetmek üzere, bir defa daha İslam'dan bahsetmek üzere, özellikle Kur'an'dan kopanlar, İslam'dan kopanlardan bahsetmek üzere. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından İslam yaşandı bütünüyle. Yani İslam'ın 7 safhası ve 4 tane teslimi. Allah'a ulaşmayı bütün sahabe dilediler, üzerlerine farzdı. Kainatın en büyük mürşidine ulaştılar, tabi oldular. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi diledi. İşte onların Allah'a ulaşmayı dileyip şeytana kul olmaktan kurtulduğunu Allah Teala Zümer 17'de söylüyor. Vellezîne iştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve en avvîlâllâhi lehumül büşrâ fî beşir ibâdî diyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve Allah'ın müjdesini almışlar. Sonra sahabenin kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu görüyoruz. Sonra aynı sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşad makamına tayin olmuşlar. Mürşit olmuşlar. İslam bu 7 tane safayı içeren kainatın yegane dinidir. Tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Şimdi şeytana gelelim. Gelin sizinle beraber ta konunun başına gidelim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına. Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı salsalin veya tıyn adı verilen bir topraktan, kirli topraktan, balçıktan yarattık diyor. Balçığı şekillendirdik. Organik hale dönüşebilen bir balçık. Ve sonra da ona ruh verdik. Ve de diyor Allah Teala ona hayat verdik diyor. Ona efidet verdik diyor. Görme, işitme, idrak etme hassalarını verdik diyor Allah Teala. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. İşte Allah Teala'nın balçıktan yarattığı, sonra hayat verdiği, sonra ruhundan üfürdüğü ve ruhundan üfürdükten sonra da ona görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdiği bir varlık var karşımızda. İnsan, Adem Aleyhisselam. Ve ona can verince, arkadan da ona ruhundan üfürünce, Allah Teala bütün etrafındaki meleklere ve cinlere diyor ki, hepiniz şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Neden?
Çünkü Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ona secde edin. Yani aslında bu secdeniz onun fizik vücuduna değildir. Ona üfürdüğüm benim ruhumadır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ne melekler, ne cinler, ne şeytanlar Allah'ın ruhuna sahip değillerdir sevgili kardeşlerim. Allah'ın ruhuna sahip olan, Allah'ın ruhuyla mükafatlanmış olan sadece insandır. Bu yüzden insan kainattaki en üstün mahluktur, kendisine secde edildiği için en üstündür. Ve bütün melekler, cinler secde ediyor. Sadece iblis, yani şeytan secde etmiyor. Ve Allah Teala diyor ki ya iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemene sebep nedir? İblis de cevap veriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, onu ise tıyından yarattın, çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm diyor. Şeytanın burada kullandığı en açık dizayn, yalan söylemesi. Allah Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor, ondan sonra secde edin diyor. Yani secde edeceğiniz şey benim ruhumdur demiş oluyor. Şeytansa fizik vücutları karşılaştırıyor. Enerjiden yaratılan bir cin, cin tayfasından bir mahluk, bir cin, şeytan. Bütün şeytanlar enerjiden yaratılmıştır. Yani cindirler asılları itibariyle. İnsanlarsa toprak menşelidirler. Allah Teala böyle bir dizaynda şeytanın yalan söylediğini koymuş oluyor ortaya. Fizik vücutları karşılaştırıyor iblis. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermesinin arkasında secdeye Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücudu yok. Allah'ın ruhunu taşıması esası var. Ve Allah Teala diyor ki İblis bunu söyledikten sonra huzurumdan kovuldun diyor. Derhal burasını terk et diyor. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de diyor ki bana diyor kıyamet gününe kadar hayat verir misin? Biliyorum ki diyor bir gün senin kıyametin kopacak. O kıyamete kadar, kıyamet gününe kadar bana ömür verir misin? Sen müsaade verilmişlerdensin diyor Allah Teala. Bunun üzerine İblis diyor ki bu müsaadeyi verdiğin ben diyor bu bütün zaman parçasını o insanların sırat-ı müstakimleri üzerine çıkarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ve diyor, onların pek azı hariç hepsini diyor kendime bağlayacağım. Yani sana bağlanmalarına mani olacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Allah Teala da bunu buyuruyor ki atlılarınla, yayalarınla kimi kandırabilirsen onların hepsinle insanlara saldır diyor. Kimi kandırabilirsen al diyor onları.
zaten sözüm var diyor, cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım diyor. Sen de diyor ebediyen cehennemde kalacaksın diyor. Kandırdığın bütün insanlar da seninle birlikte cehennemde kalacaklar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa şeytan bütün insanlara düşmandır. Ve bütün insanlar bu düşmanlığın muhtevasındadır. Şeytan bütün insanları kendisine bağlamak ister ve aslında insanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel muhafazası altında değillerdir. Ve şeytan, insan şeytanlar değil ama cin olan şeytanlar, yani şeytanlar insanlara vahyederler ve onları münkerle, fuhuşla emrederek Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olurlar, yasak ettiği fiilleri işlemelerine sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan diyor Allah Teala size apaçık bir düşmandır. Buyuruyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı?

Para kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk sırat-ı müstakime çıkışı ifade eder. Bu Allah'a kul olmanın birinci aşamasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kuluktadır. Ve yedi tane kulluğu birer birer geçecektir. Ama tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmektir. Ama karşısında çok ciddi bir düşman var. Kur'an-ı Kerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine demiş ki bu zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biziz, biz. Öyleyse Kur'an kainatın tek dininin kitabıdır. O dinin Arapça adı İslam'dır. O dinin Hazreti İbrahim'in zamanındaki adı ise Hanif dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in de dini Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dini Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de aynı dindir. Hazreti İsa'nın dini de aynı dindir. Hazreti Nuh'un dini de aynı dindir. Hepsi aynı şeriatı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmayı gerektiren ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi gerektiren üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmeyi emreden beşinci safa, ihlası emreden altıncı safa ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi emreden yedinci safa, kainatın tek dini, yegane dini, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in zamanındaki adıyla Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. İşte bu Hanif dininin üç özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olmak. Ve üç, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Bütün insanların dört emanetini de Allah'a teslim olmaları Allah Teala tarafından emrediliyor. Peki şeytan o hedefine ulaşabilecek mi? İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme ulaştıracak mı kendisiyle beraber? Kendisi de cehennemde bulunacak mı? Evet.
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunun kesin olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani o tek fırkanın dışındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Peki şeytan bu işi nasıl gerçekleştirecek? Nasıl bütün insanlar şeytana kul olacak? Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri anlatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenirlerse hiçbir zaman şeytana kul olmayacaklar. Aklı başında olan herkes Allah'a kul olacak. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın sultasından tamamen kurtulacak. Şeytan da buna tahammül edemeyecek. Edemediği için bütün gücüyle insanların eski kitapların yani Kur'an'dan evvelki Tevrat'ın, İncil'in, ondan evvel Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Allah-u Teala'nın kitapların aynı olan, aynı esasları içeren, 7 safha, 4 desim içeren Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak yapabileceği tek şey bu. Madem ki Allah-u Teala Kur'an'a dokundurmuyor iblise, Kur'an'ı değiştiremez, öyleyse yapabileceği bir tek şey kalıyor, Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak. İşte bunu iblis başarmış durumda. Başardığını da insanların Kur'an'dan ne kadar uzaklaştıklarını kesin olarak ortaya koymakla ispat edebiliriz. İblis insanları Kur'an'dan koparmayı başarmış mı? Başarmış. İnsanlar artık Kur'an'la amel etmiyorlar. Kur'an'dan çok şeyler kopmuş. Ve Kur'an'a Kur'an'da olmadığı halde bir şeyler eklenmiş gibi insanlar Kur'an'ın emirlerinin ötesinde başka şeyler yapıyorlar. Kur'an'ın emrettiklerini değil, insanların asırlarca ortaya koyduklarını söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. Allah'ın dizaynında

Allah Teala'nın emri var. İnsanlarla kendi arasına Allah imamlar koyuyor. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra ne diyor Allah Teala? Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Peki insanlar ne diyorlar? Allah'la kul arasına kimse giremez diyorlar. İşte gördünüz ki Allah Teala insanlarla kendisi arasına imamlar koyuyor. Bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Allah'a çağırırlar. Allah Teala der ki girer. Üstelik de ben seçerim. Ben koyarım bu insanları insanlarla kendimin arasına. O insanları hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hiçbir mürşit insanları hidayete erdiremez. Ama devrin imamı hidayete Allah Teala'nın emriyle erdirir. O hidayete erdirir. Onun dışındaki hiçbir mürşit hidayete erdiremez. Sadece o Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine ulaşır. Devrin imamının ruhu ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi. Vücuttan ayrıl, Allah'a geri dön. Bunu sana ihtar ediyorum. Allah'ın emrinden gönderilmiş olan devrin imamının ruhuyum. İşte bir günde 1 milyon kişi 12 tane insanla tövbe alsa devrin imamının 1 milyon tane ruhu her birinin başının üzerine gelir. Bir kısım, bir grup arşı tutan melekle birlikte ve hepsine aynı şeyi söyler. Hepsi hak etmiş olsalar, aynı anda 1 milyon insan el öpse, 1 milyon tane de devrin imamının ruhu onların üzerine gelerek aynı şeyi söyler. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön, vücudu terk et. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde kim size derse ki Allah ile insan arasında kimse giremez, ona deyin ki biz de tam aksini biliyoruz. İnsan ile Allah'ın arasına Allah Teala devrin imamlarını koymuştur. Bütün nebiler mutlaka zamanlarında devirlerinin imamıydılar. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamlarıydılar. Hepsi
insanları hidayete erdirmek için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kendilerine veya herhangi bir mürşide ulaşmaları anında, tabiyetleri anında onların başının üzerine gelerek bunu kendi devirlerinde mutlaka bütün tabi olanlara söylediler. Ama iblis de boş durmadı. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet var olduğu sürece hiç kimse Allah ile kul arasına, Allah ile insan arasına kimse giremez sözünü herkes söylemekte devam eder. Kul ile Allah arasına hiç kimse giremez sözü insanlar arasında bir dinde pelesenktir. Oysa ki Allah Teala da gördüğünüz gibi tam aksini söylüyor. Bütün Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala'nın seçtiğini ve gönderdiğini görüyoruz. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bunlar kavim Resulleri bütün kavimlere ard arda geliyor. Bu kavim Resullerinin her birisi kendi kavminde o kavmin lisanıyla vazifeli.

İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onların kendi işlerinden onların lisanıyla konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün kavimlerde Resul var. İşte bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin insanıyla, o kavimde yaşayanlarla Allah arasında bir aracıdır. Allah ile o kavmin arasına girmiş ve bütün insanları Allah'a çağırmışlardır. Risaletin temel görevi Allah'a davettir. Resuller Allah'a davet edenlerdir. Öyleyse görüyoruz ki hem müminin 44'te hem İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Mü'minin 44'te üstelik de bu Resullerin devamlı olarak gönderildiğini söylüyor. İnsanla Allah arasındaki elçilik görevi hiçbir devirde sona ermez. Hep elçiler var olmakta devam edeceklerdir. Bu devamlılık müessesesi bütün kavimler için geçerlidir. İşte Nahl suresi 36. ayet-i kerime, biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor Allah Teala. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Hidayet üzere oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki hangi kavim düşünürseniz düşünün. Şu anda da dünya üzerinde 72 ayrı inanç tespit edilmiş durumda. Zulmani ilimlerde dahil olmak üzere 72 tane inanç tespit edilmiş durumda. Bu inançların her birisi çeşitli dilleri temsil ediyor. Hangi ülkede hangi dil konuşuluyorsa o ülkenin dilini kullanan birini Allah Teala Resul olarak tayin ediyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın oraya kendisiyle o kavmin arasına birisini koyduğu kesinlik kazanıyor. İnsanla Allah'ın arasına Allah gönderiyor elçisini. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasına kimse giremez sözü bir boş sözdür. Bir safsatadır. Hakikatle, Kur'an hakikatleriyle hiç alakası olmayan bir müessesedir. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız diyor.
Yani bu cehenneme atmayız manasına bir cezalandırma. Hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız. Bütün kavimlerin bir kısmı cehenneme gideceği için büyük kısmı o kavme bir Resul'ün gönderilmemiş olması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem 1200 senelik hayatında 25 seneyi ortalama bir nesil kabul etsek 44 neslin peygamberiydi. Ve bu 44 neslin her birisinde onlarla Allah arasında bir elçiydi. Onlarla Allah'ın arasına girmişti. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep böyle olacak sevgili kardeşlerim. Her kavimde bir Resul mutlaka yaşayacak. Ve o kavimde yaşayanların dinleri ne olursa olsun, o kavmin Resulü bütün insanlara, biz sizlere neyi anlatıyorsak aynı şeyleri anlatmıştır, anlatıyordur ve anlatacaktır. Kıyamete kadar bu olgu hep devam edecektir. Allah bütün kavimlere Resul gönderdiğini Bakara 87'de de ifade ediyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda gönderdiğini de ifade ediyor. Yani dünya üzerinde hiçbir kavim hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Resulsüz hiçbir zaman bırakılmamıştır. Her zaman Allah ile kul arasında bir hidayetçi hep olmuştur ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Allah'la insanların arasında Allah ile konuşabilen, ondan emirleri alıp tebliğ edebilen birisi mutlaka her devirde her zaman olacaktır. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete erecektir. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a rücu edeceklerdir diyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın. Allah her şeyi inceden inceye hesaplamıştır ve Kur'an'a koyduğu her şey Allah'ın bir başka açıdan bir başka hakikatini devreye alır. Hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka ona onun mürşidi bir mürşit sevdirerek onun kalbine mürşit talebini sokar. Kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah o kişiye öyle bir mürşit tayin eder ki o kişi mutlaka mürşidini sever. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye ve amini olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde. Diyor ki, kıyamet günü cehennemin kapılarında kafirler birikirler. Kimler kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Cehennemin kapılarında onlar toplanırlar, birikirler diyor. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve içeri girenlere derler ki, size Allah'ın nezirleri gelmediler mi? Cevap, geldiler. Peki size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Böyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Yoksa gideceğiniz yer mutlaka kıyamet günü cehennem olacaktır. Demediler mi diyor. Size bugün, bu kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size üstelik de Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Cevap veriyor Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerindeki oraya cehenneme girenler cevap veriyor. Evet, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedik ki biz sizi apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz işitebilmiş olsaydık, yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve işitme hastamızın üzerindeki mührü alsaydı, işitebilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte Allah Teala'nın bu ayette Mülk 8-9-10. Ayetlerinde bahsettiği nezir, insanlarla Allah arasında bir aracıdır. Hani insanla Allah arasına kimse giremez diyenlere ibretle hatırlatmak için bunları söylüyoruz. Burada Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Nezirin dediklerine inanmayanlar aslında Allah'a inanıyorlar. Çünkü Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor kişi. Çünkü Resul onları Allah'ın kitabıyla, o devirde, yaşadığı devirde hangi peygamberin şeriat kitabı varsa bütün kavimlerdeki Resuller o şeriat kitabıyla emrederler. Yani son, onların yaşadığı devirdeki en son peygamber kim ise o peygambere mutlaka şeriat kitabı gelmiştir. İşte 1400 senedir peygamber yok dünya üzerinde, son peygamber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar da olmayacak. Çünkü o Hatem'in Nebi'indi. Nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayeti kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir, mührüdür, sonuncusudur.
nübüvvet onunla hitam bulur, sona erer diyor Allah Teala. Hitam bulmak, sona ermek manasına geliyor. Ve Allah Teala'nın dediği şey son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü, aynı zamanda da Nebisi, yani bir Nebi Resul, ama Nebilerin sonuncusu, Resullerin sonuncusu değil. Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi ise 1400 yıl evvel bitmiştir. Yani Nebi Resul kavramının Nebileri, Nebi Resuller, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resuller bütün kavimlerde kıyamete kadar devam edeceklerdir. Ve insanla Allah arasında Allah'ın elçisi olarak vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Yetmez, Allah Teala bu devirde de hidayetin mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler diyor. Bu devre atıf yapıyor Allah Teala ayet-i kerimeyle. Ama kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır buyruluyor. Öyleyse kafirler olsun veya mücrimler olsun, onlar ne isterlerse istesinler, Allah nurunu mutlaka bu devrede de tamamlayacaktır. Onun için sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bu devre aittir, hidayet devrine aittir. Gerçekten Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan birçok din adamı diye geçinen insan var. Korkunç bir düşmanlık içerisinde sadece yalan söyleyerek saldırırlar.

Allah vasıtaları koyar. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki cehennem bekçileri cehennemin kapısında o kafirlere derler ki size Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve o ayetlerle sizi uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki geldiler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Kendilerinin kafir olduklarında, azaba muhatap olduklarında açık bir şekilde ifade ediyorlar. İşte bugün de din adamıyım diye geçinen insanlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Ama onlar istemese de, kerih görse de, karşı çıksa da Allah nurunu tamamlayacaktır. İnsanlar doğan hidayet güneşinden mutlaka faydalanacaklardır. Hidayet çağını yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile insanlar arasındaki o kimse giremez dedikleri kişilerden biri de biziz ve insanlarla Allah'ın arasındayız. Bununla da bu kainattaki en büyük şerefin sahibi olduğumuza inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. ترجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın, Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları

mutlu kılmayı hedef aldığını nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah Teala Kur'an'daki 7 safanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. O 7 safa ki İncil'de de farz kılınmış. O 7 safa ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yer yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir, sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz.
Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah-u Teala size aynı mutluluğu verir, yaşatır. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes, onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya da sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsinde beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yaratanın farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah-u Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar, sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara, etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber oldunuz 10 kişi. Her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah-u Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah-u Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendini ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk, Allah-u Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle,
Etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça onların her birinin mutluluğu için gayreti onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler. O da onları sever. Her sevdiği yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit, sevgili kardeşlerim, Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların, etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani Batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz. Çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranın diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün, başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum ama Allah Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu?
Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah-u Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey, kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın.
sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka dukka diyor, çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız girir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki, insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler, sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli? Kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim?
Allah Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları size bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini. Ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirildiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmaksa dediğinde, bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz onun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında o var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla
Bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse, her biri için o kişi bir aracıysa, onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah-u Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim.
can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

0: Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkesin mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık.
1: Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır.
0: Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik. Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenü olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara, elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman, halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye, Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et. Ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı İçlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan

kızıldığı farz kılındığı zaman onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı? Dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.
sizinle

aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kast ederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeyler ise dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın, kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği İlk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir beraberiz, birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Araf suresinin 201. ayet-i kerimesini sunmak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne tekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkeru ve izâhum mubsirûn.

İnnellezine, inne muhakkak ki şüphesiz ki ellezine onlar takav, takva sahipleridir. İza o zaman ki messehum onlara dokunur. Onlara dokunduğu zaman.

Hay yapın. Vesvese. İza vesvehun. İza o zaman vesvehun. Onlara dokunduğu zaman, temas ettiği zaman taifun. Bir vesvese. Mineş şeytani. Min denda. Eş şeytani, şeytandan bir vesvese. Dokunduğu zaman tezekkeru, tezekkür ederler. Allah'la tezekkür ederler, müzakere ederler. O vesvese konusunu Allah'a sorarlar. Kendilerine vesvese veren şeyi Allah'tan sorarlar. Kendilerine onun bir zarara dokunup dokunamayacağını, her türlü şeyi sormak imkanının sahipleri, o takva sahipleri. O zaman bu takva sahibinin kalp gözü açılmış, kalp kulağı da açılmış, Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmuş kişi.

Isa é. O zaman hum, onlar. Mübsirun, basar edenlerdir, görenlerdir.

O zaman onlar basar edenlerdir. Kalplerinin basar Allah'ı görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Araf suresinin bu 201. ayet kelimesi çok üst seviye bir hüviyetten bahsediyor. Kişinin kalp gözü açık. Çünkü Allah'ı görüyor. Kişinin kalp kulağı açık. Çünkü Allah'la konuları müzakere ediyor aralarında. Konuşuyorlar. Allah'tan sual ediyor. Allah ona cevaplarını ulaştırıyor. Allah Teala bir vesvese dokunduğu zaman sadece Allah'la tezekkür ederler demiyor. O zaman onlar basar edenlerdir diyor. Basiret sahipleri. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatını görmek dünya üzerindeki en üst seviye mazhariyettir. Allah-u Teala'nın bir kişiyi ulaştırmak istediği en üst seviyede Allah'ın zatının görülmesi söz konusudur. O basar edenler için önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Bu kişi mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilek onu mutlaka bir soru sormaya ulaştırır. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Bu kişi gece saat, bu noktadaki saat standartları içinde gece saat birden sonra boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Affedersiniz, 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane Ayet-el Kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Sadece 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane Ayet-el Kürsi okunur.

Ulysse. Birinci rekatta 2, 3 ve 4. rekatlar üçü birden bir farklılık gösteriyor. İşte bu namazın adı hacet namazıdır. Mutlaka vay abdestini gerektirir. Hacet namazı vay abdesti olmaksızın gerçekleştirilemez. Ve bu namazın birinci rekatında mutlaka üç tane ayet-el kürsi okumak gerekir. Peki ne olur? Kişinin hacedi neyse, talebi neyse, boy abdesti alıp gece saat 1'den sonra bu namazı acele etmeden normal bir statüde kılan kişi Allah ile karşı karşıya olur. Allah ile bir tezekküre girer. Ve Allah'a dileklerini söyler. Sevgili kardeşlerim, burada bu seviyedeki bir insanın Allah ile tezekkür ettiği söyleniyor. Yani o Allah'a söylüyor, sual ediyor ve Allah Teala'dan gelen cevabı da kalp kulağı ile işitebiliyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Buradaki olay kalp gözüyle de Allah'ı kişinin gördüğü bir nokta bu. Öyleyse yedi gök katının görülmesi başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Allah'ın zatını görmek kademelerin en üstündeki noktadır. Kim ruhunu, ondan sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini Allah'a teslim ederse Allah Teala onlar üzerinde özel bir sonucu oluşturur. Onların günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Onların başının üzerine kendi ruhlarını da ekler. Onların o güne kadar daimi zikirde olan bu kişilerin zikri kendi iradeleriyle yapmaları söz konusudur. Ama bu noktada artık yaptıkları şey iradeleri onlardan alınıp da ya külli irade ya da ilahi irade onlara kumanda etmeye başlayınca yepyeni bir devreye girerler. İlahi iradeyi çıkartalım devreden. Çünkü ilahi irade sadece Resuller ve Nebiler içindir. Resul olan kişi Veli Resul'dür veya Nebi Resul'dür. İki tür Risalet müessesesi var. Peygamberler Nebi Resullerdir. Son Nebi Resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'dir. Allah Teala onun için diyor ki o İçinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Resuller bütün devirlerde, bütün kavimlerde
hep var olacaktır kıyamete kadar. Şu anda da yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul yaşıyor. Ve o Resullerden herhangi birisi öldüğü zaman onun yerine mutlaka aynı kavimden yeni bir Resul Allah-u Teala tarafından beaset edilir. Hiçbir kavim insanlık tarihi boyunca hiçbir devrede Resulsüz bırakılmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşamıştır. Şu anda da yaşamaktadır. Ve gelecekte de kıyamete kadar devam edecek bir standartta yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kavim resimleri veli resullerdir. Ama bir nebi resul aynı zamanda kendi kavminin de resulüdür. O nebi resul kendi kavminin başındaki resuldür. Ve kim o kavimden mürşidine tabi olursa tabiye sırasında mutlaka devrin imamı olan fakat aynı zamanda da o kavmin resulü olan kişinin ruhu tabi olanın başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte sevgili kardeşlerim, kendi kavmi için o kişi bir nebi olduğunu düşünelim, bunun peygamber olduğunu düşünelim. Hem peygamberdir hem de kendi kavminin resulüdür. Bütün peygamberler, nebiler, nübüvvet, peygamberlik demek, mutlaka aynı zamanda Allah'ın resulüdür.

üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberliktir. İşte bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tövbe-i nasuha çağrılır. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir, muhlislerden olur. Sonra da Allah Teala o kişi üzerinde yeni olaylar vücuda getirir. Onun günahlarını örter, sonra sevabı çevirir. Sonra başının üzerine o kişinin kendi ruhunu getirir. Ve bunu eğer o kişi peygamberse ilahi irade yapar.

Mutlaka o ilahi iradedir. Ama Salah makamına irşada memur ve mezun kılınarak gelen Resulü olmayanlar, onlar külli irade tarafından bu noktaya getirilirler. İkisi arasında fark vardır. Üstün olan her zaman nebilerdir. Adına peygamber dediğimiz kişiler, peygamber kelimesi Arapça değildir. Nebi kelimesi Arapçadır. Resul kelimesi Arapçadır. Ama peygamber kelimesi Farsçadır. Ve peygamber dediğimiz zaman nebileri kastediyoruz. Hz. Musa bir peygamberdi. Hz. İsa bir peygamberdi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Onların hepsinden evvel Hz. İbrahim vardı. O da peygamberdi. Hz. Nuh bir peygamberdi. Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Öyleyse bu bağlamda müesseseye baktığımız zaman peygamberler hem Resul'dür hem de peygamberdir. Onlar nübüvvetin sahibi olan, peygamberlerin sahibi olan Resullerdir. Nebi Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resuldür. Ne diyor Allah-u Teala? O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve o nebilerin sonuncusudur. Son nebidir. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hitama ermiştir. Sona ermiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya denir. Hatem, sonu demek. El-Enbiya, Enbiya kelimesi, Nebi kelimesinin çoğulu. Nebilerin sonuncusu. Peygamberlerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Neye dayalı olarak söylüyor bunu? Biliyor ki bir sürü, belki binlerce, on binlerce hadis uydurulacaktır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O, Allah-u Teala tarafından kendisine önceden haber verilen, bunu, bu hususu bilerek söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Hadislerim olacaktır. Sözlerim insanlar arasında konuşulacaktır. Ve tartışılacaktır diyor. Hiçbir sözüm Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Hangi hadisimi Kur'an'la ölçerseniz, Kur'an'da dayanak bulduğunuz takdirde o benim hadisimdir diyor. Kur'an'a ters düşen, Kur'an'a dayalı olmayan, Kur'an bazında bir köke sahip olmayan hiçbir söz benim hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, bu Arap suresinin 201. ayet-i kerimesindeki son
İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Allah'ın zatını kalp gözüyle görenlerdir diyor Allah Teala. Allah'ın zatını görebilmek ancak salah makamının son kademesinde gerçekleşir. Allah Teala'nın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği kişiler Allah'ın zatını Allah'ın gösterdiği kişilerdir. Allah'ın zatını bütün peygamberler mutlaka görmüştür. Allah'ın zatını Allah'ın resulleri de görür. Allah iradesini teslim aldığı kişileri irşada memur ve mezun kılındın.

göstermişler ve onlara zatını göstermişler. Kalp gözleri ancak bu aşamada Allah'ı görmeye tahammül edebilir. Allah'ın zatını görmek her daimi zikre ulaşan kişinin gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Ulul-elbab makamı buna yeterli değildir. Ulul-elbab makamından sonra tövbe-i nasuha davet edilmek de buna yeterli kılmaz kişiyi. Ama tövbe-i nasuhu gerçekleştirdikten sonra Allah-u Teala o kişiye özel ihsanlarda bulunacaktır.

O kişiyi ilahi irade, Allah'ın zatını görebilecek bir hüviyete sokacaktır. İşte Allah'ın zatını gören kişilerin ait oldukları makam, irşat makamıdır. O zaman kişi irşada memur ve mezun kılınır. Son sırda yok olmuştur, artık sır değildir. O kişiye Allah-u Teala kalp gözüyle zatını göstermiştir. Kimler bu şerefin sahipleridir? Her şeyden evvel peygamberler bu şerefin sahipleridir. Ondan sonra peygamber olmayan Resuller bu şerefin sahipleridir. Sonra irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle getirilen mürşitler Allah'ın zatını görmek şerefine ererler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar kademe kademe bir muhteva taşırlar sevgili kardeşlerim. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala onda değişiklikler yaparak gözlerini, kulaklarını, kalbini irşat makamını görür, işitir ve idrak eder hale getirir. Sonra Allah Teala o kişinin o mürşide tabi olmasını sağlar. Bu başlangıç noktasıdır konunun. Kişinin ruhu mürşide tabiye sırasında vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seri sürüksün bir yolculuğa çıkar. Ve 7 tane gök katına diğer ruhlarla beraber aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi Allah'ı görür mü? Hayır, görmez. O kişinin ruhu zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sitet-i müntahayı aşarak zikir üyelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitet-i müntahaya gelerek sitet-i müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatı katına çıkar. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu olay fena fillah olmaktır. Bütün insanlara Allah-u Teala bu kapıyı açmış ve farz kılmış üzerlerine. Allah'a ulaşmak bütün insanların üzerine farzdır. İrci'i ilâ rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.

Feferru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et diyor Allah Teala. Allah'a kaçmak, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek oluştuğu anda, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Bu ona birinci kat cenneti sağlar. Ama kişi bu noktada kalmaz. Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşit arayışı içine girecektir. Hacet namazını kılacaktır. Gece saat 1'den sonra birinci rekatta Fatiha artı 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Melek, Nas okuyacaktır.

bu kişiyi hayret namazından boy abdesti alarak kılacaktır bu namazı. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer kalbi talebi varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak istiyorsa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet yolun köprüsüdür. Tabiyetle ancak ruh vücuttan ayrılabilir. Tabiyetle ruh devrinin dergahına ulaşır ve oradan yolculuğa iştirak eder, seyri sülüka iştirak eder. Hangi tarikata mensup olursa olsun, bütün tarikatların birleştiği yer Devrin İmamı'nın dergahıdır. Oradan Allah'a doğru yollar yoktur. Tek bir yol vardır. Devrin İmamı'nın dergahından sadece bir tek kafile çıkar. Başka hiçbir kafile yük katlarını aşamaz. Başka kafile yoktur. Kişinin Devrin İmamı'nı tanıması, ona tabi olması şart değildir. Kişi Allah'tan sormuştur mürşidini. Allah onun ulaşabileceği yerde bir mürşit göstermiştir. O da o ulaştığı yerdeki mürşidine tabi olmuştur. Onda da cereyan vardır. Eğer Devrin İmamı'na tabi olsaydı, onda da aynı cereyan söz konusu olacaktı. Yani bir insanın el alması mutlaka bir mürşitten olmak mecburiyetinde. Bir asil mürşitler var, bir de vekil mürşitler var. Vekil mürşitler için de geçerlidir tövbe vermek. Ama ondan sonra mutlaka asil mürşide ulaşarak ona bir defa daha tabi olmak gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir imkan yoksa, kişinin asli mürşide ulaşması söz konusu değilse, imkansızsa, o zaman cereyan geçmiştir zaten. Vekil mürşide tabi olunca aynı işlevleri o kişinin ruhu mutlaka yaşayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne zaman bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o zaman onun fizik vücudu emanet olacaktır. Başlangıçtaki emanetimiz ruhumuz. Onun için Allah Teala Allah emanetleri onların ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz da bir emanettir. Onun sahibi Allah'tır. O emaneti sahibine ulaştıracağız. Ulaştırdık. O zaman fizik vücudumuz emanet olur. Zikrimizi 18 saate aşılacak bir noktaya ulaştırdığımız takdirde ruhumuz da Allah'a ulaşmak için, affedersiniz, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Teslim olacaktır. Daha sonra daimi zikre ulaşacağız. Kim daimi zikre ulaşırsa onun nefsi de Allah'a teslim olur. Geriye sadece iradesi kılar. İradenin teslimi ise o kişinin önce tövbe-i nasuhunu tamamlamasını icap ettirir. Allah Teala'nın huzurunda Allah kelime kelime söyleyerek o kişiyi tövbe-i nasuha davet ettikten sonra tövbe-i nasuhunu tamamlamasını temin eder. Ancak bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır.
Bir defa daha tekrar edelim. Nebilerin ve nebi olmayan Resullerin teslimiyle Resul ve nebi olmayan mürşitlerin teslimi aynı şey değildir. Resulleri ve nebileri ilahi irade teslim alır. Onun dışındaki herkesin iradesini Allah'a teslim etmeleri söz konusudur. O külli irade tarafından iradenin teslimi külli irade tarafından yapılır. Sadece Nebi ve Resul olanların irade teslimi ilahi irade tarafından gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın zatının görülmesi o noktada gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslim edildiği noktada. Allah Teala'nın hepinizi çok sevdiğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O hepinizi sever. Sever ve yücelmenizi ister. Siz buna zemin hazırlarsanız eğer, o zaman sizi de bütün bu güzelliklerin sahibi kılar Allah Teala. Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlar, sizlere sesleniyorum. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Göreceksiniz ki siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeyeceksiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisi teslim alacak. Size 7 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en büyük zevkleri, mutluluğu, huzuru yaşatacak ve ruhunuzu kendi zatına ulaştırarak teslim alacaktır. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye şuradan kalpten bir talep Allah-u Teala'yı derhal harekete geçirir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki bu konuşmamızı burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah'tan bahsetmek üzere, sevgiden bahsetmek üzere, sevgili kardeşlerim, genel anlamda sevenler sevilir. Hiçbir zaman onlar beni sevsin de ben o zaman onları severim tarzında bir bencilliğe kapılmamalısınız. Onlar sizi sevseler de siz etrafınızdaki insanları sevmelisiniz. Sevmeseler de gene sevmelisiniz. En azından sevmeye çalışmalısınız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Ama ya o güne kadar sizi sevmeyen kişi, sizin onun sizi sevmemesine rağmen onu ne kadar sevdiğinizi ispat ettiğiniz bir noktada nereden biliyorsunuz onun da size karşı artık bir sevgi duymaya başlamayacağını? Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Sevenler normal statüde sevilir. Öyleyse diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz ama onlardan bir kısmı bütün gayretinize rağmen sizi sevmiyor. Ne yazar? Ne kaybedersiniz ki? Sevmek her zaman en güzel davranışlara sebebiyet veren bir vesile olduğu için size devamlı derecat kazandırır. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye yardım edersiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu kılarsınız. Sevdiğiniz kişinin memnun olması için her şeyi yaparsınız. Öyleyse bu yaptığınız her şey onun da sizi sevmesine küçük küçük vesileler oluşturacaktır. Ama onlar bir araya geldiği zaman bir de bakacaksınız ki bu başlangıçta sizi sevmeyen kişi de sevmeye başlamış. Diyelim ki hayır olmuyor. Bütün gayretinize rağmen o sizi sevmiyor. Buna rağmen siz onu severseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama unutmayalım, her güzel davranış, başkasını mutlu kılan davranış bize derecat kazandırır. Öyleyse biz bizi sevmeyenlere de sevenlere davrandığımız gibi en güzel davranışlarla hitap etsek, onlarla konuşsak, onları da mutlu etmeye çalışsa, o zaman onlarda şöyle bir soru işareti gelmez mi sevgili kardeşlerim? İşte bana karşı bu kadar güzel davranan birisi var. Ama ben onu sevmiyorum. Acaba onun beni böylesine seven bir davranış biçimleri dizisine sahip olmasına rağmen ben onu neden sevmiyorum? Acaba bana düşen bir vazife var mı ki burada? Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'tandır. Nefret şeytandandır. O zaman siz o insanları
sevdiğiniz zaman onlarda da sizi sevme imkanını oluşturuyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz gelişme bir vesiledir onlar için. Yani onların da sizi sevmesi için bir vesiledir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Eğer biz seversek, sevdiklerimize güzel davranışlarda bulunuruz. Öyle değil mi? O zaman güzel davranışlar onları mutlu edecektir. Bir başkasından onlara gelen bu mutluluk, onları negatif bir istikamette etkilemez. Samimiyseniz, samimiyetiniz her halinizden anlaşılır. Kalpler birbirlerine beyinden çok daha güzel bir şekilde anlarlar. Çok sağlam ölçüleri vardır. Beyin mantık üzerine çalışırken kalp sevgi üzerine çalışır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya adı verilen bir gezegende hayata getirildik. İşte hani bir şarkı var. Akpak olmuş saçlarımla ihtiyar oldum bugün diye. İşte o ihtiyarlığa, akpak saçlara gelinceye dek hep dünyada verilen bu gezegende yaşarsınız. Yaşadıkça insanları daha bir güzel tanırsınız. Daha çok onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Eğer hedefiniz sevmekse, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde onların da sizi sevdiklerini görürsünüz. O zaman niçin onlar beni sevsin de ben onları seveyim? Öyle olmamalı felsefeniz. Ben beni sevmeyenler de dahil olmak üzere herkesi sevmeye çalışırım. Zaten beni sevenleri sevmek içimden gelen bir vetire. Bu iç dünyamdan gelen duyguyu dışa vurmakla sadece vazifeliyim. Onlar beni sevdiğine göre gayet normal bir sonuç. Bir insanın kendisini sevenleri sevmesi. Soru olan ne? Sizi sevmeyen, belki de nefret eden insanlar varsa onları da sevmeyi. Bunu hedef ittihaz edinirseniz, o zaman size göre sizin düşman olabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Ne diyordu Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman demek. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tarafında olan demek. Hile yapan demek. Ama eğer biz onlara dostsak, onlar bize başlangıçta bir kötülük yapsalar bile, bu kötülüğe negatif bir mukabelede bulunmamamız, tam aksine onların bu kötü davranışına en güzel kalpten davranışlarla cevap vermemiz, onları, sevgili kardeşlerim, bir yerlere ulaştırır. Ben ona şurada da, şurada da, şurada da hep en kötü davranışlarda bulundum. Onu ezmeye çalıştım. Sözlerimde belki hakaret de vardı. Ama o bana hiç hakaret etmedi. O bana hiç kızmadı. Aynı şeyler bana yapılsaydı ne yapardım?
Kızardım, öfkelenirdim. Ben ona daha kötüsünü yapardım belki de. Böyle düşünen bir insan kendisiyle bu güzel davranışın sahibini istese de istemese de mukayese etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve her mukayesenin sonunda, karşılaştırmanın, değerlendirmenin sonunda kendisinin sevgi açısından çok daha gerilerde olduğunu yakalayacaktır. Eğer o kişi, yani karşısındaki kişi bir Allah dostu ise, onun karşılıksız sevgisi tasavvufa yeni girmiş olan, kalbi henüz karanlıklarla kaplı olan birini mutlaka pozitif alanda etkileyecektir. Ve nefrete karşı sevginin nefrete dönüşmeyen, değişmez bir sevginin bütün şartlara rağmen değişmez bir sevginin sahibi olan kişi diğerinin nezdinde ve kalbinde bir yer işgal edecektir. Ve eski hayatında herkes kendisinden nefret ettiği için onun da herkesten nefret ettiği bir dünyada yaşayan, o eski dünyasında yaşayan kişi bu yeni dünyasında artık Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah ile bile olmuş. Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak onun sevgisini kazanmış. Bu kişi etrafındaki insanları adım adım sevmeye başlayacaktır. Öyleyse bu sevgi güzele doğru bir seyir takip edecektir sevgili kardeşlerim. Güzele doğru bir yaklaşım biçimi. İşte insan adı verilen biz Allah'ın mahlukları, Allah'ın yarattığı varlıklar. Bizi yaratan Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü varız. Allah-u Teala bizi yoktan var etmiş. Niçin var etmiş acaba? Allah'ın bir tek emeli var, hedefi var sevgili kardeşlerim. İster ki herkes mutlu olsun. Herkes mutluluğu yaşasın. Ve konunun realitesine ulaştığımız zaman bakıyoruz ki Allah sevgisi olmadan mutluluk yaşanamaz. Çünkü nefsin bütün afetleri ayaktadır ve şeytan sonsuz bir şekilde onlara tesir etmektedir. İşte manevi hayata giren, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onun zikir sayısının artmasına paralel olarak devamlı azalacaktır. Nefretin yerine sevgi dolacaktır. Nefretle dolu olan alanlar sevgi dolu alanlara dönüşecektir. Ve ne olacaktır? Nefret eden kişi nefreti sevgisinden etrafındaki insanlara karşı çok daha fazla olan kişi sevgisi nefretini aşacak bir noktaya mutlaka gelecektir. Çünkü o Allah'a müracaat etmiştir. Ya Rabbi demiştir. Ben bu nefret dolu dünyadan bıktım. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Ben de onlara kötü davrandım.
Ama bunda bir mutluluk bulamadım. İntikam almak mutluluğu sağlamıyor. İşte şimdi Yüce Rabbim sen bana sevgiyi öğrettin. Ben onları sevmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe ben mutlu oluyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe onların davranış biçimleri artık bana eskisi kadar batmıyor. Çünkü sevdikçe ve bu sevgi müessesesi zikrim arttıkça gelişiyor, büyüyor. Artan zikir sebebiyle nefsimin kalbindeki afetler otomatik olarak azaldığı cihetle sevginin ve güzel duyguların kapladığı alan giderek nefretin ve negatif duyguların kapladığı alanı küçültüyor, o kaplıyor. Sevgi kaplıyor. Allah'ın alanı nefsimizin kalbinde giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eskiden zaten yarı yarıya bir denge vardı. Çünkü ruhumuz vardı, %100 hasletlerle dolu ve nefsimiz vardı, %100 afetlerle dolu ve tam bir denge söz konusuydu. Ama sonra mürşidimize tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı ve 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Neyle kaldık? Nefsimizle kaldık. İşte bu muhteva içinde gördük ki nefsimizin kalbindeki afetler bizim yaptığımız zikir seviyesine paralel olarak yok oluyor. Yerini hasletlere terk ediyor. Öyle ki bir süre sonra nefsimizin kalbindeki afetlerle hasletler eşit oldular. Ama biz bırakmadık ipin ucunu, daha fazla zikir yapmaya devam ettik. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman hasletler afetleri aşar. İşte insanlardan her kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbindeki afetler yerini tamamen hasletlere terk etmiştir. O kişinin kalbinde artık nefret, kin, öfke gibi afetler hüküm icra edemez çünkü yok olmuşlardır. Onların yerini de güzellikler almıştır, sevgi almıştır, güzel davranışlar almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir başka kurtuluşun mevcut olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala nefsimizin ruhumuzun yerini almasını istiyor. Çünkü ruh Allah'ın ruhu ve istiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Bu Allah'ın farz emridir. Kim bunu başarırsa, ki böyle bir şey için mutlaka mürşide tabi olmak şarttır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır.
ne olacaktır? 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Emmare, levame, müklime, mutmainne, radiye, vardiye, teskiye kademelerinde teskiye olacaktır. Burada nefsin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Bu güzelliklerin Allah tarafında olan muhtevanın galebe çalması noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişi zikrini daha hızlı bir şekilde arttırabilmek imkanının sahibidir. Yavaş yavaş nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır. Herkesin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Daimi zikre ulaşınca o kişinin nefsinin kalbinde artık afet kalamaz. Daimi zikir kesintisiz bir şekilde nurları kalbe taşıdığı için kalpte yeniden negatif değerlerin oluşması artık mümkün değildir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Onlara da düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Onlar da tabii onlara karşı bu söylediğimiz insanlar da nefslerindeki bütün afetleri yok eden insanlar da elbet onlara karşı düşman olur. Öyle mi? Bizim kardeşlerimiz arasında böyle düşünen kimse artık kalmamıştır. Bilirler ki nefsin kalbindeki afetler yok oldukça kişinin kin, intikam, öfke gibi afetleri, yani nefsin afetleri yok olacaktır. Yok olunca onların yerini sevgi alacaktır. Nefsin kalbinde afetler tamamen yok olunca nefretin, kinin, öfkenin, bütün negatif faktörlerin yerini sevgi ve ona bağlı olan duygular alacaktır. O kişi insanları sevecektir. Ona yine de düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o onlara düşman olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, güzellikler bir bütün teşkil eder. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Allah sever, sever, sever. Allah ister ki kötülük yapanlar da akıllarını başlarına toplasınlar da onlar da başkalarından en güzel muameleler geldiği için etrafındaki insanları sevseler. Sevgili kardeşlerim, olabilir mi? Elbet olabilir. Bir insanı bu noktaya ulaştıran şey zikirdir. Herhangi bir kişinin zikri Allah Allah diye Allah ismini tekrar etmesi, Allah'ı anması ona mutluluk verir. Ama o kişi mürşidine ulaşıp da tabi olmadığı sürece nefsinin kalbinin nurlarla dolması ihtimali söz konusu değildir. Çünkü kalbi afetlerle doludur. Ve o kalpte nurlara yer yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşidine ulaşan kişinin yaptığı zikir onun kalbine Allah'ın katından rahmet
vaz ve salavat nurlarını getirir. O nurlar o kişinin kalbine gelecektir, ulaşacaktır. Vazılar kalbe yerleşecektir. Baştan gelen sadece %2'lik rahmet nuru fazıllara derin terk edecektir. Fazıllar o kişinin nefsinin kalbini zikir arttıkça daha çok dolduracaktır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman bu kesintisiz zikir sebebiyle nefsin kalbinde karanlıkların tekrar gelip yerleşebilmesi imkansız hale gelecektir. Bunun dünya hayatına aksedişi nasıl bir hüviyet taşır? Herkese en güzel sevecen davranışlarda bulunmakla noktalanır iş. Çünkü o kişinin nefsindeki afetler tamamen yok olacaktır. Yok olduğu için o kişinin hiç kimseye kin duyması, öfke duyması söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzellik içerisinde Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey ne? İşte o şey bu standartlar altında gerçekleşiyor. Bizim mutluluğumuz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama başka bir yolu yok ki. Bir tek yol var. Nefsin kalbini nurlarla doldurabilmek. Zikir adlı bir müessesenin Allah'ın katından taşıdığı nurların o kişinin kalbine yerleşmesidir. Yerleştikçe ne olur? Nefsteki afetleri kapı dışarı eder ve öyle yerleşir nurlar. Öyleyse fazılların gelip de insanın kalbine yerleşmesi, evvela %2 rahmet nuru, sonra fazıllar. Ve neticede %98 fazla kadar nurlar nefsin kalbini doldurur. Sonuç ne olur? Sonuçta o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Daimi zikir sebebiyle her an Allah'ın katından taşınan, o kalbe ulaşan nurlar, kalbi devamlı yeniler, temizler. Zaten artık kısa bir zaman sonra o kişinin kalbinde afet kalmadığı için davranış biçimleri tamamen değişecektir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi mutluluğa götürür. Başkalarını sevmeye götürür. Bizden nefret eden insanları bile sevebilecek hale geliriz. Artık nefsinizin kalbinde kin, afeti kalmamıştır. Öfke afeti kalmamıştır. Negatif afetlerin hepsi yok olmuştur. Artık sükunet içinde yaşayan bir insan olursunuz. Artık sadece en çok sevdiğinizden en az sevdiğinize kadar sadece sevdiğiniz insanlar vardır. Kimseden nefret edemezsiniz. Bilirsiniz ki o kişi size kötülük ediyor. Bu kötülüğü bilmenize rağmen ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala nefreti, kini, bütün afetleri daimi zikirde sizden alacaktır. Başkaları size kızabilir, öfkelenebilir, size kötü davranabilir. Tamam. Ama siz onlara kötü davranamazsınız. İşte Allah Teala'nın ermiş evliyaları bu erme noktasından sonra ki nefslerinin kalbi o noktada yarı yarıyadır. %51 nur, %49 karanlık. Ama zikir arttıkça
%51, 61, 71, 81, 91 olur. Nihayet daimi zikre. Daimi zikrin bir noktasında %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesi seversiniz. Onların size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Ama gene seversiniz. İşte bu sevginizdir ki onlar sizi tanıdıkça size olan nefretlerinin adım adım sevgiye dönüşmesini temin eder. Öyle bir gün gelir ki yeni bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Herkesi sevdiğiniz bir yeni dünya. Görürsünüz ki onların size karşı olan davranışları da her an değişim içinde. Öyle bir güne ulaşırsınız ki o değişim onların hepsinin sizi sevmesine sebebiyet vermiştir. Sevgili kardeşlerim, toplum böyle insanlardan oluştuğu zaman kötüler o toplumun içinde kalamazlar, rahatsız olurlar. Ve onların nasıl olup da bu kadar huzurlu, bu kadar mutlu olduklarını merak etmeye başlarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenlerin oluşturduğu nefs tezkiyesi yapmak yolun yarısını almaktır. Ama nefsin tasfiyesi, yani nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması daimi zikirden evvel gerçekleşemez. İşte yolun sonunda buraya ulaşmak var. Zikri daime ulaşmak var. Dünyadaki en mutlu insanlar daime zikrin sahipleridir. Onlar kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama onlar kimseye düşman olamazlar. Kimseyi üzecek davranışlarda bulunamazlar. Sevgili kardeşlerim, hayat hızla ilerliyor. Günler geçiyor. Bu geçen günlerin sonunda bir gün hayat bitecektir. Sona erecektir. Ne mutlu o insanlara ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olmuştur. Onlar cennete girecek olanlardır. Adın cennetine girecek olanlarsa daimi zikrin sahipleridir. Cennetlerin en güzeli, en üstünü adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende cennetteki gibi mutlu olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Davranış biçiminize tesir eden asli unsur ise zikir seviyenizdir. Nefsinin kalbindeki afetlerin hepsini yok eden bir insanla nefsinin
kalbi aynen eskisi gibi %100 afetlere dolu olan bir insan arasında çok büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Başlangıçta nefs %100 afetlere doludur. Ruh da %100 hasletlere doludur. Denge kurulmuştur. Ruh vücudu terk ettikten sonra, Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'a doğru yola çıktıktan sonra geriye nefs kalır. Bu noktada nefsin hedefi evvela %51 nura ulaşmaktır. %51 nur başlangıçtaki dengeyi bu noktada çok daha üst seviyede bir şekilde sağlar. Afetler nefsle birlikte yok olmuştur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nerede? Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama kişi zikrini arttırdıkça fizik vücudunu teslim eder. Sonra %80'i aştığında, daha sonra %100'lük bir seviyeye daimi zikre ulaştığı zaman nefsini de Allah'a teslim eder. Ve nefsin teslimi o kişinin mutluluğunun üst seviyeye çıktığı yerdir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan %51 mutluluğu yaşar. Ama nefsini Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğu yaşar. Ve sonra da bu %80'lik sonuç %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel noktalara ulaştığı bir dünya hayatı ancak tasavvufla mümkündür. Birin tasavvuf, nefsin kalbindeki afetleri temizleyebilen yegane yolculuğu ifade eder. İşte atalarımız Osmanlı, hepsi tasavvuf erbabıydı. Çeşitli tasavvuf grupları, çeşitli muhtevayı taşıyordu ve her biri kendi cephesinde büyük mutlulukları yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hemen hemen herkesin tasavvufta olduğu bir müstesna devredir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi. Bu devre bütün dünyada bir örnektir. Her geçen gün daha çok insanın tasavvufa girdiği, daimi zikirde olanların sayısının çok büyük ölçüde yükseldiği bir dünya hayatı. Herkesin haklara en büyük saygıyı gösterdiği bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'nın torunları olarak bizler ecdadımızın yaşadığı güzellikleri yeniden yaşamalıyız. Bu hedefe yönelmeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, yani vecimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek için gayret sarf etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler, yani bize tabi olanlar zaten bu yolda bütün gayretinizle çalışmaktasınız. Mutluluğunuz da günden güne artmakta. Bütün bir ömrü Allah'ın güzelliklerini yaşayarak geçirmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Diliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'tan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Tasavvufu yaşayasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmasın.
El-Fatiha me as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır.

sıfırlandı, sürf-ü sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sürf-ü sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğumuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Mürşit konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, ezeli ve ebedi tek bir din söz konusu. Bu din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, bütün kutsal kitaplarda Allah Teala herkesin mutlaka bu dini yaşamasını istiyor. Herkesin bu dinde ulaşabileceği son nokta

Resuller ve Nebilerin dışında mürşit olma noktasıdır. Mürşit olma kapısı herkese açıktır. Allah kutsal kitaplarda herkesin mürşit olmasını istiyor. Ama en alt seviyeden mürşit olma noktasına kişinin gelebilmesi 7 safhalık bir gelişim basamaklarını, kemalat basamaklarını içeriyor. Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplardaki, şeriat kitaplarındaki birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas ve irşad ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, yani veli mürşit olma noktası. Dünyadayken seçilebilen herkes en üst noktada yedinci safhaya ulaştığı zaman Allah onu veli mürşit olarak tayin ediyor. Tüm insanlar için Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilere hitabı şöyle: İrşada memur ve mezun kılındın. Memur bu noktadan itibaren Allah'ın emriyle iş göreceksin. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz, konferansımızın konusu mürşit. Kişinin veli mürşit olabilmesi 7 safhalık bir muhtevayı, kemalat basamaklarını yaşamasına bağlı. Ama gelin görün ki geçen zaman dilimi içerisinde İblisin devreye girerek insanların da yozlaşmasını bahane ederek bu 7 safhalık 4 teslimi tamamen unutturmuş. Hedef emirler artık din tatbikatında yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Geride kalan insanların İslam'ın 5 şartıyla cennetlik amellerle kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı en üst noktada yaratmış. İcil suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik benle halketmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da zatında bize ruh üfürmüş ve herkesi 3 vücut ve serbest iradeyle hayatı yaşamasına imkan vermiş. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte bu 19 negatif özellik kişinin Allah'ın ayetlerini bilmemesi, ayetlerden gafil olması. Ayetlerden gafil olan herkes şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnededir, sağır dizisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, dinde fırkalara ayrılmıştır, gay yolundadır, birbirine insanlar düşmandırlar, amelleri boşa giden ve boşa giden ameller sebebiyle gideceği yer cehennem olan bir muhtevadadırlar. Yani başlangıçta hiç kimse takva sahibi değil, mümin değil ve hidayete değil. Ama Allah-u Teala Kıyamet 36'da insanın başıboş bırakılmadığı, Mü'minin suresinin 115. ayet-i kerimesinde
boşuna yaratılmadığını buyuruyor. O zaman 19 negatif özelliğin sahibi olan tüm insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Ne demiştik? Başlangıçta herkes delalette. İşte herkesin delalette olduğunu bildiren Kur'an ayetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? 7 tane ayet-i kerime herkesin delalette olduğu zikrediliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam delalette, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah beni hidayete erdirmezse delalette kalırdım. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala seni delalette buldu ki hidayete erdirmedi mi? Kısacası bu ayetlerin hepsinin kim olursa olsun herkesin başlangıçta delalette olduğu bildiriliyor. İşte bu delalette olan insanlara Allah-u Teala hidayetçiler gönderiyor. O zaman bu hidayetçilere kulak verenler var, hidayetçileri işitenler var ve bu hidayetçileri işitmeyenler var. İşte Allah-u Teala Taha suresinin 23. ayet-i kerimesinde ve Bakara 38'de aynen şöyle buyuruyor. Kâle ebitâ cemî'an bâdikum bâdın adû. Size ikiniz oradan aşağı inin. Benden size hidayetçilerim gelecek. Yani mürşitler gelecek. Kim bu hidayetime tabi olursa, mürşitlere tabi olmasa onlar delalette kalmaz, şakilerden olmaz. Aynı şey olay bu. Öyleyse hidayetçiyi tayin eden Allah'tır. Ve Allah-u Teala hidayetçi göndermesem azap etmem. Henüz başlangıç noktasında kimse bu 7 safhayı yaşamamışsa nasıl oluyor? İşte sevgili kardeşlerim, doğmadan evvel seçilenler var. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde bu doğmadan evvel seçilenleri Allah-u Teala risaletle vazifeli kılıyor. Kasas 68, Rabbin dilediğini yaratır seçer, seçim hakkı onlara ait değil. İşte bu doğmadan evvel seçilenler Nebi Resullerdir ve Veli Resullerdir. İşte bu Nebi Resuller, Veli Resuller vakti geldiğinde Allah-u Teala onları seçiyor ve insanlar için vazifeli tayin ediyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki size mürşit göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. İşte 7 ayet-i kerime. Öyleyse dinimizin iki kaynağı Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Zümer 71. Mutlaka kemalata ulaşabilmek, mürşit olabilmek için kişinin kendi mürşidine tabi olması lazım. Vallahi Teala bu ayetlerde bütün Resullerin mürşit olduğu beyan ediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Nahl 36'da bütün ümmetlere kendi içinden Resul bahseden odur. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size Resuller ayetlerimi tilavet eden mürşitler gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Kasas 47'de Taha 134'te öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine mürşit göndermediği hiç kimse yok. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela Günü. Şimdi Kalu Bela Günü'ne baktığımız zaman ne görüyoruz? Kalu Bela Günü'ne baktığımız zaman Ara 172'de Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor. Ruhları, fizik vücutları nefslerin üzerine şahit tutuyor. Ve Allah-u Teala hitap ediyor. Ben sizin Rabbinizdeyim zamandan evvel. Hepimiz kalü bela diyoruz. Kalü bela diyen ey ruhlar, ey fizik vücutlar, ey nefsler bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semin ol. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak veriyor. Fizik vücut Allah'a teslim olacağına dair ahd veriyor. Nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin veriyor. En son olarak iradenin de teslimi söz konusu.
Ama en önemli konu bu ayet-i kerimede, kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Öyleyse birisi geliyor diyor ki, tamam benden yemin aldın ama benim haberim yok. İşte öyle bir durum söz konusu değil. Allah Teala doğmadan evvel seçtiği resullerle ne yapıyor? Bu yeminleri, misakları ve ahitleri Allah Teala ona hatırlatıyor. Diyor ki sen misak, ruhun misakıyla bana teslim olacağını söyledin. Ahitle bana teslim olacağını söyledin. Yeminle bana teslim olacağını söyledin. Şimdi Allah'ın katından sana hidayetçi, mürşit gönderiyorum ve bu mürşit sana bu yeminleri, misakları hatırlatıyor. Ve benim babam şirkin içindeydi. Araf 173. Şirk koşan babamın sebebiyle beni helak edeceksin dememen için mutlaka sana tebliğci gönderiyorum. Mutlaka sana Resul gönderiyorum. Mutlaka sana Nezir gönderiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerini araştırdığımız zaman mürşidin Kur'an'daki ayetlerle 19 tane ayrı ismi var. Mürşidin Kur'an'daki ayetlerle 19 tane ayrı ismi. Bu isimlerden bir tanesi de hidayetçi. Yani Allah Teala ne yapıyor? Hidayetçi gönderiyor. Altıncı isim, hidayetçi. İşte Taha 123'te benden size hidayetçi gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa. Öyleyse hiç kimse ben kendim Kur'an'ı okurum, babamdan dedemden öğrenirim, kimseyi tanımam diyemez. Öyle bir lüksü olamaz. Allah Teala tam ayetlerde 19 tane ayrı isimle mürşidi adlandırıyor. Hidayetçi gelecek. İşte Taha 123 bu 19 ayrı isimden bir tanesi de hidayetçi. Hidayetçi gelecek. Şimdi kim hidayetçiyi ıskalıyor, hiç kulak asmıyor? Kim hidayetçiyi devreye alıyor, kulak asıyor, işitiyor? 7 ayet-i kerimede bütün hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için bir kurtuluştur. 7 ayet-i kerimede evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Hidayetçi geliyor ve diyor ki Allah'a ulaşmayı dile, o insanları Allah'a davet ediyor. Şimdi bakın 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 11, Yunus 7, 111, 115, 145, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10 Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için 7 ayet-i kerimede onlar için bir hidayetçi yok. Yani Taha 123'te herkese hidayetçi geliyordu. Evet hidayetçi geliyor ama o kişi hidayetçiyi dikkate almıyor. Onu yalanlıyor. Kesinlikle kabul etmiyor diyor. Ben diyor Rabbimle kendi arama hiç kimseyi koymam. Sen kim oluyorsun diyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede mürşidi dikkate almayan insanlar, onlar için bir hidayetçi yok. Ama eğer hidayetçiye kulak asarlarsa, işitirlerse, davete icabet edenler işitenlerdir. En'am 38'e göre, 36'ya göre. O zaman 7 ayet gereğince mürşidin davetini kabul eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için hidayetçi var. Bakın 7 ayet-i kerimede Bakara 46, Bakara 249, En'am 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Yani hidayetçinin davetini kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onlar için mürşit yok. Şimdi sevgili kardeşlerim bir adım daha öteye geçelim. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sa'asrifu an ayatil lazina allazina takabbarna afradi bi ghayri hakkin. Ve in yara kulli ayatin la yu'minu biha. Ve in yara sabila rushdu la yatakhudhu sabila. Onlar bütün ayetlerimizi görseler iman etmezler. Onlar irşat yolunu görseler yol edinmezler. O zaman mürşidin görevlerine bakalım beraberce. Bu mürşit bir veli resul olabilir,
Bu mürşit bir nebi resul olabilir. Bu mürşit bir veli mürşit olabilir. Şimdi nebi resullerden başlayalım. Eğer bu mürşit bir nebi resulse, asaleten devrin imamı ise, Bakara 151'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar size ayetlerimizi tilavet ediyor. Onlar sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Onlar size kitap öğretiyor. Birinci görevi, o size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi nebi resul olan devrin imamı ayetleri tilavet ediyor. Ama bu ayetlerin tilavetinde dinleyenler onu dikkate almıyor. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesi, bir kısmını seni duyar. Ve minhum yestemine ileyk. Seni duyuyorlar, dinliyorlar. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere maza kalu enife. Kalu lezine utulime. Maza kalu. O ne söyledi? İşte o ne söyledi diyen kişi iki grupta dinliyor. Dinleyenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şey anlamıyorlar. İşitmiyorlar ve işitmeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Zaten delaletteydiler. Bunları delalette bırakıyor. Ama kulak asanlar, işitenler, Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede işitenlerin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Niçin? Onları müşriklerine ulaştırmak için. Gelelim Cuma 2'de eğer mürşid bir veli resulse. 4 görevi var. Yine birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İkinci görevi nefs tezkiyesi. Ayetleri tilavet ediyor mürşid. Ama o kişi bu ayetlere iman etmiyor. İrşad yolunu beyan ediyor. Mürşidi de mürşid olarak kabul etmiyor. O zaman ne oluyor? Allah-u Teala onu delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette. Öyleyse A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda Allah-u Teala mürşidin farziyetini dile getirmiş. İşte Alimen 164. Onlar mürşide tabi olmadan ve delaletteydiler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyenleri. Nahl 36. Allah delalet kimin üzerine hak oluyor? Seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyeni. Taif 23. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyeni. Kasas 50. Kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyen, dilemeyen, dilemeyen. Öyleyse mürşid insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyor. Ama daveti kişi kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyince tamam diyor Allah-u Teala. Serbest irade verdim. İradene karışmıyorum. Kimsenin karışmasını istemiyorum. O zaman delalette kalıyorsun ve delalet senin üzerine hak oluyor. Delalet açısından insanları incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim tam 18 tane ayet-i kerime, 19 tane ayet-i kerime insanların delal-i mubinde olduğunu beyan ediyor. Herkes başlangıçta öyle. Ama eğer bu kişi ulaşmayı dilemez de başkasının da dilemesine mani olursa o zaman delalen beyid içerisine giriyor. Uzak bir delalette. Eğer bu kişi mürşidi yalanlarsa, onunla karşı mücadele ederse o zaman delalen kebir çok daha büyük bir delalet içerisinde kalıyorlar. Allah-u Teala. Ama kim ki hidayet kendisine geldiği zaman hidayeti dilerse ki Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Az evvel ifade ettiğim gibi 7 ayet gelince hidayete erdirdikleri müstesna. Dilen ki sizi hidayete erdireyim. İşte hidayetçi de insanları hidayeti dilemeye davet ediyor. Dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dilen ki sizi nimetlendireyim. Mürşidin bir ismi hidayetçi. Mürşidin bir ismi Allah-u Teala'nın nimeti. Yani size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. İşte bu ruhu verenler ruh Allah'ın bizim üzerimizdeki en üst seviyedeki nimeti. O zaman sevgili kardeşlerim kimler için hidayetçi yok? Ulaşmayı kalben dilemeyenin için Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Ve kimler için mürşit yok?
delalette olanlar, delalette olanlar 10 ayet gelince mürşide tabi olmayanlardır. Ve gidecekler yer cehennem. Şimdi bunu devre dışı tutuyoruz ve diyoruz ki kim hidayetçinin davetini kabul ederse, unutmayın tekrar ediyorum yani mürşit yoktur diye palavra sıkanlar, bunlar kutsal kitapların kursaklarından geçmedi insanlardır. Mürşidin Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane ayrı ismi var. Tekrar onu dile getirelim. 19 tane ayrı isim. Dikkat edin. Allah Nebi'den bahsettiği zaman mürşittir. İmamdan bahsettiği zaman mürşittir. Halife, veli, resul, müjdeleyici, hidayetçi. Bu isimlerin hepsi mürşitler için kullanılıyor. 19 tane ayrı isim. Öyleyse 19 tane ayrı isimle Allah Teala'nın tarif ettiği mürşidi hayır yoktur demek kişinin kendisinin inkarıdır. Gelelim ulaşmayı dilemeleri halinde ki Allah Teala o ulaşmayı dileyenler için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi ne olarak gönderiyoruz? Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. O zaman tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, 7 ayet gereğince tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yok. Tebliğ kesinlikle herkese ulaşıyor. Zümer 71, 38, 9, 10, En'am 48, İbrahim 4, İsra 15. Yani tebliğ herkese ulaşıyor. Ve bu tebliğ ulaştığı insanlardan kim daveti kabul ederse, kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 ayet gereğince, bakın o 7 ayeti de hemen gösterelim. Allah onlar için mürşit olduğunu ifade ediyor. 7 ayet gereğince ulaşmayı kalben dileyenler için 7 ayet gereğince mürşide tabiyet var. Öyleyse dinimizin ikinci safhası ne? Dinimizin ikinci safhası Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Bu 114 surenin birincisi Fatiha. Fatiha açış demektir. Ve dikkat edin, Fatiha'nın 5. ayeti kerimesinde ne diyoruz? İyyâke na'budu. Sadece sana kul oluruz. Şimdi başlangıç noktasında herkes kimin kuludur? Herkes şeytanın kuludur. Tekrar o 19 tane negatif özelliğe bakalım beraberce. Ayetlerle tabii. 19 negatif özellik. Herkes şeytanın kulu. İşte şeytanın kulu ve dostudur. Şeytanın kulu ve dostu olan bu kişi, biz diyoruz ki İyyâke na'budu, sadece sana kul oluruz. E kişi şeytana kul, Allah'a kul olabilmesi için ne lazım? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 17. Şeytanın kulu olan bir insan hidayetçi kendisine tebliğ yapıyor, Allah'a davet ediyor, daveti kabul ediyor ve daveti kabul ettiği için de Zümer 17'ye göre kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Neyle bu gerçekleşiyor, şeytana kul olmaktan kurtulup? Mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. Yani mürşid bu tebliği yapmasa 60 sene kalsa araştırmalarıyla kimse kendisini şeytana kul olmaktan kurtaramaz. Mürşid davet etmese hiç kimse dinde fırkalara ayrılmaktan kendisini kurtaramaz. Mürşidin daveti yoksa hiç kimse sebil-ül gayden kurtulup irşad yoluna ulaşamaz. Nitekim mürşid Araf 146'ya göre ayetleri tilavet ediyor, kişi ayetlere iman etmiyor. Mürşide tabiyeti söylüyor, onu da dikkate almıyor. O zaman Allah Teala hükmünü veriyor, diyor ki böyle ayetlerime iman etmeyen, mürşidine tabi olmayan kişi nerededir? Sebil-ül gaydedir. Sebil-ül gaydin başında kim var? Şeytan var. O şeytanın kulu. Zaten başlangıçta şeytanın kuluydu. İşte şeytanın kulu olan insanların hepsinin bulunduğu yer neresi? Sebil-ül gay. Yani sebil-i reşatı kabul etmiyor. وَاِيَنَا سَبِيلَ رُشْتُ عَرَبِ سُقْرَالْتِ لَا اَتَخِذُ سَبِيلًا Yani irşat yolunu görse yol edinmiyor. Mürşit yolunu görse yol edinmiyor. Hangi yolu yol ediniyor mürşide tabi olmasa? Gay yolu. Gay yolunun başında kim var? Gay yolunun başında şeytan var. Yani şeytanın kulu olmak kendisinin hoşuna gidiyor.
Ama ne yazık ki farkında değil. Şeytan ona dost değil. Şeytan ona düşman. Tek bir hedefi var iblisin. Bütün insanlara bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak. Ölüm sonrası hayatta da herkesi kendisiyle birlikte ne yapmak? Cehenneme götürmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun. Mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Evet, mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'ansız olmaz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek mürşitsiz olmaz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek nefs tezkiyesi olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. İşte Resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor. Ayetlerin tilavetinde kişi nasibini alıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Bakıyor ki mürşitsiz bir nefs tezkiyesi yok. İnceliyor ve buna iman ediyor. Ve mürşitsiz nefs tezkiyesi olmadığına göre kesinlikle o gidip mürşidine tabi oluyor. Şimdi tekrar Fatiha 5'e gelelim. Ne diyoruz? İyyâke ne'abudu. Sadece sana kul oluruz. Sadece sana kul oluruz diyen kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ve iyyâke nesta'in. Ve istihane özel olarak mürşidi tarif ediyor. Mürşid Allah'ın bize ulaştırdığı bir yardımdır. 7 ayet-i kerimede istihaneyi tarif ediyor. Ve bu 7 ayetten bir tanesi de Fatiha 5. Bu istihaneyi mürşidi biz senden isteriz. Öyleyse mürşidimizin seçimi bize verilmemiştir. Hiç kimse kendi mürşidini seçme hakkına sahip kılınmamıştır. Bunu kim bize tayin ediyor? Allah Teala. Böyle kişi vardır, mürşit değildir. O zaman gidip herhangi bir insana tabi olduğu zaman ona hiç zerre kadar fayda vermez. Tövbe etse de tövbe fayda vermez. Mürşittir ama kendi mürşidi değil. İşte şu anda Mevlana diyor bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Mürşidi bir doktor olarak kabul edin. Hastaneye gittiniz, midenizden ağrı var. Gidip ortopediste giderseniz o size bir fayda verir mi? Git işine kardeşim der yani. İşte mürşittir, doktordur ama kendi doktoru değil. Hastalığı farklı. Ve kişinin nefsinde 19 tane hastalık var. Mürşittir ama kendi mürşidi. İşte bu 3 şıktan bir tanesi kişi için doğru. O doğru şıkkı tayin eden kim? Allah Teala. Perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla o kişi mürşidini yani istihaneyi Allah'tan isteyecek. İşte Fatiha 5 istihaneyi mürşidimizi senden isteriz. 45-46 neyle isteriz? Hacet namazıyla. Vesileyi Allah'tan isteyin. Maide 35. Bakara 153 sabırla ve namazla isteyin. Nisa 75 katından veli katından bize bir yardımcı gönder. Arap 128 Yusuf 18 ve Enbiya 112 istihanenin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve hacet namazı da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in sünneti var. 3 çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte hacet namazı ile mürşidin Allah'tan istenmesi müjdeli bir rüyadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan istiyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, din mürşitle yaşanır. Dikkat ederseniz mürşit yoksa kendi kendinize tövbe ederseniz Hazreti Ali diyor ki bu yalancıların tövbesidir. Ama bir de mürşit var ve siz mürşit önünde tövbe ediyorsunuz. Mürşit önünde tövbe ettiğiniz zaman Allah Teala doğrudan doğruya size 7 nimet gönderiyor. İşte 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 tane nimet. 7 inan şartının içerisinde belirleyici unsur olan likallah'tır. Kişi dilden ben Allah'a inanıyorum, meleklerine inanıyorum, kitaplarına inanıyorum, Resullerine inanıyorum, hepsine inanıyor. İnanıyor da Allah Teala da kalbine bakıyor, diline değil. Öyleyse dilden herkes bir şey söyleyebilir. Ben şuna da inanıyorum, bütün peygamberlere inanıyorum, bütün kutsal kitaplarına ama pratikte ne var? Pratikte diyor onlar gavur diyor. Pratikte ne var? Onlar kesinlikle doğru değil diyor.
Ama kendisi ağzıyla ne diyor? Bütün Resullere inanıyorum. Bütün kitaplara inanıyorum. Güzel de Allah Teala bu ağzından çıkan sözleri söylediği zaman Allah nereye bakıyor? Kalbine bakıyor. Öyleyse kurtuluşun olması olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Yerine ihbatı koyuyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre nur yolunu açıyor. Ve kesinlikle bu dört kalp şartının sahibi olan insan zikrettiği için Allah'ın katından hadis 16'ya göre rahmet kalbine ulaşıyor. %2'lik rahmet o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Allah kime mürşid gösteriyor? Allah huşu sahiplerine mürşid gösteriyor. İki çeşit, iki kişi namaz kılabilir. Huşu içinde namaz kılmaya aday olanlar, onlar Allah-u Teala'nın mürşitlerini görenlerdir. Ama huşu sahibi olmayanlar, onlar 100 kere de namaz kılsalar, Allah-u Teala onlara asla bir şey göstermez. İşte huşu sahiplerine Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olursa ne olur? Tabiyetle birlikte o kişinin kalbinin üzerindeki mühürü Allah alıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartıyla o kişi mürşidine tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, bu mürşide tabi olmak şirktir. Kul ile Allah arasına kimse giremez sözünü söyleyen şeytandır. Onun için Beyazid-i Bistami Hazretleri ne diyor? Mürşidi olmayan mürşidi şeytan. Şeytan özellikle bu palavralarla insanları inandırarak onların mürşide ulaşmasına engel oluyor ve ne yazık ki İblis %90 başarılı. Hangi ayet gereğince bunu yapıyor? Araf 16-17. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Hepsini saptıracağım. Acaba mürşidin saptırdıkları kimler? Mürşidin saptıramadıkları kişiler kimler? Mürşidin saptıramadıkları mürşide tabi olanlar. Pardon, iblisin saptıramadıkları. Çünkü Allah-u Teala onları 4 cepheden koruyor. Önden, arkadan, sağdan, soldan devrin imamın ruhuyla onları koruyor. İblis ne yaparsa yapsın onlara ulaşamaz. Ama şeytanın saptırdıkları kimler? Başıboş olanlar. Eskiden anne babalar başıboş dolaşmayın sözünü söylerler. Bu başıboş dolaşmamak işte bunun bir sonucudur. 2 tür insan yaşıyor. Başıboş olanlar ve başın üzerinde devrin imamın ruhunu taşıyanlar, yani başı boş olmayanlar. Bugün birçok kardeşimiz, özellikle halk arasında sihir büyüyle meşgul olan çok kişi var ve cinci hocalara gidenler var. Kardeşlerimiz de zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarında diyor ki gel madem senin böyle bir marifetin varsa gel şimdi bana sihir büyü yap, cinleri bana saldır. Görünce felik felik kaçıyorlar, sende başka bir şey var, gidiyorlar. Dolayısıyla biliyorlar ki devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse iblisin ve avanesinin oraya yaklaşması asla mümkün değil. Ama başı boş olanlara iblis ve taifası en üst seviyede etki ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, müşride tabiyet Allah'ın büyük bir nimetidir. 7 nimeti Allah'tan alır ve 7 nimetle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teskik kademelerini Allah Teala geçiriyor o kişi. Ve böylece ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Yani ruhun Allah'a teslimiyle kalü bela gününde Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Eğer zikrinde berdevam olursa, zikrini artırsa, zahitlerden olursa fizik ucunda Allah-u Teala teslim alıyor. Daimi zikre ulaşırsa yeminini de yerine getiriyor ve en kısa zamanda iradesini de Allah'a teslim ederek Allah'ın Kur'an'da ve kutsal kitaplarda kendisinden beklediği mürşid olun emrini yerine getiriyor. İşte konferansımızın konusu mürşitti. Öyleyse mürşit kimse dini yaşayamaz. Mürşide tabi olmadan 7 sabah 4 teslimi kimse yaşayamaz. Mürşide tabi olmak farz mı? Kesinlikle farz. Allah Teala kimler için mürşit veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için nefs eskesi var? Mürşide tabi olanlar için. Kimler için fizik vücut teslimi var? Ruhunu teslim edenler için. Kimler için nefs teslimi var? Fizik vücut teslim yapanlar için. Nurani rabıtalarla Allah-u Teala bütün bu safhaları birbirine bağlı kılmış. Biri diğerinin sağlaması.
Yani ben fizik vücudumu Allah-u Teala'ya teslim ediyorum. Neyle? İslam'ın beş şartını yerine getirmekte. Allah-u Teala hayır diyor. Ruhunu teslim etmeyenler için fizik vücut teslimi asla mümkün değil. Ben nefsimi teslim ettim. Bazen kardeşlerimiz ya ben o kadar zikir yapıyorum ki ben daimi zikirdeyim. Daimi zikir dersen bunun da bir kasalaması var. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etme olmaz diyor. Öyleyse sevgili kardeşim bütün bunları yan yana getirdiğim zaman kesinlikle 7 safa 4 teslim farz ve bu 7 safa 4 teslimin ikinci safhası mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olmak da farz. Herkesin kendi mürşidine tabi olmasını biz hep tavsiye ediyoruz. Ama serbest iradenin sahibi kişi kendisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim siz de eğer gerçekten kutsal kitaplardaki dini yaşamak, bütün Allah'ın peygamberlerine iman etmek, gereğinin tatbikatını yerine getirmek, siz de sahabe gibi, Rabbani gibi ve havariler gibi olmak istiyorsanız, hazırsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine İtaat edeceğime, yemin ederek, ihsanla, tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, güzellikleri üzerinize olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala kainatı yaratmış. Allah Teala canlıları yaratmış. Allah Teala en son olarak insanı yaratmış. Hamîn ve mesnun olan, salsalin adı verilen bir topraktan, balçıktan Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş. Sonra ona ruhundan üfürmüş. Ona can vermiş, ruhundan da üfürmüş. Ve insanlar vücuda gelmiş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Hazreti Meryem'i yaratmış. Affedersin, Hazreti Havva'yı yaratmış. Adem ile Havva ilk anne babayı oluşturmuşlar. Ve oradan bütün bu kainattaki insanlar türemiş. Evvelce dünyada verilen bu gezegende insanlar yoktu. Allah'ın katında cinler vardı. Allah'ın katında cin tayfasından olan, yani enerjiden yaratılan şeytanlar vardı. Şeytanlar ve cinler. Ve de bir de Allah'ın çeşitli vazifeler için yarattığı melekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sebepsiz hiçbir şey halk etmez. Ve bir gün insanı yaratmayı diledi. Adem Aleyhisselam'ı oluşturdu. Ondan da Hazreti Meryem'i. Ve ikisinin çocukları, bugünkü insanları oluşturdu. Aradan geçen binlerce ve on binlerce yıl boyunca insanlar var oldu. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk bir ruhtan, bir fizik vücuttan, bir de nefsten oluşur. Nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü bir beraberliği ifade eder. Nefs, bütünüyle afetlerden oluşan bir kalbin sahibi. Ruh, bütünüyle hasletlerden oluşan bir kalbin sahibi. Ve fizik vücut da bunların ikisine sığınak, mekan. Etten kemikten Allah Teala tarafından yaratılmış olan bir sistem. En güzeli düşünebiliyor. Ve akıl adı verilen bir sistemi kullanmayı öğreniyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'ın birer yaratığıdır. Hepimiz, hiçbir istisnamız olmaksızın hepimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil, hepimiz sadece bir yaratıkız. Yani mahluk, Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan birer mahluk, birer yaratıkız. Yaratan Allah'tır. O zaman hepimiz beraber
Allah'a şükretmeli değil miyiz? Yaşıyorsak, bizleri yaratmış ki yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir yaratığı olmak, Allah'ın bir büyük hediyesidir. İnsan olarak yaratılmaksa en büyük hediyesidir. İnsandan daha üstün bir varlığı Allah Teala yaratmadı. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmedi. Dünya üzerinde ve kainatta Allah'ın ruhunu bünyesinde barındırabilen bir tek mahluk vardır. O mahluk insandır. Ve biz o sonsuz sayıdaki gezegenlerden dünyada verilen bir tanesinde yaşıyoruz. Onun için Allah Teala yerdeki insanlar, yerlerdeki insanlar ve göklerdeki insanlar diyor. Öyleyse insanlar sadece dünyada verilen bu gezegende değil, bu gezegene göre üstümüzde olanlar, bu gezegene göre altımızda olanlar. Bu da tam bir açıklama olamaz. Çünkü kainat bir sonsuzluktur. Ve bu sonsuzluğun neresi alttır, neresi üsttür, her gezegene göre değişir. Dünyanın 23 derecelik bir eğimle döndüğü ifade ediyor. Neye göre 23 derecelik bir eğim? Bir alttaki gezegene göre mi? Neye göre? Sevgili kardeşlerim, ama şurası kesin ki Allah Teala yerlerdeki insanlar demekle hem dünyadaki hem de bizim yaşama standartlarımıza göre alttaki insanları da içeriyor. Dünya bu tarzda bir dönüşün sahibi değil, şöyle bir dönüşün sahibi, 23 derecelikli bir eğimle dönüyor. Ama söylediğim gibi bir başka nirengi noktası biz göremiyoruz. Neye göre 23 derecelik bir eğimle dönüyor? İşte üstümüzdeki insanlar dönen bir dünyada biz dönerken kendi eksenimiz etrafında dönüyorsak bazen üstteyiz, bazen de alttayız. Üstteysek en alt noktaya göre üstteyiz. Biz üstteysek en altımızdaki nokta alt noktadır. Böylece Allah Teala'nın iki doğunun ve iki batının sahibi olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Dünya adı verilen gezegen şöyle dönsün. Bir insan gezegenin bu tarafında, bir insan da diğer tarafında. Şimdi bizim bulunduğumuz taraftan bakan bir insana göre doğu bu taraftadır. Batı da bu taraftadır. Ama ya karşımızda bulunan, bizim bulunduğumuz noktadan bir eksen düşünün, dünyanın merkezinden geçsin ve karşı tarafa ulaşsın, tam orada da birisi daha bulunsun. O kişiye göre dünyamızın doğusu neresi? Şurası oluyor. Batısı neresi? Burası oluyor. Halbuki orası bize göre tam tersiydi. Burası doğuydu, burası batıydı. O kişiye göre ise burası doğru, doğu, burası batı. Düşünün sevgili kardeşlerim, her şey yerli yerine oturacaksınız. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir diyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, tam sizin karşınızda olan insanlara göre siz bir doğunun sahibisiniz, bir batının sahibisiniz. Size göre bir doğu var, bir batı var. Ama sizin tam karşınızda bulunan, ekvatordan geçirilen bir hattın tam karşı noktasında bulunan birisi içinse, sizin doğu dediğiniz yer batı, batı dediğiniz yer doğu oluyor.
Onun için Allah Teala Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir buyuruyor. İşte o iki doğunun ve iki batının sahibi olan Allah yarattığı bütün mahlukatın içerisinde en çok sizleri seviyor sevgili kardeşlerim. Sizler insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Kainatın Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahlukları. Sizler insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainatın en üstün mahlukları olarak Allah'ı düşünebilen, Allah'ı kalp gözüyle görebilen mahluklar olarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı görmek mümkün mü? Elbette. Ama bu gözlerle görmeye kalkarsanız bu gözler Allah-u Teala'yı göremezler. Bu gözler açık da olsa, bu gözler kapalı da olsa bir başka göz Allah'ı ehil olduğu takdirde görebilir. Nedir bu ehliyet? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ı görebilir mi? Göremez. O kişi mürşidine tabi oldu. Allah'ı görebilir mi? Göremez. Birinde üçüncü basamaktaydı. Şimdi 14. basamakta. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. 21. basamak. Allah'ı görebilir mi? Göremez. 25. basamakta zikrine 18 saate çıkardı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Allah'ı görebilir mi? Göremez. Peki sonra ne oldu? 26. basamakta ulul elbab oldu. Daimi zikre ulaştı. Kalp gözü açıldı, kalp kulağı açıldı. Hah, kalp gözü açıldığı zaman Allah'ı görebilir diye mi düşünüyorsunuz? Hayır, göremez. Allah ile konuşur. Allah'ı kalp sesiyle Allah-u Teala'yı dinler. Allah'ın ne söylediğini net olarak işitir. Allah'a cevap verir, konuşurlar karşılıklı. Sohbet ederler, sualler sorar ulu'l-elbab Allah'a, cevabını alır, başkalarına da iletir. Ama Allah'ı göremez.

Tanrı'nın ruhu varken bir de kendi ruhu ulaşır. Üç ruh olur. Sonra o kişinin o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Yani salah makamının başlangıç noktasında Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor, başının üzerine salah nurunu veriyor, örttüğü günahları sevaba çeviriyor. Tamam mı? Hayır, tamam değil. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alıyor. O kişiye inşaada memur ve mezun kılındığını açıklıyor. Ona bunu tebliğ ediyor Allah Teala. Kişi de Allah'ın bu emrini tebliğ ediyor. Ve o günden sonra o kişi irşat makamının sahibi kılınıyor Allah Teala tarafından. Ne olmuştur? Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. Ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. 5. kademe. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ne ifade eder bu? Bu sonsuz bir mutluluğu ifade eder. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat etme yetkisi vermiştir. Bu yetki başkalarından alınamaz. Allah'ın bu emri kişiye vermesi gerekir. O kişinin Allah'ın vazifelendirdiği bir mürşit olması için. Yoksa herkes ortaya çıkar, ben mürşidim der. Şu anda da birçok kişi mürşit olduğunu söylüyor. Allah-u Teala'dan böyle bir yetki almayan kişi, kendi kendisini mürşid ilan eden bir kişidir sadece. Bir kişinin hak mürşid olabilmesi, Allah'ın onu iradesini de teslim alarak, ruhunu ve çini nefsini ve iradesini de teslim alarak, Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılmasıyla mümkün olan bir vazifedir. O kişi el öptürebilir. O kişiye nihai aşamada tabi olunur. Öyleyse böyle bir mürşitten el alan, tabi olan, ondan kendisine cereyan geçen bir kişi başka insanlara tövbe verebilir mi? Tövbe verme yetkisi oluştuğu zaman, o da iradesini teslim ettiği zaman. Ama diyelim ki insanlar birçok yerlere gidiyorlar, konferanslar veriyorlar ve orada tabi olması lazım gelen insanlar var. Bu seviyeye ulaşmış olan kimse de yok. O zaman oradaki tövbeden murat, Allah'ın tayin ettiği ana mürşitten kendisine cereyan geçen, o cereyanın sahibi olan bir kişinin oradakilere tövbe vermesi mümkün olabilir. Şimdi zamanımızda insanlar var. Kalp gözleri açık değil. İrşad makamının sahibi kılınmamışlar. Ama biz demişler mürşidiz. Ve de etraflarına insanları toplamışlar. Olabilir mi? Böyle insanlar tanıyoruz.

Sì, vi ricordo di essere. O zaman bir haksız fiil ortaya çıkıyor. İnsanlar sahip olmadıkları bir yetkinin kullanıcıları oluyorlar. Bunun hesabı Allah'la onların arasındadır, bizi alakadar etmez. Ama mürşit olmayan bir yerde tabi olmak isteyenler varsa, onlara kendisinde cezbe olan birileri el vermek mecburiyetindedir. Allah'ın cereyanı oradan geçecektir. Hatırlayın şimdi konunun başlangıç noktasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Nur Dağı'ndaki, Hira Dağı'ndaki Nur mağarasına gidiyordu. Orada kalıyordu 40 gün. Yanına kuru ekmekle su götürüyordu. Suya ekmeğini batırıp yiyordu, yalnız kalıyordu. Bir gün bembeyaz elbiseler içinde birisi göründü mağaranın içinde. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Bu Cebrail aleyhisselamdı. Oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi ümmiydi, okuma yazması yoktu. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam ve tekrar ikra dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımı attı, ikra dedi ve kollarıyla sımsıkı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, Peygamber Efendimiz'i kollarıyla kuşattı, kucakladı. Aynı anda Allah-u Teala'nın cereyanı Cebrail Aleyhisselam da teşekkür etti. İkisini birden şiddetle sarstı. İşte ilk cezbe bu cezbeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail Aleyhisselam tarafından gelen cezbe. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu cezbe bizde var. Bu cezbe kardeşlerimizde var. Bizden onlara geçti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Cebrail aleyhisselam vazifeli olarak Allah-u Teala tarafından indiriliyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cezbe veriyor. Ve ondan Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye hepsine birer birer cezbe geçiyor. Öyle ki 30 sene sonra Hazreti Ali aynı dergâhta sahabeye sesleniyor. Ey benim sevgili kardeşlerim diyor. Sizlere ne oldu ki? Artık cezbeniz yok. Ben sizin cezbelerinizden bu dergahın tavanının sarsıldığını bilirim diyor. 30 yıl önce bu dergahın tavanı, bu caminin tavanı sizin cezbenizden sarsılırdı diyor Hazreti Ali. Sevgili kardeşlerim, bizler yani sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Bu devirde Allah Teala bizi seçmiş, bize vermiş bu görevi. 32 yıldır insanlara bu büyük hakikatleri çoktan asırlar evvel unutulmuş olan, en az 12 asırdır unutulmuş olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye öğrettiği Kur'an hakikatlerini biz bugün öğretiyoruz. Peki herkes mi unuttu? Hayır, tarikatlarda hep yaşadı bu olay. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet,
ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ya da muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim edip yeni mürşitlerin oluşması. Bu 7 safa ve 4 tane teslim Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelini teşkil eder. Vahdette, tevhidde, teslimde hepsi bu muhtevanın içindedir. Allah'ın tekliği vahdeti ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum tevhidi ifade eder. Teslimse 22. basamakta ruhun Allah'a teslim edilir. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim edilir. 26. basamakta nefsin Allah'a teslim edilir. 28. basamakta iradenin Allah'a teslim edilir. Bir insan iradesini Allah'a teslim etmedikçe irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmez. Allah'ın tayin ettiği bir kişi gerçek mürşittir. Hak mürşit sadece onlardır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesini bizatihi Allah'tan işiten kişi, o irşat makamının sahibidir. Her devirde devrin bir imamı mutlaka vardır. Said Nursi bizden evvelki son devrin imamıydı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir söylediğini kulak arkası edemezsiniz. Bu hakikatlerin hepsini bileceksiniz. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olmak yolunda gayret edeceksiniz. Bir mürşidin olmadığı bir yerde cezbeli olan herhangi bir kardeşimiz tövbe verebilir. Önemli olan o noktada yeni tabi olan kişi cereyanın geçmesidir. Cebrail Aleyhisselam'ın verdiği cereyan kimlerde varsa böyle bir tövbenin onlar tarafından verilmesi en uygunudur. O ortamda böyle birisi yoksa o ortamdaki kişiler o gün tövbeyi vermeliler ama bu tövbenin tekrarlanması gerektiğini de anlatmalılar. Allah-u Teala'nın cezbesi olan, cereyanı olan birinden tövbe alan bir kişinin kendisinde cezbe olayı yoksa onda cereyan olmadığı veya olduğu noktasında kimsenin bir fikri olması doğru olmaz. Belki vardır ama cezbe şeklinde kendisini göstermiyordur. Çünkü her el öpen cereyanı alır mürşitten. Ama o kişi de tecelli eder ya da etmez. İşte irşat makamının bir özelliği budur. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın diye vazifelendirdiği kişi devrin imamıdır. Mutlaka cezbesi vardır. Cezbesi yoksa Allah Teala onu imamlığa tayin etmez. Öyleyse Allah'a dost olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak,
Allah'tan hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak diye dört kademelik bir müesseseyi beraberinde getirir. O cezbeli olan devrin imamlarına Allah Teala tarafından tayin edilen kişi Allah'a hayran olan birisidir. Hayran olmak iradenin tesliminden evvel gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında sadece mutluluk vardır. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Hepinizi cennetine almak için her zaman hazırdır. Ama şart koşmuş. Bunun sizin tarafınızdan hak edilmesi gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete hiçbir zaman giremez. Ona gideceği yer, şartları ne olursa olsun, cehennemdir. İşte bir mukayese yapalım. Sık sık yaparız bu mukayeseyi. İki kişi düşünüyoruz. Birisi 80 yıl yaşamış. 15 yaşından itibaren 80 yaşına kadar 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getirmiş. Bütün namazlarını zamanında kılmış. Ramazan boyunca orucunu tutmuş. Hacca gitmiş. Kelime-i şehadet sık sık getiriyor. Bu İslam'ın 5 şartını bir hakkın yerine getirmiş birisi var. Ve 80 yaşında ölmüş. 65 yılda bunların hepsini yapmış. İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ve ölmüş. Bu kişi 65 yıllık hayatındaki o muntazam Allah'ın ve kendisine emrettiği İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği için bakalım Allah Teala beni kaçıncı kat cennetine alacak diye bir ferahlık içerisinde. Oysa ki bu kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İblisin o korkunç tuzağına düşmüş bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, İblisin Yahudilere yaptığı en büyük zulüm, Tevrat'ın kurtarıcı 7 safhasını insanlara unutturmasıdır. İblisin Hristiyanlara yaptığı zulüm, İncil'de mevcut olan 7 safhanın 7'sini insanlara unutturmasıdır. Unutmayın ki Tevrat'ta da İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Ve de şeytanın İslam alemine yaptığı en büyük zulüm insanlara 7 safhanın 7'sini de unutturmasıdır. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve de bir mevzu hadis, uydurma hadis. Güya birisi gitmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım?" demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, tamam ben bunları yapacağım. Ama ben bu 5 şartı yerine getirdiğim zaman cennete girer miyim? O hadisteki cevap, evet girersin. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı İslam'ın 5 şartının içinde?
Bir de bazen sayalım yanlışlık olmasın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Peki Allah'a ulaşmayı, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını Allah-u Teala bize öğretmeseydi, hepimizin gideceği yer cehennem olmayacak mıydı? Cehennem olacaktı. Hadi ayete beraberce bakalım. Yunus Suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne lâ yercûne likâena. İnnellezîne, inne muhakkak ki ellezîne onlar. Lâ yercûne, dilemezler. Likâe, ulaştırmayı da bize. Bize ulaştırmayı, yani ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bir başka ifadeyle bize ulaşmayı dilemezler. Likaya ulaşmak demek. Ulaştırmak demek. Bize ulaşmayı ya da ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu ve razıdırlar. Bil hayatet dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha. Onunla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler ve de şu dünya hayatıyla tatmin olurlar. Tatminleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten değil, dünyaya mütealik şeylerden. Çok para kazanırlar, bundan tatmin duyarlar. İnsanların arasında mevki edinirler, bundan mutluluk duyarlar vesaire. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ işte onlar için مَوَاهُمُنْ مَوَاهُمْ onların mevası اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُنْ نَارُ ateştir. Bima sebebiyle kânu yaptıkları, yeksibun iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Bir tek hatadan bahsediyor. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Dilemedikleri için de gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'nın dizaynında bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala hepinizi sever. Ama en çok sevdikleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin bu vasıfların ötesinde onların nebi veya resul olmalarıdır. Bütün nebiler bu vasıfların hepsinin sahibidir. Bütün resuller de mutlaka sahibidirler. Allah-u Teala tarafından sahibi kılınırlar. Onların kendi dizaynları değildir. Sonra en üstte nebiler, onların altında nebi olmayan resuller. Bütün nebiler de aynı zamanda resuldür tabii. Nebi olmayan devrin imamı olan resuller, nübüvvetten sonraki resuller, son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu cihetle, o nebiden sonra resuller geliyor. Peygamber olmayan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, onlar huzur namazının imamlarını yapıyorlar. Sonra
mürşitler geliyor. Allah-u Teala'nın irşada, iradelerine teslim alarak irşada memur ve mezun kıldığı ve daimi zikirlerinin tesbihe dönüştüğü insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sakın Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi unutmayın. Bir tek dilekle üçüncü kat cenneti kazanabilirsiniz. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti kazandığınız noktada dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka kazanırsınız. Ve bu noktadaki yaklaşık günde 3 saatlik zikri devam ettirebilirseniz bir ömür boyu 3. kat cennetin sahibi olarak yaşarsınız. Ölümünüzden sonra, kıyametten sonra mutlaka gideceğiniz yer 3. kat cennet olur. Ve bir ömür boyu iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğunu yaşayamazsınız ama mutluluğun yarısını mutlaka yaşatır Allah-u Teala size. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini beraberce gerçekleştirdik. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze ve lalik. Ahim elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lalik. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde konumuz mutluluk. Allah bizleri bir araya getirdi. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yegane hedef mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha beraberce şu zaman dilimi içerisinde benimle birlikte mutlu olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın hepinizden istediği sadece sizlerin mutlu olması sevgili kardeşlerim. Biz de var gücümüzle bu istikamette bir gayretin içindeyiz. Sizlerin mutluluğunuz, etrafınızdaki insanların mutluluğu, ülkenin mutluluğu, dünyanın mutluluğu, bunun için varız. Allah Teala'nın size ne kadar çok şey verdiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Şu gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen, yemek yediğiniz ağzınız, koku alabildiğiniz burnunuz, nefes alıp verebilmeniz, midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün organlarınızın Allah'ın o muhteşem dizaynı içerisinde çalışmakta oluşu. Öyleyse sizi üzen şeye değil, sevindirmesi gerekenlere bakın. Bu kadar çok nimetin içindesiniz. Dünyada verilen bu gezegende bir gün doğdunuz. Şimdi yaşıyorsunuz, hayattasınız. Ve sözlerimi işitebiliyorsunuz. Beni ekranlarda görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size yemeniz için verdiği yemek, yaşamanız için verdiği hava, bütün şartları uygun hale getirerek siz dünyada verilen bu gezegene hayat vermek üzere göndermesi, hayatta oluşunuz, hay olmanın o muhteşem dizaynı. Varız sevgili kardeşlerim. Allah yarattığı için varız. Öyleyse bizler en güzeli yaşamak üzere vazifeli olanlarız. Biz ve etrafımızdakiler. Biz bu konuda başkalarından çok daha fazla bahtlı değil miyiz sevgili kardeşlerim? Sizlere hitap ediyorum. Etrafımızdakiler. Biz başka insanlardan daha bahtlı değil miyiz? Bir yaşama sevincimiz var. Çünkü Allah Teala bizi bir hedefe angaje etmiş, indekslemiş. Tüm dünyaya, dünyalara hidayeti anlatmakla mükellefiz. Öyleyse bir hedefi olan
bir gayesi olan hem de kendi hayatlarından daha üst seviyede önemi olan bir gayeye sahip sizler sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için çok kuvvetli bir sebep değil mi bu? Allah-u Teala'nın bize böyle bir görevi tevdi etmesi, bize duyduğu, bizlere duyduğu güveni ifade etmez mi? Dünyanın hidayeti unuttuğu bir devrede, tamamen unuttuğu bir devrede Allah-u Teala hidayeti öğretmekle, bütün dünyaya kainatı öğretmekle bizleri vazifeli kılıyor. Bütün alemlerde hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Sadece dünya adı verilen bu gezegende fizik aleminde değil, fiziğin ötesinde cinlerin aleminde de hidayet unutulmuş durumda. İblis her alemde çalışıyor, boş durmuyor. İblis her alemde faal, insanları, cinleri, şeytanları, bütün düşünebilen, Allah'a yakın olabilecek olan vasıflarla donatılmış olan varlıkları Allah'tan koparmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki şeytan çok başarılı. Bırakınız evvelki devrelerde yaşayan insanları. Her peygamber zamanında yaşanmış hidayet, her peygamber zamanında yaşanmış. İnsanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkedeki Resul'ün etrafındaki bir avuç insan hidayeti yaşıyor. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de yaşıyoruz onlar gibi. Hidayeti eskiden yaşamış olanlar gibi, sahabe gibi. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun arkasında ne var diye sorarlarsa size, onlara deyin ki hidayet var. Ondan sonra da sorun, hidayet nedir diye. Size hidayet doğru yoldur diyecekler. Peki deyin, çok güzel. Bir sualim daha var. Sırat-ı müstakim nedir? Burada bocaladıklarını göreceksiniz. Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Onlar Kur'an-ı Kerim'in aslını değil, insanlar tarafından kendilerine ulaştırılanı bilirler sadece. Sırat-ı müstakimin tarifi de doğru yol olarak geliyor. Hidayet nedir? Doğru yoldur. Sırat-ı müstakim nedir? Doğru yoldur. Din nedir? Doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, hidayet ruhun Allah'a teslimidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Hidayet iradenin Allah'a teslimidir. Ve hidayet 7 kademeli bir dizayn içerisinde oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin içinde olmak, hidayeti yaşamak, herkes için mutlak bir gerekliliktir.
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hüsrandadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman bu çağın hidayet çağı olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Asırlardır unutulan Allah'ın dininin, kainatın tek dininin açıklanması, diğer bütün bakış açılarının ötesinde müşterek bir bakış açısı dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve hidayetin başlangıç noktası olan bu noktadan itibaren gelişen tabiyeti gerektiren, ruhun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanan ve böylece Allah'a teslimiyle sonuçlanan, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi Allah'a teslim etmeyi sağlayan, sonra irşada ulaştıran ve sonunda da iradeyi Allah'a teslim ederek hidayetin en üst boyutuna ulaştıran bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hidayettir. Mutluluk bir kurtuluşu ifade eder. Mutluluk saadetle ifade edilir. Dünya saadeti mutluluğun dünya kesimidir. Cennet saadeti mutluluğun cennet kesimidir. Öyleyse her ikisinde de temel faktör mutluluktur. Mutlu olmak Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği yegane husustur. Mutlu olmayı vücuda getirecek olan faktörler hidayetsiz oluşamaz. 21. yüzyıl bir hidayet çağıdır. 21. yüzyılda hidayet çağının bütün muhtevası gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavga etmekten vazgeçmesi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Dış dünyada mutluluk, başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkların bitmesi. Onlar cephesinden bitmeyebilir ama sizin cephenizden bitmesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bir bütünü oluşturmak, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşmak. Bunların hepsi ayrı ayrı cephelerden mutluluğu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse mutlu olmak
Hem hakkımız hem de vazifemiz. Dikkat edin ki hakka vazifeyi yapmadan ulaşamazsınız. Hak elde edilecek olan sonuçtur. Vazife o hakkı elde etmek için mutlak çalışmayı gerektiren faktörün adıdır. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın hepimize verdiği temel hedef. Çünkü farz kılmış üzerimize. Evvela Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, işte size bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya bu dileğin sahibisiniz, mutluluğa imzanızı attınız, cehennemden de mutlak olarak kurtuldunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilemediniz, dilemiyorsunuz, dilemeyeceksiniz. Keyif sizin değil mi? Dilerseniz dilemezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, yolların ayrıldığı yer, Allah'ın insanlar için indirdiği olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve hepinizin hidayet üzere olmanızı istiyor. Hidayet çağının çekirdeğinde ve çevresinde yer alan temel gerçek budur. Hidayet çağında yaşayan insanlar hidayetin ya içindedirler ya da dışındadırlar. Allah Teala herkese çağrının ulaştırılmasını istiyor. İnsanlar mutluluğun inanamayacakları kadar yakınlarında olduğunu, sadece bir tek dilekle o mutluluğa ulaşabileceklerini öğrenmelidirler. Ama öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar sevgili kardeşlerim? İşte burada insanlığın ezeli düşmanı iblisle karşılaşıyoruz. Şeytan ve onun şürekası, ortakları. Kim onlar? İnsan şeytanlar. Kim onlar? Cin şeytanlar. Şeytanlar, cin şeytanlar ve insan şeytanlar. Bunların hepsini birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Tağut sizin düşmanınız. Tağut sizi mutluluktan men eden bütün canlılar. İster insan olsunlar, ister cin olsunlar, ister şeytan olsunlar. Ama kim sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, işte onlar tağuttur. Allah Teala küfrü tağutla kesin bir ilişkinin içinde görüyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor, Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarır. Onların nefsindeki karanlıkları, afetleri yok eder, yerine Allah'ın rahmetini ve fazıllarını getirip yerleştirir. Karanlık yerini nura terk etmiştir.
Öyleyse böyle bir fonksiyona baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Bu dizayn hepiniz için bir sonucu oluşturur. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuç, Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi mutluluğun sembolü, öteki mutsuzluğun sembolü. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için kurtuluş söz konusu. Dilemezlerse o zaman da hem dünya mutsuzluğu hem de ebediyen cehennemde olmak söz konusu. Ey sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol var. Doğruyu, faydalı olanı gerçekleştirmek. Hem insanlar mutsuzluktan devamlı bir şikayet halindedirler. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Arkasında ne var? Arkasında sadece Allah'ın emirlerini bilmemek ve yerine getirmemek var. Bazen bilerek yerine getirmemek var. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz bu dünyada. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözümüze dikkat edin. Sizler biliyorsunuz, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmamızı 12 defa üzerimize farz kıldığını biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Ve huzursuzluktan, mutsuzluktan kurtulamaz. Şimdi bakıyoruz, bu tağutun insan ve cin şeytanların dostu kimmiş? Kafirler de insan ve cin şeytanların dostlarıymış. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar da o tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani hidayete ermiş olsalar da hidayetten sonra insan ve cin şeytanlar onları etkileyip aydınlanmış olan kalplerini yeniden kapkaranlık yapmak üzere onları tuzaklarına düşürürler. Ve insanlar kendilerine böylece yazık ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizlere mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Garanti ediyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ruhunu ölmeden evvel bana milaki kılmayı, ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dileyen mutlaka benim cennetime girer diyor. Ve üçüncü kat cennetime girer diyor. Ve diyor, kim bana ulaşmayı dilerse dünya saadetinin de %50'sini, 50'den daha fazlasını ona mutlaka veririm diyor Allah-u Teala.

sevgili kardeşlerim. Sadece iki tane yol. Mutluluk veya mutsuzluk. Buyurun. Seçim sizin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlular kervanına katılırsınız, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. Seçim sizin. Ama bu kendi kendinizi cehenneme mahkum etmek demektir. Mutsuzluğa mahkum etmek demektir. Bu kadar kolay bir kurtuluş reçetesi varken Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanların reçeteyi tamamen unutması neyle alakalı sevgili kardeşlerim? İşte insanlığın ezeli düşmanı iblisle, insan ve cin şeytanlarla alakalı. Tağutun insan ve cin şeytanların dostları kafirlerdir diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Ve onlar tarafından nurlansa da kalpleri, eğer tağuta, insan ve cin şeytanlara inanırlarsa, o zaman onlara rağmen kalpleri aydınlanıp hidayet ermelerine rağmen oradan tepe taklak aşağı gidebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha kolay ne olabilir? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, hepinizin mutluluğu için inanılmaz kolaylıklar sağladığını hala anlamayacak mısınız? Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracaksa, o zaman bunu sormak mevkiinde olan biz sormaz mıyız? Neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? İşte

demiş. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennetin sahibi olmuşlar, birinci kat cennetin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldukları anda ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde yarısına sahip olmuşlar. Allah'ın garantisi buraya kadar. Hepsi bununla kalmamış. Tevekkülleri dördüncü kademeye, yani fizik vücutlarını da Allah'a teslime ulaştırmış onları. Sonra bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş fizik vücutlarından sonra. Hepsi irşada ulaşmış. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruyor bunu. 14 asır evvel İslam yaşanmış. Kainatın yegane dini yaşanmış. Ve bütün sahabe kendilerinin gücünü bütün boyutlarıyla gerçekleştirmişler. Aradan sadece 14 asır geçmiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor. En ufak bir yerinde, en ufak bir değişiklik yok. Ama insanlar Allah, artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu muhtevaya dikkatle bakın. İblis nasıl yapmış da insanları bu ölçüde kandırmayı başarmış? Aslında hilesi açık bir hile. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış. Artık insanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an'ı okumayı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Niçin bunu söylemiş? Bugünlere gelenlere söylemiş. Bugünlere ulaşanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an öğrendik diyenlerin hepsine bakın. Nesini öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'in? Tecvidle okumasını diyecekler size. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan birisi var karşınızda. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamıyorum. Okumamanın da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala bize onu da öğretirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç okuma bilmediğini de unutmayın. Ama kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur, kalbinde onu hıfz etmiştir. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, bu iblis ne yapmış, nasıl bir dolap döndürmüş? İnsanların kitaplar yazmasını temin etmiş asırlar boyunca. Ve insanlara şu inancı yaymış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitaplardan öğrenin Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi burada son derece önemli bir faktör var. Kur'an-ı Kerim'in lafzı var. Kur'an-ı Kerim'in ruhu var. Bir lafz kendi arasında 7 ayrı safha oluşturuyor. 7 tane ruh, 7.'si de kendi arasında 7 tane safha oluşturuyor. 7 kademe oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını Arapça veren herkes anlar. Ama lafızdaki manayı anlar. Derundaki

manayı, yani Kur'an-ı Kerim'in deruni manasını, ruha ait olan manasını anlayamaz. Anlamak için Allah'ın ona öğretisi asıldır. Her halükarda şeytan insanları Allah'ın yolundan çıkarabilmek için ne yapması gerekirdi? Kur'an-ı Kerim'den ayırması gerekirdi. Bunu başarmış iblis. Asırlar geçtikçe kitaplar Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Çok mantıklı bir lazımeyle. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitapları okuyun. Anlayanların yazdıkları kitaplar, sevgili kardeşlerim, bugün belki yüzden fazla üniversitede İslam öğretisinin temelini oluşturmuş. Ve bu öğreti zaman içerisinde asli unsurlarını kaybetmiş. Asırlar geçtikçe asıllar kaybolmuş. Tekrar ediyorum. Asırlar geçtikçe Kur'an'ın asılları kaybolmuş. Asıl unsurları. Söyledik ki İslam'ın 7 safısı da 14 asır evvel yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, öğretilmiş ve hepsinin önemlisi sahabe tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Sonra aradan 14 asır geçmiş. Bugün insanların Kur'an'la alakası tamamen kesilmiş. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Neden böyle söylüyor acaba? Sevgili kardeşlerim, işte üniversitelerde öğretilen din ilmi, o din ilmi bir bütündür ve o bütünün detaylarının hepsini öğrendiğinizi kabul edelim. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. O bütünün içinde Allah'a ulaşma dileği yok. Daha kötüsü, o ilmi öğrenenler Kur'an'dan değil, kitaplardan, insanların yazdığı kitaplardan din öğrenenler birçok yanlışa inanmışlar. Bu yanlışlardan bir tanesi, ruh insana hayat verir. Eğer ruhun Allah'a ulaşırsa bu sadece ölümle mümkündür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Ruh vücudundan ayrıldığı anda insanlar öleceğine göre, bu inancın sahibi ise insanlar, hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Bu ise hidayetin temelidir. Hidayet bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. İlk hidayettir. Dilemeyen herkes ne yazık ki dalalette. Dilemeyen herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Küfürde kalmak için, dalalette kalmak için yaratılmadınız. Takva sahibi olmak için, hidayete ermek için yaratıldınız. 7 kademeli hidayetin 7 tane takvası var. Aynı noktalarda takvalar birer birer yükseliyor. Hidayetin yükselmesine paralel bir seyir içinde 7 safhada 7 hidayet, 7 safhada 7 takva. Ve Allah'a
anlaşmayı dilediğiniz anda dalalet bitiyor, küfür bitiyor. Ne gördük demin ki söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki vellezine keferu evliyahum tagute. O kafirler var ya, onlar Allah'ın değil tagutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. E tagut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse kafirler kimdir? Tagutun dostları. Tagutun kulları. Ne zaman bir insan tagutu kul olmaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kurtulur. İşte sahabe kurtulmuş. Nasıl diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet kelimesinde? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَرَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. رَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي. Diyor ki sahabe için onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, dost olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Allah Teala burada dostluk ve düşmanlık açısından kul olmak kelimesini kullanıyor. Şeytanın kulu olmak, şeytanın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak. Öyleyse şeytanın dostları kimmiş? Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirler. Peki Allah'ın dostları kim? Müminler. Kimler tağutun dostu olarak kalmaya mahkum? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki kurtuluş yok. Küfürde kalmaya mecburlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostlarıysa, tağutun dostlarının da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler olduğunu söylüyorsa, Allah'ın dostlarının müminler olması tabii bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu anda küfürden de kurtulmuştur. Allah'a kul olduğu anda mümin olmak şerefine ermiştir. Ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece bir tek fırkayı oluştururlar. Dilemeyenler 72 tane fırka oluştururlar. İşte o tek fırkanın üzerindekiler, fırkalara ayrılmayanlar, onlar dalalette değildir. Fırkalara ayrılmayanlar şirkte değildir. Fırkalara ayrılmayanlar kafir değildir. Nereden biliyoruz kafir olmadıklarını? Bu verdiğimiz misallerin, delillerin hemen yanı başında bir başka standart daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ve dileyen insanlar. Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet kelimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar
şeytana kul oldular. İfade açık. Şeytana kul olanlar, bütün fırkalar, şeytana kul olmayanlar, müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olduklarına göre. Demek ki 73 fırkadan 72'si bu sebeple kafir hüviyetinde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve bu sebeple mümin olmak şerefine ermişler. Sevgili kardeşlerim, mutluluğa dikkatle bakın. Bir rahatlık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Etrafınızdaki her şeyin sizin için yaratıldığının idrakine varacaksınız. Gökyüzü, gökteki yıldızlar, bulutlar, denizler, nehirler, karalar, çiçekler, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, kelebekler, her türlü güzelliği size Allah-u Teala'nın yaşattığı bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki güzelliklere dikkatle bakın, onlardan ilham almaya çalışın. Her çiçek ayrı bir renkle temsil edilir. Her biri size Allah'ın renk armonisini göstermek için Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sizin mutlu olmanız için. Fark edin artık etrafınızdaki güzellikleri. Çiçeklerin sizin için yaratıldığını, ağaçların sizin için yaratıldığını dikkatle idrak ederek inceleyin. Bakacaksınız ki bir muhteşem dizayn içerisinde her şey yaratılmış. Renkler birbiriyle tam bir uyum halinde. Çiçekler renk renk. Hepsi sizin için. Kuşlar sizin için. Ağaçlar sizin için. Gökteki bulutlar sizin için. Yağmur getirse de sizin için, getirmese de. Sevgili kardeşlerim, her şeyin arkasında o ilahi güzelliği arayın. Kalbinizde uyum sağladığını göreceksiniz. İlahi güzellikle kalbiniz arasında tam bir uyuşma hali söz konusudur. Etrafınıza biraz bakın. Allah'ın güzelliklerini seçmeye, ayırmaya çalışın ki bütün o güzellikler sizin için yaratıldı. Arka plandaki çiçeklere, yapraklara dikkatle bakın. Harmoniyi görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kırmızılar, pembeler, yeşiller, kaç ton yeşil. Her biri başka bir renkmiş gibi hüküm ifade ediyor. Hepsi her noktasıyla sizin için yaratıldı sevgili kardeşlerim. Siz varsınız diye insanoğlu onlardan faydalansın. O güzelliği idrak etsin diye. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutlu olmaya layıksınız. Ama mutluluk siz istemedikçe size verilmez. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olan
sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onun için size her fırsatta mutlaka söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bütün negatif faktörlerden kurtulasınız. Dileyin ki mutlu olasınız. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayasınız. Allah'ı düşünün. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu dünyada yaşasanız yaşasanız 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünya sadece bir hazırlık devresidir. Bu dünyadaki hayatınız sizi ya Allah'ın cennetine kıyametten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya Allah'ın cennetine ya da cehennemine ulaştıracaktır. Sadece günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması hali sizin için mutlaka cehennemi ifade eder. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kaybettikleri derecelerin fazlalığı yüzünden mutlaka cehenneme gidecekler. Yusuf suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 6 ve 7. ayetleri gereğince, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Öyleyse neden? Neden Allah'ın cenneti varken sonsuza kadar yaşayacağınız, mutlak saadet içerisinde yüzeceğiniz bir Allah'ın cenneti varken neden cehenneme gitmek? Seçim sizin hakkınız ama şeytan size bu hakkı vermemek için her şeyi yapar. İblis ve onun hempası, takımı, tayfaları olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, hepsi sizi bir tek hedeften mahrum kılmakla görevlidirler. Bütün gayretleriyle Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu kavram aslında kaybolmuş bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, kurtuluşun anahtarı olmasına rağmen, Allah bütün insanlara farz kılmasına rağmen, Yahudilerde ve Hristiyanlarda Allah'a ulaşmayı dilemek kitlenin %90'dan fazla tarafından unutulmuş. Şimdi konunun asıl hüzünlenilmesi lazım gelen yerine geliyoruz. İslam'da da durum aynı sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Onlara denmiş ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin. Sana bunun dışında bir şeyler söylerlerse sakın inanma. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblisin kitleleri nasıl kendisine bağladığını? Bu bir mevzu hadis. Ve bütün insanlığı cehenneme ulaştırmak için iblisin bir tuzağı. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemek gereğini duymuyorlar böyle bir hadis var diye. Şöyle düşünüyorlar, İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz
Bütün bu şartları yerine getiririz. Namaz da kılarız, oruç da tutarız, zekat da veririz, hacca da gittik, kelime-i şehadet de getiririz. Öyleyse İslam'ın bütün şartları bize tamam. İslam teslim olmuşsa biz Allah'a teslim olanlarız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim dört tane teslimdir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra da iradenin teslimi. Dört teslim. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki: "Vellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tmeyenne biha ellezine hum an hayatina gafilun. Ulaike mevahimun nar ve ma kanu yeksebun." Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ömediler ve bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen İslam alemine bakıyoruz. Hiçbir üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. Ruhun Allah'a ulaştırılıp ölmeden evvel teslim edilmesi öğretilmiyor. Nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, iradenin teslimi öğretilmiyor. İslam, lügat manası itibariyle teslim manasına geldiği halde insanlar İslam'dan tamamen kopmuş durumdalar. Allah'a teslim yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir fitne, bir kara bulut olarak bütün dünyayı sarmış durumda. Şu anda 6 milyardan fazla insanı barındıran dünyada verilen bu gezegende insanların %90'ından fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 6 milyardan 5,5 milyardan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu hakikatleri bilen bizler bunları sizlere, sizlerin etrafınızdaki kişilere anlatamamanın hüznünü yaşıyoruz. Anlatamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler anladığınız için aramızdasınız. Ama ya ötekiler? İnsanların %90'dan fazlası her dinin içinde. Onlara ulaşamamak, bu hakikatleri anlatamamak bir büyük yara içimizde sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? Hepiniz için hazır. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Ama dilemezseniz mutlu olmanız ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine,
hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde bir aradayız. İslam nedir? Kulluk nedir? İsimli dizinin yeni bir bölümünde dereceler konusunu inşallah sizlere arz etmek istiyorum. Dereceler. Nedir dereceler? Allah'ın derecat dediği şey, hayatınızın her saniyesine dağılmıştır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Cennete veya cehenneme gitmeniz bu derecatınıza %100 bağımlı. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, o zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman da mutlaka cehenneme girersiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki kıyametten sonra bütün insanların gideceği bir yer var. Orası kişilere göre cennet, kişilere göre cehennem. Bütün insanlar cennetle cehennem arasında dağılacaklar. Ne cennette ne cehennemde Allah-u Teala bir boş yer bırakmayacağını söylüyor. Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki hayatınız boyunca dereceler kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hiçbir an yoktur ki bir derece kazanmamış veya kaybetmemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka ya derece kazanacaksınız her saniye ya da kaybedeceksiniz. Yani bir insan şöyle düşünürse yanlış düşünmüş olur. Tamam, ben şu anda ibadet etmiyorum. Herhangi bir ibadeti yapmadığıma göre derecat da kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye düşünüyorsa yanlış. Allah Teala üzerinize daimi zikri farz kılmış. Buyuruyor ki Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama
bu hallerin hepsinde zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala bir dördüncü hal bulunmadığına göre, kimse dördüncü bir halde bulunamayacağına göre, üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu farz olduğuna göre hayatınızın zikirsiz geçen bütün devrelerinde derecat, bütün anlarında derecat kaybedersiniz. Öyleyse derecat kazanmak veya kaybetmek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Hayatınızın filminde iki filmi iç içe seyredeceksiniz. Bu iki filmden bir tanesi aksiyonlarınızın, efalinizin, yani fiillerinizin filmi. Neler yaptıysanız fizik dünyada hepsini teker teker göreceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınız orada hayat filminizde oynayacak. Hepsi birer ispat vasıtası. Neler yaptınız? Onu göreceksiniz. Ama sadece neler yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı da göreceksiniz. Yani kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Öyleyse hangi olayı hangi seviyede bir taammütle oluşturdunuz, bu derhal belli olur. Hangi olayı hangi seviyede bir taammütle tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiniz, derhal belli olur. Öyleyse kazandığınız dereceler, eğer yaptığınız başkalarına zarar veren fiilleri ifade ediyorsa, bundan nakıs derece alırsınız. Eksi derece alırsınız. Eğer derecat kazandıysanız, Allah'ın emirlerini yerine getirerek bir zaman parçasını geçirmişseniz, o zaman bundan artı derecat alırsınız. Yani zait derecat alırsınız. Eksi dereceler negatif değerler taşır, artı dereceler pozitif değerler taşır. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın bir emrine itaat ediyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işlemiyorsunuz. Gene hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın emrettiği bir fiili yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yasak ettiği fiili işliyorsunuz. Birincisinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat kaybedersiniz. Allah neyi emretmişse yapmışsanız derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiili işlememişseniz derecat kazanırsınız. Yani pozitif dereceler, artı dereceler kazanırsınız. Allah'ın emrettiğini yapmadığınız zaman kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene kaybedersiniz. Öyleyse derecatı kazanmanız ve kaybetmeniz. Her ikisi de her an geçerli. Kıyamet günü elinize verilecek olan bir mizan, o kaydedilen derecelerin doğruluk derecesini ve yanlışlık derecesini size kesin olarak söyleyecektir. Bu mizan öyle bir sistemi ihata eder ki, olabilecek olan, mümkün olan bütün fiilleri dereceler itibariyle ihtiva eder. Kapsar.
ve bu fiillerin uygulanmasındaki taammüt derecesine göre de ayrı rakamlar dizayn eder. Kişi bilerek, isteyerek birisini öldürmüşse bunun kaybettirdiği derece farklıdır. Haksız yere öldürmüşse kaybettiği dereceler farklıdır. Bilmeyerek o kişiyi öldürmek istemediği halde bir kazaya sebebiyet vermiş de kişi ölmüşse dereceler farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz size kıyamet günü doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün evreyi gösterecektir. Bütün zaman parçalarında kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri gösterecektir. Allah-u Teala Mutaffin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde iki grubun rakamlı kitaplarından bahsediyor. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor Allah-u Teala. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir. Ve Allah-u Teala

Bir de Ebrar'ın rakamlı kitaplarından bahsediyor. Onlarınki de diyor İlliğindedir. İlliğin göklerin yedinci katındaki kader hücrelerinin bulunduğu birinci alemdir. Fetih kapısından uçarak girersiniz altın kapıdan ve tavandan yukarıya yükselirsiniz. Tavan sizin geçmenize engel değildir. Ulaştığınız yerde sol tarafınız geçmişinizdir, sağ tarafınız geleceğinizdir. Ve sadece o anda oraya ulaşabilirsiniz. Zamanın hangi anındaysanız o anda oradasınız. Ve geleceğinize sağa döndüğünüz zaman önünüzde altıgen sonsuza kadar uzanan hücreler dizisini göreceksiniz. Göz alabildiğine uzanan hücreler. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder bu aleme göre. Öyleyse Allah Teala kitap diyor. Allah Teala bir başka ayette İsra Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve külle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukihi ve nahricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Herkesin kuşunu boynuna astık diyor Allah Teala. Yani bu nasıl bir kuş sağa sola dilediği istikamete uçabilirse bunun gibi Allah Teala da o hayat filminizi boynunuza asıyor. Burada rakamlar ya sol rakamlardır, kaybedilmiş dereceleri ya da sağ rakamlardır, kazanılmış dereceleri ihata eder. Kıyamet günü diyor Allah Teala onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak ve nahrucu lehu onun için ihraç edeceğiz, çıkaracağız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben kitap yelkahu menşura. Neşredilmiş olarak ona ulaşacak. Hayat filmimizin kendisinden ve kaybedilmiş ve kazanılmış derecelerinden bahsediyor Allah Teala. Nasıl Allah Teala Mutaffifin suresinde kitaben merkuma ifadesini kullanıyorsa, rakamlı kitap ifadesini kullanıyorsa gene bir kitap rakamları olan ama neşredilmiş, herkese ulaştırılmış. Sonra da diyor ki Allah Teala 14. ayet-i kerime de ikra kitabeke kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu kitap senin nefsin için kıyamet günü hesap görücü olarak sana karşı nefsin yeter.
nefsinin yaptığı davranış biçimleri. Doğumunuzdan ölümünüze kadar orada hepsini göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için muhteva ona göre dizayn edilmelidir. Ve öyle yapılır. Kim hangi davranışın sahibi ise o onun rakamlı kitabına, yani artı ve eksi derecelerden oluşan, rakamlardan oluşan kitabına mutlaka girer. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Allah-u Teala'nın burada neşredilmiş demekten bir muradı var. Çıkarılmış. Ne demek istiyor acaba? Kıyamet günü mahşer meydanında toplanıp ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra indi ilahiye ulaşırsınız. Orada elektronik sistemler herkesi kendi hesap filminin, kendi hayat filminin, rakamlı kitabının üç boyutlu olarak gösterileceği sisteme ulaştırır. Herkes kendisine ait olan bir hayat filmini seyredecektir. Allah Teala buyuruyor ki o gün, kıyamet günü, kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Neden? Çünkü hangi kapalı kapıların arkasında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hayat filmi mutlaka onu ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda daima kiramen katibin melekleri var ve onlar hayat filminizin her saniyesini filme alırlar. Kaybettiğiniz derecelerde, kazandığınız derecelerde orada açık bir şekilde bellidir. Öyleyse kıyamet gününün özelliği nedir? Bu rakamlı kitap konusunda oraya ulaştığınız zaman size hayat filminiz gösterilir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Orada herkesin hayat filmi indi ilahidedir. Allah-u Teala'nın huzurundadır. Ama zaman geriye doğru hareket haline geçtiğinde, zamanın başlangıç noktasına kadar geri dönecektir. Kalan indi ilahidir, cennettir ve cehennemdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir standartta bütün insanların cehenneme gideceği veya cennete gideceği kıyamet günü bellidir. Ve geçmişe doğru zaman geriye döndürüldüğünde hayat filmleriniz oradan indi ilahiden alınır ve ikiye ayrılır. Cehenneme gideceklerin hayat filmi zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Cennete girecek olanların hayat filmleri de zeminden 7 kat yukarıda
illiğindedir. Yani gökler aleminin yedinci katının birinci alemindedir. Kader hücreleri adı verilen bölümü ihata eder. Onun için ayrıdır. Cennete gidecek olan Ebrar'ın kader hücreleriyle cehenneme gidecek olan Füccar'ın kader hücreleri birbirinden ayrıdır. Başlangıçta kıyamet günü bir tane rakamlı kitabımız var. Bir tane, yani hayat filmimiz var. Negatif derecelerde, kaybettiğimiz derecelerde içinde, kazandığımız derecelerde içinde. Herkesin rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, üç boyutlu hologram hayat filmleri orada. Hepsi bir arada. Ama zaman geriye doğru dönüp de zaman başa gelinceye kadar neticeler bellidir. Allah Teala hayat filmlerini oradan alıyor indiği ilahiden ve Allah'ın dostlarının, ebrarın, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hayat filmlerini zemin katından 7 kat yukarıda illiğine gönderiyor. Diğerlerininkini ise, cehenneme gideceklerinkini ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicine gönderiyor. Böyle bir dizayn kesin bir ayrımdır. Allah Teala rakamlı kitapların sonuçlarına göre, hayat filmlerimizin sonuçlarına göre sonuca götürüyor bizi. Neden acaba Allah Teala rakamlı kitap diyor? Filme bazen kitap diyor, bazen kuş diyor Allah Teala. Aslında kitap dediği bu oynayan, hareketli hali olan hayat filmimiz. Şu anda beni görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir şeyler anlatıyorum. İşte benim hayat filmimde bu sahne olduğu gibi aynen görünecek. Ama şimdiki gibi iki boyutlu değil ve bir ekranın içinden ben kendimi seyretmeyeceğim. Boşlukta üç boyutlu olarak seyredebileceğim. Öyleyse neden Allah Teala neşredilmiş diyor? Neşretmek, çıkarmak, ortaya koymak, ulaştırmak anlamına geliyor. Hayat filmlerimiz orada kıyamet gününde üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Ve bize hayatımızın her şeyini gösterecek. Allah Teala diyor ki öldükten sonra ona, Allah'a döndürüleceksiniz. Ve size bütün yaptıklarınız gösterilecek diyor. Kıyamet günkü olaydan bahseden Allah Teala kıyamet günü herkesin hayat filmini göreceği ifade buyuruluyor. Ama Allah'ın ilginç bir ifadesi var. Diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Ağızlarınız konuşmaz. Yani herhangi bir mahkemedeki gibi Allah Teala bize ey kulum neler yaptın, anlat bakalım, nerelerde suçlusun, nerelerde değilsin diye sual etmeyecek. Birçok insan mahkeme-i kübrayı böyle bir mahkeme olarak düşünürler. Allah'ın başkanlığında bir mahkeme. Hayır sevgili kardeşlerim.
Bu mahkemede ne hakim var, ne savcı var, ne avukat var. Sadece siz varsınız ve bir de hayat filminiz var. Bu hayat filminize dikkatle bakın ki hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün olayları ifade eder, muhtevasını alır. Hem de her saniye verilmiş rakamları ile birlikte. Onun için rakamlı film yerine rakamlı kitap kelimesini kullanıyor. Allah Teala böyle bir kitabın muhtevasında sizin bütün davranışlarınızın mevcut olduğunu söylüyor. O gün ağzımızı Allah Teala mühürlediği zaman o zaman ne olacak diyor Allah Teala? O zaman diyor uzuvlarınız yaptıklarını söyler.

Ayaklarınız şahitlerdir. Öyleyse kıyamet günü kimse kendini müdafaa etmeyecek. Etmesine Allah-u Teala'nın izni yok. Çünkü adaletsizlik yapılması mümkün olmayan bir zeminde hayatınızın her saniyesi düşüncelerinizle beraber filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ama dikkat edin ki kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerin hayat filmine intikali farklı hüviyettedir. Eğer bir insan bir yanlış yapmışsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmemişse, yasak ettiği bir fiil işlemişse, derecat kaybeder. Mizanda her olayın bir derecatı mutlaka vardır. O derecatı aynen kaybedersiniz. Yani misliyledir. 3 derecelik bir günah işleyen bir kişinin amel defterine 3 derece yazılır. Allah Teala diyor ki onların günahları misliyle kaydedilir. Öyleyse 3 derecelik bir günah işleyen kişi 3 dereceyle hayat filminde yer alır. 1 derecelik bir günah işleyen kişinin de hayat filminde sadece bir negatif derece görünür, bir nakıs derece görünür. Peki ya kazandığımız dereceler? Kazandığımız dereceler biz insanların ne kadar Allah'ın indinde değerli ve torpilli olduğumuzu gösteriyor. Çünkü eğer pozitif olarak bir derecat kazanırsanız, yani Allah'ın bir emrini yerine getirmişsiniz veya yasak ettiği bir fiili şeytanın o fiili işlemeniz için fırsat çıkarmasına rağmen işlememişsiniz, o zaman derecat kazanırsınız. Bu kazandığınız derecatın gerçek rakamının bir derece olduğunu düşünelim. Hayat filminize bir derece olarak kaydedilmez. 10 derece olarak kaydedilir. Allah Teala diyor ki bütün kazandığınız dereceleri size 10 kat olarak verilir. Amel defterinize, hayat filminize, rakamlı kitabınıza 10 derecat olarak yazılır. Hepsi bu kadar mı? Kaybedilen derecelere karşı birebir, kazanılan derecelere karşı 1:10 Allah'ın kanunu. Hayır, hepsi bu kadar değil. Dereceler açısından davranış biçimlerinizin ulaşacağı kesimlerde ayrı hüviyetlerde tatbikata muhatap olursunuz. Yani bir dereceye 10 derece kazanırken, hayat filminize 10 katı yazılırken Allah'a doğru yola çıkarsanız, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu 10 kat 100 kat olacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra 200 kat, 300 kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat olacaktır. Şimdi bakalım olaylara. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Olayları değerlendirirler. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Bu olay nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dilerler, durum aynıdır. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli eder, durum aynıdır. Nereye kadar durum aynı devam eder? Allah onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikindeti alır, yerine ihbat koyar, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişilerin gözlerinden kalplerine nur yolu açar, onları huşuya ulaştırır ve onlara mürşitlerini gösterir. Buraya kadar hep 1:10 gider. Ne zaman ki bu kişi 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide
Allah'tan aldığı bir 10

tane insandan sonra ulaşacaktır. O zaman o kişi kalbin en açıldığı, kalbindeki küfrün alındığı, kalbinin içine iman yazıldığı bir noktaya gelir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne olur? Derecat açısından çok önemli bir olay vücuda gelir. O kişinin bu noktaya kadar kaybettiği ne kadar derecat varsa, yani nakıs derecat, yani eksi derecat, yani negatif derecat, bu derecat ne kadarsa onların hepsi pozitif derecata çevrilir. Zahit derecata, artı derecata çevrilir. Allah Teala şöyle buyuruyor Furkan 69'da, onların gidecekleri yer cehennemdir ve yaşadıkları sürece cezaları arttırılır diyor. Yani yaşadıkları sürece hep yanlışlıklar yapacaklardır. Daha çok derecat kaybedeceklerdir. Bunun neticesinde de arttırılacaktır diyor Allah Teala. Azapları arttırılacaktır. Peki 70'te ne diyor? Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı diler de 10 tane insanla mürşidine ulaşır, mürşidinin önünde tövbe ederse ve tövbenin bu tövbe olduğu kesin, çünkü mümin olursa diyor Allah Teala, çünkü amelü salihat yaparsa diyor. Sadece bu takdirde bir insan, yani 10 tane ihsanla mürşidine ulaştığı takdirde o kişinin Allah Teala mümin olmasını temin eder. Kalbinin mührünü açar, küfür kelimesini alır kalbinden, kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşte sevgili kardeşlerim, kalbine kişinin iman yazılıyor. Furkan 70 onu ifade ediyor. Mümin olursa diyor. Amin olmanın mümin kademesi ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesine başlarsa, yani nefsinin kalbinde Allah'ın faziletleri birikmeye başlarsa, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğüse gelir, kalbe ulaşır, mührü aşağı bastırır ve kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Mühür zulmani kapıyı kitlemiştir. Allah'ın katından gelen, kalbin içine giren nurlardan faziletler, iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple ikisi birbirini şiddetle çekerler. Bu çekim sistemi içerisinde bir olay cereyan eder. İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsi ıslah edici ameller işlemektir bunun manası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde nefs tezkiyesine başlarsınız. Amelü salihat yaparsınız. O noktada dereceleriniz ne olur? Diyor ki Allah Teala, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Şer, derecat kaybettiren amel. Hayır, derecat kazandıran amel. Seyyiat, derecat kaybettirici işlev. Hasenat, seyyiat, derecat kaybettiğiniz olaylar. Hasenat, derecat kazandığınız olaylar. Günah,
derecat kaybettiğiniz olaylar, sevap derecat kazandığınız olaylar. Onların diyor Allah Teala seyyiatini, yanlış amelleri sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata çeviririz diyor. Pozitif derecelere çeviririz diyor. Öyleyse derecatımız bu noktada, bütün kaybettiklerimiz pozitife dönüyor. O güne kadar sevap olarak ne yapmışız? Yaptığımız bütün ameller aynen duruyor. Kazandığımız dereceler aynen duruyor. Hasenatımız aynen duruyor. Ama kaybettiğimiz dereceler, seyyiatimiz, seyyiatimizin hepsini Allah sevaba çeviriyor. Öyleyse imajiner planda, Allah'ın imajiner olarak kuvve platformunda, yani fiilden evvelki devrede kaybettiğimiz dereceleri aşmak için bize kazandırdığı dereceler hesaba katılmaz. Onların hepsi kaybettiğimiz dereceler, sevaba çevrilir. Burada bir muhtevayı açıklamak durumundayız. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler arasının istikametinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyle dilemeyen kişi arasında büyük bir farklılık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Neden? Bu insanlar derecat kazanmak için asli unsuru gerçekleştirmiyorlar. Hataları da devamlı işliyorlar. Ve mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler buyuruyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmezler diyor. Gaflet içindedirler. Kendilerinin neyin kurtaracağının farkında değillerdir, şuurunda değillerdir. Onlar gafildirler diyor. Ayetlerimizi bilmezler. Hükmünü ondan sonra koyuyor. Onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse cehenneme gidenler kimlerdir? Kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerinden fazla olanlar. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin dereceleri sevap dereceleri az ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kimmiş bu insanlar hüsranda olanlar? Sevap dereceleri az olanlar. Yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Kaybettik dereceler fazla, kazandıkları dereceler az. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar cehenneme gidecekler. Ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olacak. Dereceler itibariyle girecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala Vel-Asr suresinin 1. ve 2. ayetlerinde aynı şeyi söylemiyor. Vel-Asr diyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar
hariç diyor Allah-u Teala. Aminu olanlar hariç. Aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildirler diyor Allah-u Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar değildir. Tam aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Amin olmanın başlangıç noktasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan başlıyor. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu noktada Allah'a ulaşmayı diler dilemez kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceleri aşması lazım. Allah-u Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu bize derecat kazandırıyor. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, derecat kazanıyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, derecat veriyor bize. Kalbimizdeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. İhbat koyuyor kalbimize, derecat veriyor. Kalbimize ulaşıyor, derecat veriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, derecat veriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, gene derecat veriyor. Birkaç dakikanın içinde bütün bu işlemleri yapan Allah Teala her birinden verdiği derecelerle mutlaka bizim kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine geçiriyor. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Ondan sonra bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşid sevgisi veriyor, ibadet sevgisi veriyor, tabi oluyoruz. Peki tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlayan bizim için Allah'ın yapacağı işlem nedir? Bütün günahlarımızın toptan sevaba çevrilmesi. Şimdi iki alternatifi karşılaştırmamız lazım. Burada Allah Teala bizi günahlarımızı karşılık dereceler vererek, pozitif dereceler vererek örtmüş Allah Teala. Bu günahlarımızın birinci örtülmesidir. Yani günahlarımızla sevaplarımızın dengeye gelmesidir ve onu da aşırmış Allah Teala. Örttükten sonra fazla da bir kazancımız olmuş. Bu durumda mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman günahlarımız yok ki sevaba çevrilsin. Günahlarımızın hepsini Allah Teala örtmüş. O zaman burada bu durumda olan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmuyor. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra büyük günahlar işlerse, işleyebilir, onun günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlenen günahlar var sadece. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama nefsinin kalbindeki bütün afetler aynen duruyor. Eskiden hayatı neyse o hayatında işlediği günahları işlemeye kişi devam edecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onun birkaç dakika içinde bütün günahlarını örtecek, öteye geçirecek kadar ona derecat vermiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan mürşidinize ulaştığınız noktaya kadar geçen sürede ne kadar günah işlemişseniz onların da sevaba çevrilmesi söz konusu. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece bir alternatif var. Tabi olduğunuz andan, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mürşidinize tabi olduğunuz ana kadar işlediğiniz günahlarınız olacaktır muhakkak.
onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Zaten sevaplarınız günahlarınızı aşmıştı. Bu yeni günahlarınızın da sevaba çevrilmesiyle iki kat size verilmesi söz konusu. Demek ki amel defterinizdeki kazandığınız dereceleri Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz devreye kadar geçen zamanda Allah Teala iki kat olarak size verecek. Günahlarınızı affedecek bir, sevaba çevirecek iki. Sonra ne olacak? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız ve nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olacak. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren işlediğiniz bütün işlevlerde Allah-u Teala size artık 1'e 10 vermiyor. 1'e 100 vermeye başlıyor Allah-u Teala. Ve ruhunuz birinci gök katına ulaşana kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikmişti. %7 fazilet birikene kadar 1'e 100 almakta devam edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Nefsi emmaredesiniz. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, nefsi levamedesiniz. Ruhunuz ikinci katta. Allah'ın size verdiği rakam artık 1'e 100 değil, 1'e 200. Ne zamana kadar? Ruhunuz üçüncü kata ulaştığı zamana kadar. Bu noktada %7 daha nur kazanırsınız. Fazilet birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Allah'ın size verdikleri ruhunuz üçüncü kata vardığı andan itibaren artık 1'e 300'dür. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham alıyorsunuz. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainnedesiniz, doyuma ulaşmışsınız. Allah 1'e 400 vermeye başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah Teala 1'e kazandığınız her bir dereceye 500 kat vermeye başlıyor. Daha sonra 6. kattasınız. Allah da sizden razı oluyor. Allah 1'e 600 vermeye başlıyor. Sonra 7. kattasınız. Allah Teala size 1'e 700 vermeye başlıyor ve ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Tezkiye oluyor nefsinizin kalbi, %50'den daha fazla %51 nur birikimi gerçekleşiyor. 2. Huşuya ulaştığınız noktada %2 rahmet birikimi. %49 7 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Ve %51 nur birikimine ulaştığınız gün aldığınız dereceler her bir derecenizin mukabil 1'e 700'dür. Öyleyse Allah Teala kesin bir şekilde insanların cehenneme gitmesini engelliyor. Hangi ayet-i kerime gereğince bize 1'e 700'e kadar, 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar Allah Teala derecat veriyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre kim diyor fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah yolundaysa, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindeyse ruhu, o kişiye diyor ve o kişi bizim ona verdiğimiz rızıktan infak ediyorsa diyor. İnfak, Allah'ın verdiği rızkın infakı. Acaba bu sadece fizik anlamda bir olay mı sevgili kardeşlerim? Hayır. Allah'ın katından gelen rahmet de, fazl da, salavat da rızıktır. Ne zaman ki bu fazlı, fazileti nefsinizin kalbine ulaştırırsınız da nefsinizi Allah'tan gelen bu fazla beslemeye başlarsınız, o andan itibaren manevi rızkı
infak ediyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize infak ediyorsunuz. Kalbinizi nafakalandırıyorsunuz Allah'ın rızkıyla. Ve bu rızkın ilk %7'si için Allah Teala size 1/100 verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'ler için %100 katı 700 kata kadar çıkarır. Allah Teala kim Allah'ın yolundaysa ve infak ediyorsa diyor. Biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. Yani biz onlara 1/700 veririz demiyor. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar. Yani evvela 1/100 veririm diyor. Sonra 1/200 veririm diyor. Sonra 1/300 veririm diyor. 400, 500, 600, 700 veririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve böylece Allah'ın size verdiği dereceler 1/10'dan 1/700'e kadar çıkıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Eğer evliyalığınız devam ediyorsa, devam ettiği sürece hep 1/700 almakta devam edeceksiniz. Ama bir kişi fıska düştü. Şeytan onu kandırdı. O zaman Allah Teala bunların hepsini geri alıyor. O noktadan itibaren 1/700 değil, 1/100 de değil, sadece 1/10 veriyor kazandıklarında kişinin. Bütün sevaba çevirdiği dereceleri geri alıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona ne kadar fazladan derecat vermişse onları da geri alıyor. Ve kişi başlangıç noktasına dereceler itibariyle geri dönüyor. Öyleyse adaletin bir bütün unsurlar dizisi olarak sonsuz bir şekilde Allah Teala tarafından tatbik edildiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel boyutlarda tatbik sahasına koymalısınız diye düşünüyoruz. Görüyorsunuz ki Allah'ın torpilli kulları, en torpilli kulları insanlardır. Kazandıkları bir dereceye karşılık 700 katını elde edeceklerdir. Allah Teala böylece onların, eğer yollarına devam ederlerse, cehenneme gitmelerini kesin şekilde engellemiştir. Neden? Çünkü bir kişi her gün kaybettiği derece, kazandığı derecelerin 100 katından fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir şey fizik standartlarda mümkün değil. Her gün bir insanın kazandığının 700 katı günah işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir, eğer fıska düşmezse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece. Onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır. Her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsınız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız, Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Duhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyayı bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir
yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor, Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim? O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız? Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz. Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle, atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka
Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra, yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete hitap ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriyenin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'ten fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı.
Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920 2080 yıla der. 3 yıl daha, 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum.

Senetlerin %70'i, 80'i, çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek, çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise verdiği emirlerde Allah'ı sevin diyor. Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazıların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim?
Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Ey Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek,

Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. Hı? İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi. Onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamette hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse

Şeytan tarafından emredilirler diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Eminse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda iki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsiniz ve ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı,
dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki ya bizim insanımızın dış dünyası, nefsler, birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister. Kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanları da hissettirerek bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa, ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azap da üzüldü. Bu sefer de
başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi anlamamış intikama, yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz. İntikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı, insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi, o zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah-u Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda. Bu dışa yansıdı. Başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksız olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim. O
O zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler? Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple. Bir dilekle, sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah-u Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden üçüncü kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Neyle?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah-u Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam. Kişiyi hedefe götürmeyen, takva sahibi kılmayan, Allah'a yönelme diye bir karım var mıdır? Günümüzde birçok insan namaza başlıyor, Allah'a yöneldiğini iddia ediyor ama kalpleri hiç değişmiyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi zanlarıyla Allah'a yönelmesiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği yönelme tabii ki birbirinden farklı. Kişi diyebilir ki ben yönümü Mescid-i Haram'a çevirdim, Allah'a yöneldim diyebilir. Veya başka bir şey. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmeden bahsettiği olay farklı. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a yönelmeden bahsediyor. Münib, Enab, Yunib ve bu kavramlarla 7 ayet-i kerimede Allah'ın mesajı şu. Bir başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. Rad 27. Evvela Rad 27'nin herkesin delalette olduğunu beyan eden 7 ayet-i kerimeyi gösterelim ekranda. Bundan sonra tekrar bu ayet-i kerimeye döneceğiz. Evet, herkes delalette. Bakara 198, Ali İmran 64, Enam 77, Şuara 20, Şura 52, Cuma 2, Duha 7. Herkesin bil istisna, hiç kimse olmaksızın herkes başlangıçta delalette. Tekrar slaytımıza dönecek olursak, o zaman Rad 27'de başlangıçta herkes delalette ve delalette olanları Allah-u Teala zatına davet ediyor. İşte daveti kabul edenler Allah'a yönelen kişilerdir. Allah dilediği kimseyi delalette bırakır. O dilediği kimse zaten delalettedir. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırıyor. Yani Allah-u Teala Allah'a yönelmenin ilk adımının kişinin cüz'i iradesiyle olduğunu açıkça beyan ediyor. Rum 31'de Allah'a yönel ulaşmayı dile, takva sahibi ol, sakın müşriklerden olma. Başlangıç noktasında herkes şirkte mi? Evet. Tekrar o şirkle ilgili noktaya da gelelim. 19 tane negatif özellikten bir tanesi. Herkes delalette, herkes şirkte. İşte belki şirkle alakalı 7 ayet-i kerimeyi de bulalım. Herkes delaletteydi. 4. Herkes şirkte. Zümer 65. لَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وِلَى لِزِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَهَنْ اَشْرَكْتَ اِلَفَتَّنَا مَالُكَ. Herkes şirkte ama davet kendisine ulaştığı zaman kişi şirkten kurtulabilir. Neyle? Daveti kabul etmekle. Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman delaletten kurtuluyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman şirkten de kurtuluyor. Tekrar 7 ayet-i kerimeye dönelim. O zaman konuyu tamamlayalım inşallah. Evet, Rum 31 herkes şirkte ama şirkten kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle kurtuluyor. Lokman 15, bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse kimdir Allah'a ulaşan? Ruhunu hayattayken ulaştıran. Kimdir ruhunu hayattayken ulaştıran kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Zümer 17. Başta herkes şeytanın kulu ve dostu. Tekrar 19 negatif özelliğe bakalım. Ama kişi 19 negatif özellikten bir tanesi şeytanın kulu ve dostuyken ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı diliyor. Şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendisini kurtarıyor. Hangi ayet? Zümer 17. Tekrar slaytımıza dönecek olursak. 7 ayet-i kerime gereğince. Evet. Evet. Zümer 54. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Başlangıç noktası herkes isyanda. Ama kimdir kendisini isyandan kurtaran? Allah'a ulaşmayı dileyen. Mümin 13, Şura 13'te de başlangıçta herkes ne diyelim? Seçilmeyenler var ve seçilenler var. Seçilmeyenler kimler? Seçilmeyenler 7 grup insan. Daha doğrusu 5 grup insan seçilmeyenler. Fesat çıkaranlar, Kübera ve Sadatlar, hidayeti gizleyenler ve Resulü'ye ayrı edenler, Müslümanlara amel edenler. Seçilmeyen 7 grup, 5 grup insan var. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. İşte o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, işte Şura 13'te 13 söylüyor, Allah onun kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen yönelme bu muhteva ifade ediyor. Günümüzde birisi namaza başlıyor, Allah'a yöneldiğin, hayır öyle değil. Ayetler muhacesinde Allah bu konuyu böyle açıklıyor. Rize'den bir izleyici, muhterem hocam, günümüzde Müslümanların bir olma konusunda birbirinden çok uzaklar. Müslümanların bugün tevhidler uzaklaşmalarının nedeni nedir? Dini Kur'an'dan öğrenmemeleri. Her devirde tekrar vahiy alan 5 grup insan var. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'tan vahiy alan bu 5 grup olmasın. Herkes bütün zaman parçalarında asaleten veya vekaleten devri imam var. Adem Aleyhisselam asaleten devri imamıydı. Enbiya 73'e göre Allah-u Teala onu insan ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılıyor, hidayete erdiren. Diyelim ki Nebi Resul olmadığı bir fetret döneminde Veli Resullerden bir tanesini vekaleten devri imam tanıyor. İkisi de Allah'ın tasarrufunda ve Allah'tan vahiy alıyor. Kavim Resulleri, Mumin Suresinin 44. ayet-i kerimesi, Nahl 36, Cuma 2, her kavimde arda arkası kesilmeksizin Allah Veli Resuller tayin ediyor. Ve bu Veli Resullerin, Nebi Resullerin çevresinde ona tabi olan 7 sabah 4 teslimi yaşayan Veli Mürşitler var. Ve nefslerini Allah'a teslim eden, irade teslimini dileyen olan muhlisler var ve daim zikre ulaşan ulelbab var. İşte günümüzde Müslümanların bir olma konusunda birbirine çok uzaklar. Çünkü her devirde 5 grup insan Allah'tan vahiy alır olmasına rağmen emaniye takımı vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir diyor. O zaman vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir dediğiniz an secde 24'e göre vekaleten devri imanı devreden çıkartıyorsunuz. Kavim Resulleri elini devreden çıkartıyorsunuz. Veli mürşitlerle ilgili ayetleri inkar ediyorsunuz. Muhlislerle ilgili ayetler yok. Ulelbab ile ilgili ayetler yok, inkar ediyorsunuz. O zaman Bakara 85 devreye giriyor. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenlerin sonsuz azabı cehennemde geçireceğini Allah-u Teala açıklıyor. İşte Müslümanların bugün tevhidden uzaklaşmalarının nedeni ne? Allah-u Teala'nın vahiy ile vazifeli kıldığı ehl-i zikri din tatbikatından çıkartmaları. İnsanlar, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, onu hemen gösterelim, ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyor, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları topladı götürecek mi? Hayır diyor. İlmin insanlardan alınması, evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. O zaman kimdir Allah'ın evliyası? Bakalım beraberce. Devrin imamı, vekaleten devrin imamı Allah'ın bir veli resulüdür. Her kavimde Allah'ın diğer resulleri var. Veli mürşitler var. Bunların ruhunun kabz edilmesiyle, bunların ruhunun kabz edilmesinden ziyade insanlar zaten onlarla hiçbir zaman ilgilenmiyorlar, inkar ediyorlar. İşte Yahudilerin Hristiyanlarında Tevrat var, İncil yok muydu? Yani evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Gün gelir ilmi terk eder, Allah-u Teala size ihsanını buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içine alır, ruhlarını kabz eder, kara cahil bir zümre kalır, halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar, ehli zikre sormak yerine yeni ihtiyaçlarını bu cahillerden sorar. Ama ayet ve hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Günümüzdeki durum bu. Tevhidden ayrılmanın arka planında bu var inşallah. Ardahan'dan bir izleyici, muhterem hocam, bugünkü din tatbikatında İslam'ın 5 şartını biliyoruz. Mürşide tabi olmanın dindeki yerini açıklar mısınız? İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir ve yaratılışımıza baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı kalıpla alakalıdır. Kalıp dediğimiz fizik vücut. Ama insan sadece fizik vücuttan ibaret bir varlık değil. İnsanın bir de nefsi var. İnsanın bir de ruhu var. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa o zaman ne yapmış oluyorsunuz? Ruhun talebini sıfırlıyorsunuz. Eğer zikir yoksa nefsin talebi yok. İşte asıl önemli faktör bu. Yani kişinin vasıta emirlerini yerine getirdiği zaman onlardan fayda alabilmesi ancak ruhun talebine uymasıyla, ki bu Allah'a ulaşmayı dilemektir, arkasından ibadetlerin sultanı zikirle budur. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyen, zikreye barışan, huşu sahibi kişi yasa mürşide götürecek Allah-u Teala. Öyleyse 3 unsur din tatbikatından çıkmıştır. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Nedir o? Mürşide tabiyet. Nedir o? Zikir. Kelime-i şehadeti de mürşid önüne yapılması gereken bu kelime-i şehadeti de insanlar kendi kendilerine yapıyorlar ki mürşidi devreden çıkartmışlar. İşte İslam'ın 5 şartında ulaşma dileği yoksa, Ankebut 5 inkar ediliyor. Mürşide tabiyet, daha doğrusu zikir yoksa huşu da yok. Huşu yok ve huşu yoksa mürşid de yok. Geri kalan İslam'ın 5 şartı amellerdir, vasıta emirlerdir. Fizik vücudun yerine getirdiği, kalıbının yerine getirdiği vasıta emirlerdir. Bunlar da boşa gidiyor. İşte insanlar ne yazık ki bu hakikatleri Kur'an'dan öğrenemedikleri için bilmiyorlar. Ordu'dan bir izleyici, muhterem hocam, başka insanları mutlu etmekte zorlanıyorum. Başkalarını mutlu etmenin en etkili yolu nedir? Açıklar mısınız? Başkaları, insanları en mutlu etmenin en etkili yolu Allah'a davettir. Allah herkesi seviyor. Eğer Allah herkesi seviyorsa, sevgi mutlu anahtarı ise, Allah herkesi mutlu kılmak istiyor. Hedefi bu. Ve mutlu kılmak meyanında da Allah-u Teala peygamberler ve kutsal kitaplar gönderiyor. Bütün peygamberler, Allah nasıl insanları mutlu etmek istiyorsa, peygamberler de aynı şekilde onların mutluluğu için var. Kutsal kitapların hepsi mutluluk daveti, reçetesi ve garantisi. İşte bunlardan faydalanarak insanlar peygamberlerin vazifelerini yerine getirmek üzere tebliğ yapacaklar. İnsanları Allah'a davet edecekler. İşte Resullerin Allah'a daveti, 7 sefa davet. Resullerin Allah'a daveti. Ve bu daveti kabul edenler, onlar mutlu olanlardır. Daveti kabul etmeyenler mutsuzluklarını devam ettirenlerdir. Başkalarını mutlu etmenin etkili yolu, başkalarını Allah'ın zatına davettir. İnsanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için 3 tane cennet müjdesi ve dünya saadetinin yarısı. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Zanların peşinden gitmek insanı hidayetten uzaklaştırır mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet sevgili kardeşlerim, zanların peşinden gitmek insanı kesinlikle hidayetten uzaklaştırıyor. İşte faydasız ilmin sahipleri. Bir insan ilmi artıp hidayeti artmıyorsa o Allah'tan uzaklaşıyor. Ve delaletin 3 tane versiyonu var. Büyük de uzak delalet, delaletin kebir, büyük delalet ve açık apaçık delalet. Bunları baktığımız zaman hepsinin arka planında kişilerin ne kadar Allah'tan uzaklaştığı. Apaçık delalette olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Büyük delalette olanlar fizik vücut teslimini tamamen inkar edenler. Ve en uzak delalette olanlar da nefslerinin kalbi tab olanlar. Baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zan için söylediği şey, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğren. İlim Allah'ın kutsal kitaplardaki hakikatleridir. Ama zanlar insanların kendi, iblisin onlara ulaştırdığı düşünce sistemidir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Bakara 78-79'da onlar ümidirler. Yani okuma yazmaları, kitabı bilmezler. Sadece zanları bilirler. Kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Bunlar sadece zanda bulunuyorlar. Yani kitap bilgilesine sahip olanların hepsi zanın peşinden gidenlerdir. Elleriyle kitap yazanlar derler ki bu zanlar Allah katındandır. 19 tane bidat. 19 tane bidatlar şu anda din yaşanıyor ve diyorlar ki bunlar Allah'tandır. Ve o kitapları satıyorlar bir para karşılığı, işte şu anda ekrana geldi. Para karşılığı satıyorlar. Veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. Ne diyorlar bunlardan bir tanesi? Bidatler. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Bugün Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da diyorlar ki biz günahlarımız var, sevaplarımız var. Evvela günahlarımızın karşılığında cehennemde yanacağız. Sonra cezamızı çektikten sonra sevaplarımızın karşılığında Allah-u Teala bizi mutlaka cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, hem ayetlerde hem hadislerde cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. Tam 58 tane ayet-i kerime bu istikamette. Hadiste de aynı şekilde cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Öyleyse bu safsataya inanan insanlar tamamen Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir, dinden Kur'an öğrenmeyenlerdir. 58 tane ayet-i kerime. Hadiste mi diyorsunuz? İşte hemen evet bakın. Allah Teala şu Arak 214'te enzir aşiretekel akrabin. Bu emir Peygamber Efendimize. En yakın olan aşiretini uyar. Peygamber hadis-i şerifinde diyor ki ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbn-i Hülvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kaptan ulaşmayı dilemek. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Amuttalip oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani herkes iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Peygamber Efendimiz kabilesini Şavva Tepesi'ne davet ediyor. Ve onlarla şöyle konuşuyor. Ey Kureyş cemaati, ben Secud Dağı'nın eteğinde ve şu vadide düşman otları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar hiç düşünmeden evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten bir istisna bu tasdiki alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şu ilahi hakikati bildiriyor. O halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap günü olunduğunu, Allah'a mülaki olmaya, Allah'a ulaşmaya inanmayanların bu çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için nezir olarak gönderildim. Ey Kureyşler, size karşı benim halim düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizden hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet.

Kur'an-ı Kerim'de ifrat da tefrit de yok. Borç noktasından bu konuya açacak olursak, kişi başkası kendisinden borç para istiyor, parası da var ama borç vermiyor. Dolayısıyla bu ifrattır, tefrittir, vermiyor. Öbür taraftan ifrat, parası yok ama ondan bundan borç etmek suretiyle başkasına borç veriyor ve arkasından altından kalkamıyor, vekalet veriyor falan. Bu da ifrattır. İşte Allah-u Teala bunu nerede açıklıyor? Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَقْتِرُوا. Onlar ifak ettikleri zaman israf etmezler. Kimdir israf edenler? İşte bu konuda ifrata girenler. Ve kısmazlar. Cimrilik de etmezler. Tefrit de yok. Öyleyse ifrat ve tefrit olmayacak. Bu çerçevede Allah'ın emrini yerine getireceksiniz. Gaziantep'ten bir izleyen Rüktan Hocam, Ehl-i Beyt kimdir? Bu zamanda da Ehl-i Beyt var mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bizler için farz kıldığı 7 sabı 4 teslimi yaşayanların bir ismi de Ehl-i Beyt'tir. 19 tane ismi var. Bu 19 isminden bir tanesi Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt Ahzab 33'te geçiyor. Yani Allah Teala'nın irşat da vazifeli kıldığı mürşitler. Resulullah'ın soyundan gelen 12 tane imam hepsi Ehl-i Beyt'tir. İşte Ahzab 33. Hepsi mürşittir. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi açmayın, namazı ikame edin, zekatı verin. Allah onun Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt. Yani Resulullah'ın soyundan gelen ey 12 tane imam. Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Yani Allah sizden vehbi olarak size 7 sabah 4 teslim yaşattırmak istiyor. İşte içinde bulunan çağ hidayet çağı. Hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'ler midir? Evet. Ama Mehdi Aleyhisselam aynı zamanda vekaleten devrin imamıdır. Mehdi Aleyhisselam aynı zamanda Allah'ın yerindeki halifesidir. Mehdi Aleyhisselam aynı zamanda veli resuldür. Mehdi Aleyhisselam aynı zamanda müjdeleyici uyarıcıdır. Mehdi Aleyhisselam aynı zamanda hidayetçidir. Ehli zikirdir, münadidir, sadıktır, salihtir, sultandır, hikmet sahibi alimdir ve Ehl-i Beyt'tir. Öyleyse Ehl-i Beyt Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ya bu zamanda da Ehl-i Beyt var mı? Var. Mutlaka Ehl-i Beyt'ten içinde hidayet çağı ve hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. İnşallah. Allah Resulü'dür. Ağrı'dan bir izleyici Mühterem Hocam, fizik bedenin teslimine kadar hangi zikir çeşidini yapmalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize emrettiği zikirlerin hepsini yapmalıyız. Ama bunların sıralamasına baktığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zikrin en eftali hafi olanı, rızkın en hayırlısı kafi geleni. O zaman hafi zikir, bir cehri zikir var, hafi zikir var ve kalp zikir var. İşte fizik bedene ulaşana kadar mutlaka ne yapmalıyız? Hafi zikri yapmalıyız. Fizik bedenin teslimine kadar dil hareket edecek, Allah ismini sessiz tekrar edeceğiz. Araf 205'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Araf 205. Sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayan ile, hafi olan ile zikret. Gafillerden olma buyuruyor. O zaman hafi zikri çekeceğiz inşallah. Maraş'tan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, taviyette el öpmemiz mi gerektiğini için el öpüyoruz. Taviyette iki taraf var. Önünde tövbe edilen, tabi olunan kişi, bir de mağfiret talep eden, tabi olan kişi. Tabi olunan kişi Allah'ın cereyanına sahip ve tövbe eden kişi de onun elinden tutuyor ve Allah'ın cereyanı
Mürşitten müride geçiyor.

0: tabiatı el öpmemiz gerekli mi? Evet. Niçin el öpüyoruz? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah'ın bir emri var. İnnellezîne yübeyyûneke ennemâ yübeyyinullah. Burada kendisine biat edilen, önünde biat edilen kişi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Her devirde Resulullah'ı temsil eden bir devrin imamı var mı? Var. O devrin imama tabi olmak Kur'an-ı Kerim'de ne geçiyor? Biat geçiyor. Devrin imamı Allah'ın tasarrufunda mı? Evet. Ya da Allah'u fevka edeyim. İşte devrin imamın önünde tövbe eden, tabi olunan, biat eden kişi devrin imamının eli Allah'ın eli olarak Allah-u Teala ayette temsil ediyor. Dolayısıyla Allah'ın ceryanı devrin imamından kendisine tabi olan kişiye geçiyor. Ve el üstünde el olması hasebiyle öpülen el diğer elin üstündedir. Tokalaşma iki elin yan yana olmasını ifade ediyor. Ama el üstünde el olduğuna göre mutlaka bu el öpme olayı içine muhtevasında yer alıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cappar hocamız. Hürmetle, sevgiyle ve saygıyla nur kokulu ellerinizden öpüyoruz. Efendimiz ve sizi çok ama çok seviyoruz Cappar hocamız. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı hocam. Bir melek olduğu iddia edilen şeytanın insana herhangi bir tesiri yok mudur? Allah razı olsun. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir melek olduğu iddia edilen şeytan insana herhangi bir tesiri yok mudur? Hayır, şeytan bir melek değil. Cin taifesinden birisi. Enerjiden yaratılmıştır. Melekler nurdan yaratılmış. İblis enerjiden yaratılmış. Adem aleyhisselam çamurdan yaratılmış. Fizik beden itibariyle konuşuyorum. Ve İblis'in bir melek olduğu iddia edilen kişiler bu ayetleri incelemeliler. Hicr 27'de cinleri daha önce Semum ateşinden yarattık. Cinler ateşten yaratılan varlıklar. Arap 12'de ise ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. İblis kendisi bile ateşten yaratıldığı ifade ediyor. Adem Aleyhisselam da çamurdan. Kehf 50'de ise İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Öyleyse bu kadar ayet-i kerime cinlerin ateşten yaratıldığı ve iblisin bir cin olduğu ifade ediliyorsa buna rağmen bunun zıttı olan iblis bir melekti diyenler Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Bu ayetlere baksınlar ve kesinlikle iblisin bir melek olmadığı ifade ediliyor. İblis sadece nefsin afetlerine tesir ediyor. Eğer bir gün biz nefsimizin afetlerini kalbimizden tamamen temizlersek o zaman şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi sıfır. Nitekim İbrahim 22'de de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaad ettim fakat ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Yani iblisin bizim üzerimizde bir zorlayıcı gücü yok. Ben sizi davet ettim. Nefsin 19 afeti talebi dünya. İblis hep bizi dünyaya davet ediyor. Ama biz eğer dünya değil Allah dersek, Allah da bizi kendi zatına davet ediyor. Bir tarafta dünya var, bir tarafta Allah var. İşte ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. Öyle olunca bana Allah'ım gerek diyen kişinin üzerinde iblisin bir negatif tesiri sıfır. Ama iblisin kimin üzerinde tesiri var? Dünyayı talep edenlerin. Kimdir dünyayı talep edenler? Kalpleri hasta olanlar, yani 19 afetin sahibi olan ve kalbi kasiyet bağlayanlar. Onların kalbi tab edilmiş, artık oradan dönüşleri yok. İblisin onlar üzerinde tesiri var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Allah Teala bir programın sonuna getirdi bizleri. Başka bir her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevmek. Allah Teala buyuruyor ki nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah Teala'nın katında en güzel duygu sevmektir. Yücelik sevmektedir. O Allah ki yaratan Allah sahasıyla her şeyin en yücesidir. O en çok sevendir. Sizler Allah'ı ne kadar severseniz, onun tarafından o kadar çok katlı sevilirsiniz. Diyelim ki Allah Teala'yı biz bir ünite seviyorsak, Allah Teala bizi 100 ünite seviyorsa her bir ünitemize karşılık, 2 ünite sevdiğimiz zaman Allah Teala'nın sevgisi 200 olur. 10 ünite sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 1000 ünite olur. İşte bunun gibi biz insanları seversek, insanlar da bizi sever. Biz insanlardan nefret edersek, insanlar da bizden nefret eder. Öyleyse hangi açıdan olaya bakarsanız, o açıdan aynada kendinizi görürsünüz. Sevmenin karşılığı sevilmektir. Nefret etmenin karşılığı nefret edilmektir. Öyleyse yol bir değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yol var. Seveceğiz. Sevmek asli unsurdur. İnsanları sevmekten geçer her şey. En güzeli odur, sevmektir. Hepiniz için sevme müessesesi Allah'ın temel emridir. Çünkü o hepinizin sevilmesini ister. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Nefret eden insanlara dikkatle bakın. Hepsi mutsuzdur. Hiçbirisi nefretle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğun yaşanabilmesi mutlak olarak sevgiye bağlıdır. Sadece seven insanlar mutlu olabilir. Mutluluk sevginin yavrusudur. Mutluluk sevgiyi doğurur. Mutlu insanlar severler. Seven insanlar mutlu olurlar. Mutlu olan insan daha çok sever. Daha çok seven daha çok sevinir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok seviyor. Bütün sevgisiyle size bakıyor. O sevginin ışığında görüyor hepinizi. Allah Teala sevmeyen ve
Bu sebeple sevilmeyen insanlara sadece acır. Ama kanunlarını koymuştur. Önerilerini biz insanlara ulaştırmıştır. Ne yapmamız lazım geldiği Kur'an'da açıkça yazılıdır. O standartlarda kendimizi ne kadar Allah'a yaklaştırırsak, o kadar Allah da bize yaklaşır. Biz Allah'ı ne kadar seversek, onun çok katlı bir karşılığı Allah'ta da vardır. Bu rakam en az 1'e 10'la başlar. Nasıl Allah Teala'nın derece sistemi 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar çıkabiliyor. İşte Allah'ın sevgisi de böyledir. Herkese karşı olan sevgisi hep bir onun hüviyetinde devam eder. Bir insan Allah'ı bir kat mı seviyor, Allah onu 10 kat sever. Fakat kişi tasavvuf yolunda yüceldikçe ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe Allah'a karşı sevgisi de bu yücelmeye paralel olarak mutlaka artar. Allah'a yaklaşmanın insana verdiği huzur ve mutluluk onun kademelerinde yükseldikçe devamlı artar. Bu Allah'ın sevgisine dayalı bir olaydır. Allah sevgisi artar. Onlara bağlı olarak değerleri de artar. Ve artan bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın da bize karşı olan sevgisi 1'e 10'dan 1'e 100'e, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e kadar yükselir. Daha öteye geçer mi? Özel kişilerde geçer. Sevgili kardeşlerim, o özel kişiler Allah'ın nebileridir. O özel kişiler Allah'ın resulleridir. Onlar doğmadan evvel seçilirler ve en çok sevilirler. Peki Allah Teala onları sever de diğerlerini sevmez mi? Herkese karşı sevgi kucağını açmıştır. İnsanlar kötülük yapsalar da Allah onları sever. Ve onlara acır. Ama kanununu koymuştur. İnsanoğlu aklını başına toplayıp da o kanunlara uygun hareket etmezse o zaman gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala insanlara olan o derin sevgisiyle öyle büyük kolaylıklar getirmiştir ki insanoğluna özgü. Diyor ki sen mutlu olmak istiyorsun, öyle değil mi? Böyle bir sualsizle sorulsa Allah Teala tarafından ne cevap verirsiniz? Evet dersiniz, gerçekten mutlu olmak istiyorum. İşte mutlu olmak isteyen insana Allah Teala öyle imkanlar vermiş ki bir hiç karşılığı her şeyi vermiş.
Diyor ki Allah Teala, pekala, madem ki mutlu olmak istiyorsun, ben senden bir şey istiyorum. Bu mutluluğu sana vermek için bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksın bana. Diyeceksin ki, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hayattayken. İşte böyle bir dilek. Bu dileğin karşılığında dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala'dan alabilirsiniz. Bu dileğin karşılığında üçüncü kat cenneti Allah Teala'dan alabilirsiniz, garanti edebilirsiniz. Eğer Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizden itibaren ...7-8 aylık bir ömre sahipse insanoğlu o zaman bunu mutlaka gerçekleştirir. Çünkü onun Allah'a ulaşmayı dilemesi, birinci kat cenneti elde etmesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de, kalpten bir dilekle diler de, sonra ölürse hiçbir şey yapamadan, bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için onun günahları örtülmüştür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a tek başına inanmanız sizi cehennemden kurtaramaz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı Allah Teala'dan dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle oyalanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bir hiç karşılığı sizi cehennemden kurtarmak için Allah Teala sebep icat etmiş. Bir tek dilek diyor. Bir tek dileğiniz yeter. Kim öyle bir dilekte bulunursa, bana ulaşmayı dilerse, o zaman ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine men o kişiyi yunib. Münib olan kişiyi, enibi olan kişiyi, münibine olan kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, yunib kelimesi de, münib kelimesi de, münibine kelimesi de, enibi kelimesi de, hepsi aynı kökten gelir. Yönelmek manasındadır. Kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Böyle diyor, böyle yapar. İşte Allah'a yönelen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağına dair ikinci bir ayet. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Demek ki dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dilemesi yeterlidir. Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. Peki ne olur yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ya da dilemiş. Son derece basit. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen kişi de mutlaka cehenneme girer. Cehenneme mi girer? Neden? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onların amelleri boşa gider diyor. İşte bir insanın böyle bir dileğin sahibi olmaması onun mahvına sebebiyet verir. Onun amelleri boşa gider. Amelleri boşa giden insanınsa gideceği yer elbette cehennemdir. Öyleyse terazinin iki tarafına bakıyoruz. Bir tarafında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dilemedikleri için amelleri boşa gider. Boşa gidince de gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Alternatifi yok. Mutlaka cehenneme gider. Dileyen insanlar, ikinci taraf terazinin diğer kefesi, diledikleri için gidecekleri yer mutlaka, sadece diledikleri için gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese, ertesi gün ölse, onun gideceği yer cennettir. Neden ama o kişinin o kadar günahı var, nasıl gidermiş cennete? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde diyor ki, kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin 102 ve 103. Tamam.
Gerçekten bir insanın cennete gitmesi için sevaplarının fazla olması lazım. Cehenneme gitmesi için günahlarının fazla olması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin neden günahları fazla? Çünkü Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Peki Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin neden sevapları fazla? Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Günahlarını yok ediyor. Sırf Allah'a mülaki olmayı diledi diye Allah onların günahlarını yok ediyor. Öyleyse böyle bir olayda Allah Teala'nın onların günahlarını affettiğini, örttüğünü görüyoruz. Günahları örtülürse kazandığı dereceler elbette günahlarından %100 mutlaka fazla olacak. O zaman gidecekleri yerde elbet Allah'ın cenneti olacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi Allah'a ulaşmayı diler. Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. İşte Allah'ın düşmanları, şeytan ve onun takımı Allah'ı sevmezler. Onların gideceği yer cehennemdir. Biliyorsunuz ki zamanımızda bırakınız şeytanı sevmeyi, şeytana tapanlar var. O insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, cehennemden kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit mi bir insanın dünya saadetini yaşaması ve mutlaka cennete girmesi? Evet. Bu kadar basit. Sadece bir dilek. Daha şöyle bir misal de verebilirsiniz konunun vahametini belirtmek sadedinde. Diyelim ki bir adam 80 yaşında ölüyor. 15 yaşında görevlerini anlatmışlar ona. Namaz kılacaksın demişler, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadete getireceksin. Ve kişi 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartını 80 yaşına kadar aralıksız sürdürmüş. İslam'ın 5 şartını da tatbik etmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için bu kişinin kazandığı bütün ameller, bütün dereceler örtülüyor. Geriye sadece günahları kalıyor. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seven sevdiğine koşacaktır. Koşacağı yer Allah olan kişi Allah'a koşacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. Belki ruhunu demek de tam oturmuyor yerine. Herkes öyle konuşur. Benim ruhum var, senin ruhun var der ama aslında o ruh bizlere ait değil sevgili kardeşlerim. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.
Öyleyse içimizde bir ruh var idi diyelim bizim için. O ruh Allah'a ait. Eğer onu Allah'a ulaştırmadıysak hemen harekete geçmeliyiz. Ya Rabbi demeliyiz. Ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya da senin ruhunu sen onun sahibi olduğun cihetle sana ulaştırmak istiyorum. Neden o 80 yaşında ölen kişi 65 yıl ibadet etmesine rağmen İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gidiyor? Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Peki o diğeri Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ibadeti yok. Ertesi günde ölmüş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, hiç ibadeti yoktur. Allah'a sağlam bir inançla inandığı için ve Allah Teala'nın ayetini görünce ben mutlaka bunu gerçekleştirmeliyim diye düşünerek Allah Teala'ya kalpten bir dilekte bulunmuştur. Ruhunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Elbette Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilendir. Bu sebeple kalpten bir dilek diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa bu nasıl bu adam Allah'ın cennetine gider ki? Hiç ibadeti yok. Sadece bir tek dileği var. Girer. Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah onun günahlarını örter. İşte cennete girmenin bu kadar kolay, bu kadar basit bir standardı var sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda hepiniz için Allah Teala'nın yardımcı olmasını dileriz. Biliyoruz ki siz sevgili kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama ya dilemeyen milyarlarca insan sadece böyle bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğunu ve bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğinden haberleri olmadığı için o insanlar ne yazık ki kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. İslam'ın 5 şartını yaşayan cennete girer, yaşayamayan cennete giremez derler. Aslında öyle de demezler. Daha da değişik bir ifadeleri var. İslam'ın 5 şartını yerine getiren de günahları sebebiyle önce cehenneme gidecektir. Allah Teala onu birazcık orada hafifçe kavurduktan sonra, biraz azap ettikten sonra oradan çıkarıp cennetini alacaktır zannederler. Bu hayallerle yaşayanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında onlar da bilsinler ki bir insan cehenneme girdikten sonra hiçbir şekilde cehennemden çıkması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Çünkü cennet o öyle bir insanlar için, cehenneme gidecek herkes için sadece bir görüntüdür. Allah Teala insanoğlunu öyle bir hüviyette, öyle bir vasıfta yaratmıştır ki, öyle bir özellikle yaratmıştır ki
kimin günahları sevaplarından fazlaysa Allah-u Teala'nın sisteminde o kişinin vücudu sadece cehennem için fizik vücuttur. Ve ezelden ebede kadar cehennemde kalacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz zamanlarında cehennemde kalacaktır. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa Allah insan vücudunu o özellikle yaratmıştır ki o kişiye de sadece cennet kendi hüviyetindedir. Cehennem onun, o kişi için bir görüntüdür sadece. Öyle bir insan bu sebeple cehennemin içine girer, uçarak bütün cehennem katlarını dolaşır ama ne sıcağı hisseder ne de herhangi bir şeye dokunabilir. Bu sebeple cehennemin duvarları, şeffaf duvarlarından o uçarak girer içeri. Ona hiçbir şey, o bir görüntü olduğu için bir engel teşkil etmez. Bütün cehennemi dolaşır ve de çıktığı zaman da oradaki sıcak, alevler, zebaniler onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler bu hakikatleri bilenlersiniz. Hepinizin en güzele ulaşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun, Allah için yaşayın ve de her şeyinizi en güzel standartlarda böylece dizayn edin. Biliyoruz ki sizler Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci engeli bütünüyle ortadan kaldıranlarsınız. Ama dünya bilmiyor ki. İşte ağır göreviniz burada başlıyor. Herkese bu hakikatleri söylemekle hepiniz yükümlüsünüz. Ama söylemekten söylemeye fark var. Kardeşlerimizin küçük bir kısmı da olsa yanlış bir şekilde insanlara yaklaşıyorlar. Siz dininizi bilmezsiniz. Dini biz biliriz. Biz size dininizi öğretmeye geldik gibi kelimelerle böyle söylemeseler de tavırlarından, hallerinden bu neticeler çıkan kardeşlerimiz var. Tebliğ yapıyorlar. Tebliğleri insanları sadece bizden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyle olur mu? Nerede kaldı sizin tevazuunuz, alçak gönüllülüğünüz? Allah için olmanın temelinde bu yok mu sevgili kardeşlerim? Tevazu. İnsanlarla konuşurken onlara kendinizi sevdirmek gereğini duymuyorsanız o zaman nasıl olur da bizim saflarımızda zannedebilirsiniz kendinizi? Biz size öyle mi öğretiyoruz? İnsanları seviniz diyoruz. Nefret ettirmeyiniz diyoruz. Sevdiriniz diyoruz. Bütün güzellikleri o insanlara anlatın diyoruz.
bir insanları anlatmak ve tevazu içerisinde anlatarak onlara anlattığı hususları sevdirerek kabul ettirmek var. Bir de insanlara onların cehlini yüzlerine vurarak sen alimsin ama bak Kur'an'ın hakikatlerinden haberin yok tavırları içerisinde insanlara hadlerini bildirerek tebliğ yapan kardeşlerimiz var. O zaman başarı kazanamazsınız ki sevgili kardeşlerim. İnsanları cennete çağırmanız, tavrınız ve haliniz sebebiyle onların sizi reddetmelerine sebebiyet verir. Ve onlar da şöyle düşünürler. Gerçekten bu insanlar cenneti hak etmiş olsalardı herhalde bu kadar insana tepeden bakmazlardı. Allah onlara tevazuyu mutlaka öğretirdi diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede mütekebbir bir insan görürseniz orada problem vardır. Siz tevazu içinde olacaksınız. İnsanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyeceksiniz ve onları bunu sevdirmeye çalışacaksınız. Onları bir hedefe yönlendirirken zorlamayacaksınız. Ukalalık etmeyeceksiniz. Bilgiçlik taslamayacaksınız. İnsanlara öyle bir görüntüyü asla vermemelisiniz. Niçin yapıyorsunuz bu tebliği sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Allah için değil mi? Onlara Allah'ı sevdirmek için değil mi? Allah'ın sevdiğini ve Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia eden birisinin davranışları hiç de sevecen değilse bu nasıl Allah'ı sevmek diye düşünmeyecekler midir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son sözümüz odur ki insanlara güzellikle yaklaşın. Onları sevdiğinizi belli edin. O sevgi halesi içinde onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtarıcı faktör olduğunu anlatmaya çalışın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu bize ibadet etsinler diye yarattık. Şekline Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evvel Allah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evvel Allah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ı bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık ispatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve tme'ennü bihâ. Ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar
bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. 2. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı

insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşı dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde bir, biz sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz, bizim söylediklerimizi anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları, en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor, hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki, biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükûnu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsis ve ordonat eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana aittir. Orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır, haset vardır. Ve mutsuzluk vardır. Orası negatif alemdir. Ama onun yukarısı, orası Allah'ın ülkesidir. İşte bizler, sevgili kardeşlerim, bizi dinleyen sizlerle birlikte oradayız. Bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dostu olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim, şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirilen bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış, 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah.

muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah-u Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. On binlerce Kur'an cildi var. Belki yüz binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte o Kur'an'ın temel faktörlerini iblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı, unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki iki tane alternatifiniz var. Düşündünüz, düşündünüz bir tanesini, en sonunda iki tarafın da pozitif tarafları, onları seçmenizi icap ettirecek tarafları çok ve birbirine yakın seviyede ve tercihinizi bir türlü yapamıyorsunuz. A'yı mı seçseniz, B'yi mi seçsiniz diye şeytan bekliyor. A'yı seç, düşündünüz, düşündünüz, ne derler, düşündünüz, taşındınız ve de A'yı seçtiniz. A'yı seçmenizde amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin. Her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin. Neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Kararı verin ve sabit kalın. Allah-u Teala diyor ki, karar vermeden önce onlarla, sahabeyle müşavere et diyor Allah-u Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor, sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti. Birinci alternatiften vazgeçtiniz. İkinci alternatife meylettiniz. Kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır. Faktörler ortaya koyacaktır. İspat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını, sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer
Üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte şeytanın adımlarına tabi olmaktır. Devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan bir şartla ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için de hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum. Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi gelin hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda yedi safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap neyse kitap yok ortalıkta ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de yedi safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen yedi safa var. Ayrı ayrı yazılmış. Hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş. Hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya yedi safhanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o yedi safhayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ı da, Kur'an kendisine belki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış ve tasdik ediyor. İncil, kendisine evvelki Tevrat'ı da, kendisinden sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat, kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir saadet davetiyesidir. Madde iki bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder. Dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna?
Allah Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemi nerede demir alacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları mutlaka ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona, Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah-u Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Hepimizde ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı. Hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeytandan da bütün meleklerden de üstün olmasının arkasında Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh gelir. Bu sebeple Adem Aleyhisselam üstündür. Bu sebeple insan bütün kainattaki bütün varlıklardan üstündür. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıyor. Bu ruh hep devam eder mi? Evet. Ruhunuzu Allah'a gönderseniz de ikinci bir ruh başınızın üzerine gelip devrin imamın ruhu, bu devirde bizim ruhumuz gelip başınızın üzerine mutlaka yerleşecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip devrin imamının ruhu başınız üzerine yerleşecektir. Çünkü devrin imamının ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka devrin imamından bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz.
Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor vellezîne bu tağute en yabuduha ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar tağuta yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin üç katını, birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey iki ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13 diyor ki Allah Teala Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz. Allah da kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehab olur. Allah'ın ruhuna zaten Allah'ın ruhundan üfürmüştü Allah o kişiye. Allah'ın ruhuna aynı ruh Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyordu Allah Teala? İnallâhe ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanet olarak kullanıyor çoğul. Ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi
iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. Adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer. Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünyada Allah-u Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken, insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki biliyorsunuz her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına. Bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz Adem Aleyhisselam'ın, Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye, haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesiri altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs. Nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, nefret, düşmanlık, bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti aslında sizin şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade edememekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah-u Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan
ömrü boyunca bu İslam'ın beş şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala diyor ki niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz, bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse femen, ne diyordu Allah Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakla yedinci basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. Yedinci basamakta o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girebilecek olan bir özelliğin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhunu Allah'laştırmadan ölse dahi mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olur kişi 14. basamakta. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır. Bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu alalaştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa nur birikimi dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır, üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah-u Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah Teala biz ve sizler, biz bir bütünüz ve Allah Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu konuşmamızda yeni bir dizayna başladık sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere her konuşmamızda Kur'an kavramlarını vereceğiz tamamlanana kadar. Tamamlandığı zaman Kur'an'daki insanların ıttılağına sunması lazım gelen kavramlar verilmiş olacak. Onun bir numarası abd olmak, Allah'a kul olmak. Bu akşam sizlere Allah'a kul olmayı takdim ediyoruz. Ve bu dizi bu standartlarda ayrı ayrı kavramları her konuşmamızda yeni bir kavrama dokunarak devam ettireceğiz kavramlar tamamlanana kadar. Öyleyse ilk konumuza giriyoruz. Abd olmak, Allah'a kul olmak, kulluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7 rakamıyla teçhiz etmiş, cihazlandırmış ve kul olmak da 7 safhalık bir müessese, bir kurulu düzen olarak çıkıyor karşımıza. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kulluklar. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayet-i kerimeyle ifade buyurulmuş. Hepsi 28 basamaklık İslam merdiveninin tam uyumu içerisinde aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor. Allah'a kul olmanın başlangıcı 1. kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tâgûta kul idiler. Sonra tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldular, Allah'a kul oldular. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olduklarına bakıyoruz. Niçin şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne diyor Allah Teala bu konu için? Ve enibü ilallah diyor. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İnsanları cehennemden kurtaracak olan, cennete mutlaka ulaştıracak olan
Kainatın en kolay işlevi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu yapar. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel en kötü işlevleri yapan bir topluluktu. Her nevi cinayet onlardaydı. Kabileler arasında asırlardan beri devam eden korkunç bir kan davası vardı. Bütün kabileler diğerlerinden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Ve kesintisiz bir öldürme işlemi katliam devam ediyordu aralarında. Kervanları soyuyorlardı. Hırsızlık, katil, hele en kötü tarafları sevgili kardeşlerim, yeni doğan kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. İşte o insanlar, o korkunç insanlar, o katiller sahabe oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak. Ve dünyadaki en muhteşem insanlar oldular. Allah'a en yakın insanlar oldular. Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrine girdiler. Tabiyetine girdiler. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala. Onların birinci kulluklarını ilk defa kul olduklarını anlatıyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için tağuta kul idiler. Tağutun kuluydular. İnsan şeytanların ve cin şeytanların emrindeydiler. Sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a münip oldular. Ve Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele diyor. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular, Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele yani. Benim kulum oldular diyor Allah Teala sahabe için. Onlar tağutun kullarıydı. Şimdi diyor benim kulum oldular diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu abd olmanın, kul olmanın birinci safhası. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. Evvela Allah Teala onda değişiklikler yapacaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerine irşat makamını irşat makamı olarak gösterecektir. Onun söylediklerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan kişilere öyle bir idrak hasası verecek ki onlar bunun bir mürşit tarafından söylendiğini idrak edeceklerdir. Onu irşat makamı olarak görmeye başlayacaklardır. Sözlerini kalplerine indireceklerdir. Allah Teala kalplerine huşu koyacaktır. İdrak meselesini arttıracaktır. Anlayacaklardır ne söylediklerini. İşte böyle bir dizaynda neticede onlar da göreceklerdir ki mutlaka bir mürşide tabi olmak gerekiyor. Başka türlü içleri huzur, itminan bulmayacaktır, tatmin olmayacaktır. Bir mürşide ulaşmak gereğini mutlak olarak Allah Teala onlara duyuracaktır. Ve onlar hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Ve mutlaka ulaşabilecekleri bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili vardır. Allah Teala'nın gösterdiği mürşidin kendisi orada yoksa mutlaka bir vekiline ulaşacaklardır kendilerine ulaşabilecekleri yerde. Ve tabi olacaklardır. İkinci kulluk tabiyet kulluğudur. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Refi'ut derecatü zül arşı." Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan kim o? Allah. "Yulkir ruha." Bir ruh ilka eder, ulaştırır. "Min emrihi" emrinden. "Alâ men yeşâ'ü" dilediği kişinin üzerine. "Min ibadihi" kullarından.
Liyunzire yevmet talak. Onları inzar etmek için. Yani onlara açıklamak için, ihtar etmek için. Neyi? Yevmet talakı. Allah'a mülaki olma gününü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bu söylediği şey onların başlarının üzerine bir ruh gönderir diyor Allah Teala. İşte bu mürşidin ruhudur. Onlara yevmit talakı Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Gelen Allah'ın katından gelen ruh diyor ki o kişinin muhtevasında olan ruha neden kişinin muhtevasında olan diyoruz? Çünkü kim doğarsa doğduğu anda Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ben diyor Allah Teala onun içine insanın içine ruhumdan üfürdüm. Biliyorsunuz ki bir insan bir fizik ceset bir de nefsten oluşmuştu. Ama Allah Teala insanın içine ruh üfleyerek bir üçlü haline getirdi onu. Fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşan bir üçlü. Bu son derece önemli bir konu. Çünkü nefs baştan aşağı %100 afetlerle doludur. Ruh da baştan aşağı hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın nefsten ve vücuttan oluşturduğu insana sadece afetlerle dolu olan nefsin tam zıttı olan tamamen hasletlerle donatılmış bir ruhu üfürüyor. Kendi ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ruhunu üfürmesi söz konusu. Ne olur? Allah Teala üfürdüğü ruhu geri ister. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Diyor ki irci'i ila Rabbiki ey ruh Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala ruhun Allah'a geri dönmesini üzerine farz kılmış. Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Dünyada yaşarken Rabbine ruhunu mutlaka ulaştırmalısın diyor Allah Teala. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bu ikinci kulluktaki olayın cereyan etmesi lazım. Başımızın üzerine mürşidimize tabi olduğumuz zaman devrin imamının gelmesi ve bizim ruhumuza senin Allah'a mülaki olma günün geldi, Rabbine geri dön demesi lazım. Bu olay gerçekleşiyor ikinci safhada ve ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılınca ne oluyor? Ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkıyor. 28 basamaklık merdivenin 3. kademesinde, 1. kademede insanlar olayları yaşar.
İkinci kademede olayları yaşayanlar senede birkaç defa musibetlerle imtihan olunurlar. Üçüncü kademede Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar onların arasından ayrılırlar. O noktadan itibaren o kişiler Allah'ın cennetine ehildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki cehennem kesindir. Ve bunun için ruhun Allah'a ulaşması için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması gerekir. Allah Teala evvela onu olgunluğu verecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünü şerh edecektir, yaracaktır. Göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Evvela kalbine %2 rahmet nuru gönderecektir. O kişinin zikir yapmaya başlaması üzerine. Farzlar da gelecektir ama onlar kalpte yer bulamazlar kendilerine. Henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazacaktır. Yazdığı zaman yeni bir safha başlayacaktır. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi, Allah'ın kadından bundan sonra gelecek olan rahmet, fazl ve salavat nurlarının fazıllarına duyarlı olacaktır. Kalbe gelen bütün fazılları, nefsin kalbi karşıt manyetik alanın sahibi olduğu için kendisine çekecek ve biriktirmeye başlayacaktır. Öylece bu noktadan itibaren kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıllar birikmeye başlayacaktır. Nefsi emmare birinci gök katına ulaştıracaktır ruhu. Nefsin kalbinde %2 nurlanmayı ifade eder. %7. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame kişinin ruhunun ikinci gök katına yükselmesini ifade eder. Nefsi mülhime de Allah'tan ilham almaya başlanan noktada kişinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Ruh üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü gök katına ulaşması nefsi mutmainnededir. Kişi doyuma ulaşır nefsinin kalbi. Beşinci kademede Allah'tan razı olur. Altıncı kademede Allah da ondan razı olur. Birincinin adı Radiye, ikincinin adı Mardiye'dir. Ve son kademe yedinci kat Allah'a vasıl olma kademesi. Tezkiye kademesidir. Nefsin kalbiyle alakalı bir kavram. Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. İki de bunlar fazıl birikimidir. 7 defa %7 nur birikimi. Ruhun yolculuğunun temelini teşkil eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimi ise kişiyi nefsinin kalbini %50'den fazla nurlarla donattığı için tezkiyeye ulaştırır. Nefsi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki durum %51 nur birikimi o kişinin nefsinde gerçekleşmiştir. Sıfırdan %51'e ulaşmıştır Allah-u Teala'nın nurları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada ruh Allah'a ulaşmıştır ve kişi üçüncü kademe kulluğun sahibi olmuştur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu olguyu tam olarak veriyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs yani emmare, levvame, mülhime kademelerini geçmiş üç kademeyi, üç kat yükselmiş, dördüncü kat mutmainneye ulaşmış, mutmain olmuş, doyuma ulaşmış. Allah'tan razı ol diyor nefse ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye kademelerini veriyor. Beşinci ve altıncı kademeleri veriyor. Ve ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ve sonucu söylüyor. Fethuli fi
İbadi fizik vücuda kullarımın arasına gir diyor. Fizik vücut ne zaman kişi nefsini tezkiye eder de ruhunu Allah'a ulaştırırsa fizik vücut o zaman Allah'a kul olur. O noktaya kadar Allah Teala'nın kişi sureta kuludur. Asli kulluk ancak ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade eder.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen de Allah'ın kuludur. Mürşidine tabi olan kişi de Allah'ın kuludur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta tahakkuk eder. Ama kişinin gerçek anlamda Allah'a kul olabilmesi, üçüncü kullukta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır ve o zaman fizik vücut Allah'a kul olur. Çünkü nefsi Allah Teala'nın hitabı Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a böylece ruhunu ulaştırmayı gerçekleştir. Ve bu noktada fizik vücudunda Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Ruh Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman Allah-u Teala üçüncü kulluğu gerçekleştiriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi birinci kulluktadır. Mürşidine tabi olduğu zaman birincisi üçüncü kademe. 28 basamağın üçüncüsü. İkincisi mürşidine tabi oluyor. 14. basamak. Üçüncüsü ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü defa kul oluyor kişi Allah'a. 21. basamak. Dördüncü kulluk fizik vücudun teslimiyle alakalı. Allah Teala diyor ki ve minen nasi ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanuhu kezalik. Davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ve insanlardan innema yahşallâhe min ibadihil ulema'u. Ama ancak Allah'ın kullarından ulema var.

sonra Allah Teala dördüncü kuluktan bahsediyor. Bu fizik vücudun tesliminin huşusudur. Allah'ın katındaki ulema, fizik vücudunu teslim eden kişi yeni bir safhaya ulaşmıştır. Günde 18 saatten fazla zikretmektedir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Artık ullelbap olmak için fazla bir şey kalmamıştır. Sıkıntısı. Önemli olan dik yokuşu tırmanmıştır kişi. Bu sebeple dördüncü kulağa ehil oluyor böyle bir insan. Beşinci kulluk İsra suresinin 3. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Burada nefsin teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki İsra işte zürriyete men hamelna me'anuh. Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın zürriyeti, yani onların soyunda olanlar. İnnehu muhakkak ki o kâne abden şekûra. Muhakkak ki o Nuh Allah'a şükreden bir kul idi. Allah'a kulumun beşinci kademesinde Allah Teala'ya şükretmek o kişinin kulluğunu ifade ediyor. Ne yapmış kişi? Üçüncü kullukta ruhunu Allah'a teslim etmiş. Dördüncü kullukta şuya ulaşmış kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kulluk. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kulluk. Ama Allah'a şükretmenin üst boyuta ulaşması nefsin de teslimini içeriyor. Burası İhlas makamı. Burası Ulul-Elbab makamı. Kimdir Ulul-Elbab? Daimi zikrin sahipleri. Her kademe Allah-u Teala tarafından bir yeni bir kulluğun safhası olarak ifade buyuruluyor. Öyleyse bu noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti ve de Allah'a fizik vücudu abd olmuştu. Böyle bir muhtevada kişinin nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Dik yokuşu aşmıştır. Güç olan teslimi gerçekleştirmiştir. Güç, en güç olan işi tamamladığı için Allah-u Teala'ya şükrü büyük ölçüde artmıştır. Bundan sonra kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikrin sahipleri Ulul-Elbab adını alıyor. Allah-u Teala diyor ki Âl-i İmran 190 ve 191'de Li ulul-elbab yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken

de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar benim ullel vav kullarımdır diyor Allah Teala. Burada daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. Kim daimi zikrin sahibi ise o ullel vav olmuştur. 7 özelliğinde sahibi olmuştur. 1. Kişi daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü afet var olduğu sürece o afetler %7, %7, %7 yok olmuş kişinin nefsinden kalbinden zikrin arttıkça. Daimi zikre ulaşınca nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Afetlerin tekrar kalbe girip yerleşmesi artık imkansızdır. Çünkü kalp Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla tamamen dolmuştur. Öyleyse bu nokta o kişinin nefsinin kalbinin tamamen nurlarla dolmasını ifade eder. Bu kademede o kişiye Allah Teala 7 tane yer katını yani 7 tane cehennemi gösterir. Buna ilaveten zemin katta gene ullel vav makamında gösterilir. Zemin kattaki ana dergah, Allah'a doğru ruhların yaptığı seyri sülukun, yolculuğun dergahı ana dergahtır. O dergah da gösterilir. Demek ki 7 tane yer katı yani 7 tane cehennem ve zemin kat burada ullel vav makamında gösterilir. Bu tamamlandıktan sonra kişinin artık daimi zikirdedir zaten. Bir noktaya ulaşması lazım. İşte o ulaştığı nokta ihlas makamıdır. Bütün sahabe ihlas makamına ulaşmıştı. Allah Teala Bakara 139'da diyor ki: Onlara deyin ki o kafirlere ve şirktekilere, müşriklere deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona karşı muhlisleriz. Onun için muhlisleriz. İhlas makamı son makam olan salah makamından bir evvelki makamdır. Burada kişinin özelliği Allah-u Teala'nın onu tövbe-i nasuha davet etmesidir. Altıncı kulluğun özelliği tövbe-i nasuh sahibi olmasıdır kişinin. Beşinci katın özelliği kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Dördüncü katın özelliği kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesidir. Üçüncü katın özelliği kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesidir. İkinci katın özelliği kişinin irşat makamına ona tabi olarak teslim olmasıdır. Birinci katın özelliği zemin katın özelliği diyelim. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Öyleyse bu muhtevada 7 tane gök katı söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha, üçüncü safhada ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur.
Bu ruhun teslimidir. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi, beşinci safhada nefsin teslimi vardır. Altıncı safhada tövbe-i nasuh yaparak ihlas sahibi olmak, halis olmak söz konusudur. Muhlis, halis olan demek. Yani her türlü negatif muhtevadan arınmış manasına geliyor. Ve son makam, yedinci kulluk, kişinin salih makamına ulaşmasıyla tahakkuk eder. Burada kulluk müessesesi Enbiya Suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediyor. وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يُورِسُهَا اِبَادِيَ السَّالِحُونَ وَلَكَدْ andolsun ki كَتَبْنَا biz yazdık diyor Allah-u Teala. فِي الزَّبُورِ زَبُورَ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ zikirden sonra yani Tevrat'tan sonra biz Zebur'a yazdık diyor. Ennel arda muhakkak ki ardı dünyayı yurisuha varis kılacağız. İbadiye salihun. Salih kullarımıza. Öyleyse yedinci makam, yedinci kulluk salihlere aittir. Kimdir salih makamının sahibi? İhlas makamına Allah'a muhlis kul olarak sahip kılınmış, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe etmiş kişi ancak o salih makamının sahibi olabilir, salihlerden olabilir. Bunu gerçekleştirdikten sonra kişi salih makamında kademeleri aşacaktır. Birinci kademede, salih makamının birinci kademesinde o kişinin Allah-u Teala günahlarını ikinci defa örter. İkinci kademesinde ona salih nuru verir. Artık o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu o kişinin salihlerden olduğunu gösterir. Yani nefsini de Allah'a teslim etmiştir bu kişi. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve bu noktada kişinin evvela günahları örtülür, sonra ona salah nuru verilir, sonra o örtülen günahları üçüncü kademede sevaba çevrilir. Dördüncü kademede Allah onun iradesini de teslim alır. Artık iradesi bağlanmıştır. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan kişi artık daimi zikrin sahibi değildir. Bundan sonra iradesi olmadığı için onun zikir yapması söz konusu değildir. Daimi zikri kalbinde her an hisseder ama zikri yaptıran artık onun iradesi değildir. Külli irade devreye girmiş ve zikri o devam ettirmiştir. Onun için artık o bir zikir değildir. Bir tesbih hüviyetine girmiştir zikri kişinin. İşte bu o kişinin bu hedefe varmasını ifade eder. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim etmiştir. Bütün sahabe bildiğiniz gibi irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş.
tabi olunduğu cihette hepsi irşat makamının sahibi. Yani salah makamındaki beşinci kademeye, irade teslimine hepsi ulaşmışlar. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olma konusu birinci konumuz. Kur'an kavramlarından birinci konumuz Allah'a abd olmak, kul olmak burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun. Nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevilirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz, insan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere, insanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması. Dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki, bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok da ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir, dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise, yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın beş tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfini diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın beş şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdım. Eğer çok param olsaydı daha çok mutsuz olurdum. Çok param var. 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairenin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Malcanın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim. Şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı, ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize, biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan, o Allah ki hepimizden istediği şey, sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi ben sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız gelen ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Bir herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanımızdaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin binanın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı. He, o zaman onların Allah Allah Allah demesi bizim için bir alışkanlıktı. Çünkü kapalı çarşıdan geçerken bakırcılar ellerindeki tahta şeylerle, tokmaklarla bakır döverlerdi. Allah Allah Allah Allah Allah diye vurarak. Hepsi tasavvuftandı. İnsanları aldatmak diye bir olay bilmezlerdi. Öyle büyüdük. Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan, paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmazdı, orada kalırdı. Orada kalır demek kimse o paraya dokunmazdı.
Sevgili kardeşlerim, komşuluk, herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutulurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Hatta bir gerektiği zaman bana tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kalırlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah-u Teala'nın evliyalarını yazacağım. O vadedeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki demiş evvela beni yaz sen oraya ve çık. Kişi elindeki deftere onun adını yazdıktan sonra çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bakkalın önünden geçiyor. Bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese her şeyi söylüyor. Herkes Allah-u Teala'nın yolunda. Anlıyor musunuz? Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel
sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetleri olduğunu zanneden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağını zanneden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müesseseyi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yedi katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar arda arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyrisülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı. Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acıyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz.
Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik. Bir at olabilirdik. Bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar katımızdan sizin için yarattık. Bütün gökler, göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey, her şey, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala, Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size, seni dünya adı verilen bu gezegende doğuma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım, Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz. Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle? Bütün Avrupa'yı fethettiler, oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey, Kızıl Elma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların başında olmak şerefine de ulaştı. Niyeti, Katolik Kilisesi'nin de başında olmaktı. Böylece dinleri birleştirebilmekti. Ona Mürşidi Akşemseddin dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu ve Osmanlı'nın o tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini en güzel bir üslupta yaşadığını anlatmıştı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki,
Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi. Ve de kalfa olmak için ve usta olmak için tasavvufun kademelerinde yükselmek söz konusuydu. O zaman onlar da tasavvufu yaşayanlar da aynı şeyi söylerlerdi. Hani biz size ne söylüyoruz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte onlar öyleydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri boyunca da, duraklama devri boyunca da aynı güzellikler yaşandı. Sonra subaylarımızın bir kısmı bir marifetmiş gibi biz dünyaya harbi öğretirken Fransa'ya harp öğrenmeye gittiler. Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet devrinin başlangıcına bakıyoruz. Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle. Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler, onu bilmeyiz.
Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz. Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükuna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah-u Teala. Ve Tevrat'ta da Hz. Musa'nın yaşadığı dinin Hz. İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hz. İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet, tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. 7 Safa'nın 7'sini de Hz. Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını, Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de 7 Safa 4 teslim varsa, hepsi farzsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları İlluminati istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi
Çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd.

Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını hedeflemiştir. Onun dizaynında Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele alıp dikkatle incelediğiniz zaman göreceksiniz ki Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey sadece onların mutluluğudur. Şartlara baktığımız zaman birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemeyi görürüz. Bu cennet mutluluğunun ilk adımıdır. Dünya mutluluğun da öyle. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerimizi keser. Yani şeytanın ya da etrafındaki şeytanların bizleri mutsuz etmesi için bizim düşünce sistemimize ulaşmaları gerekir. Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse şeytanın onlara tesir etmesini o kişi bunu dilediği anda engeller. Artık o günden sonra şeytan o kişiye normal standartlarda 7-8 aylık bir süre tesir edemeyecektir. Ve bu kişi mutluluğu sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş bir insan kadar üst seviyede yaşayacaktır. O zaman anlayacaktır ki bizi mutsuz eden şey devamlı şeytanın negatif istikametlerde bizi etkilemesidir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesin olarak engellerse ne olur? Engellerse şeytan o kişiyi mutsuz ve huzursuz edemez. Bizi mutsuz eden, huzursuz eden husus, şeytanın üzerimizdeki devamlı telkinleridir, saldırılarıdır. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları huzursuz etmek için takımından milyarlarca şeytanı vazifeli kılmıştır. Hepsi ayrı ayrı biz insanları mutsuz etmek için büyük gayret sarf ederler. Allah da bunu önleyecek olan formülleri bizlere ulaştırıyor. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilek o kişinin mutsuzluktan kurtulması için ilk adımı temin eder. Çünkü bu dilek Allah Teala tarafından mutlaka işitilir, bilinir ve görülür. Allah'ın bütün istediği şey bir insanın böyle bir talebi mutlaka gerçekleştirmesidir. Yani ya Rabbi ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum.

Benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte kişinin bunları söylemesi asıldır. Böyle bir noktada Allah-u Teala derhal harekete geçecektir. Ve kişinin bu istikametteki dizaynına mutlaka Allah-u Teala müdahale edecektir. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın buradaki yardımına baktığımız zaman bu yardımın insanları mutlu eden boyutunun şeytanın devreden çıkması olduğunu görürüz. Sadece bu sebebe dayalı bir mutluluk yaşanır. Şeytanın bizleri mutsuz etmek için ne kadar büyük bir gaye sarf ettiğini ancak bu mutluluğu yaşayanlar anlayabilir. Şeytanla ilişkileri kesilen insan nefsinin afetlerinin artık hüküm ferma olmadığını, nefsinin afetlerinin ona tesir etmediğini, bu afetlerin artık bir üst seviye talebin sahibi olmadıklarını görecektir ve yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Allah'ın yardımlarının ne ölçüde geldiğine baktığımız zaman, Allah'ın o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracağını dikkate almak durumundayız. Ne olur? Bir insan mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse, hayatının manevi cephesinin ikinci safhasına ulaşmıştır. Yedi safhalı bir mutluluğa doğru yapacağı yolculuğun ikinci safhasındadır. Tabiyet demek, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyet demek, ruhun Allah'a doğru seyrisülük katlı bir yolculuğa başlaması demek. Öyleyse nasıl bir dizayn bu sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuğa başladığı zaman yedi tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Böyle bir muhtevada nefsinizin afetlerinin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar size tesir edemediğini göreceksiniz. Ve sizden ayrılan ruhunuz devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradaki seyri sülükte olan, yani Allah'a doğru yola çıkmış olan yüzlerce ruhla aynı standardın içinde olacaktır. Aynı yolculuğun içinde olacaktır. Evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara o da çıkacaktır. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren
7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ruhun yolculuğunun adı seyr-i sülüktür. Allah'a doğru ulaşma, yola çıkma, yaklaşma ve ulaşma yolculuğu. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun gök katlarında yükselmesi arasında matematik bir ilişki söz konusudur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin her %7 eksilmesinde ve bu afetlerin yerini ruhunuzun hasretlerinin aynı oranda yerine getirmesi, afetlerin yerini ruhun hasretlerinin adım adım alması, bu istikamette bir nefs temizliği olayını gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olguyu Allah-u Teala nasip kıldığı zaman bu istikamette ona, Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak söz konusudur. Bu bir yolculuktur. Ruhunuzun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsinizin kalbindeki afetlerin %7 azalması lazım. Her %7 nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girdiği noktada ruhunuz Allah'a doğru yaptığı seyir-i sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselecektir. Ve yolculuğunu Allah'a doğru mutlaka tamamlayacaktır. Nefsinizin afetleri temizlendikçe mutluluğunuz artacaktır. Biliyorsunuz ki mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı olduğu cihetle ve bütün yasaklarını da mutlaka yapmak istediği cihetle Allah'ın talepleriyle nefsinizin talepleri birbirinden tamamen kopmuş durumdadır. Kopuk durumdadır. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterken ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. Öyleyse iki düşman kardeş, birini Allah'a doğru yola çıkarttığınız ana kadar içinizde, iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. İşte insanı mutsuz eden budur. Nefsin tesiri altında işlenen her hata, her yanlışlık kişinin huzursuzluk duymasına, pişmanlığına sebebiyet verecek. Ama nefs afetler itibariyle duruma hakim olduğu sürece fizik vücut onun dediklerini gerçekleştirecektir. Bu da her olaydan sonra onun huzursuz olmasına, sıkıntı duymasına yol açacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah ile olan ilişkilerinizin
en güzele ulaşabilmesi ruhunuzun hasletlerinin duruma tamamen hakim olmasıyla mümkündür. Ama ruhunuz siz Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinizi Allah'tan istediğiniz, Allah size mürşidinizi gösterdikten sonra tabiyetiniz anında ruhunuz mutlaka sizi terk edecektir. Devrin imamının dergahına gidecektir. Artık sizinle beraber değildir. İşte bunun için Allah-u Teala şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini tamamen kaldırıyor. Artık dengeyi koruyacak olan ruhunuz, %100 güzelliklere donanmış olan, Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan ruhunuz, o sizinle beraber değildir. O artık sizden ayrılmıştır. Nefsinizin afetlerinin tek başına bir hiç olduğu, ancak şeytanın devamlı kışkırtmasıyla sizi rahatsız edebileceği şuradan da bellidir ki, nefsinizin afetleri ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra gene vardır, durmaktadır ama tesirleri sıfırlanmıştır. Şeytan hangi standartlarda olursa olsun nefsinizin afetlerine tesir edemez. Edemeyeceği için afetler bir nevi uykudadır. Ve siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek olan bir hüviyette olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması o demektir ki nefsin afetleri size hiç tesir edemesin. Ya Allah Teala böyle şeytanla ilişkinizi kesip ruhunuzu Allah'a ulaşana kadar size bunu sağlar. Büyük mutluluğu yaşarsınız. Ya da ikinci faktör çok daha önemli ve kalıcı. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İç dünyanızdaki kavga tamamıyla biter. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çok güzel bir insan olursunuz. Bu daimi zikirle mümkündür. Zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın size ulaşmasını neticelendirir, intihac eder. Bunlar nefsinizin kalbini %7 %7 doldurdukça ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa başlamıştır vaktiyle. Daimi zikre ulaştığınız zaman olay farklı bir boyut kazanır. Daimi zikir, nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu ve yerine ruhunuzun bütün özelliklerinin yerleştiği yeni bir durumu ifade eder. Bu noktada artık nefsinizin afetlerinin sizi negatif istikamette etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü afetler tamamen yok olmuştur. Nefsiniz hasletlerle, yani ruhunuzun hasletleriyle değil ama Allah'tan gelen o hasletlerin görevinin aynını gerçekleştirebilecek olan fazıllarla donatılmış olur. Yüzdeki başlangıçtaki
Giriş rahmet nuruna aittir. Geri kalan %98 nur fazıllardır. Fazıllar Allah'ın fazlını ifade eder. Allah'ın fazlı keremiyle size ulaştırdığı her şey bu standart içinde sizi sadece mutlu kılmak için gönderilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz gerekir ki Allah Teala size bunca nimeti vermiş. Kanunlarını koymuş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz tamamlanmıştır. Geri kalanı ben alacağım ele ve sizin nefsinizi %51 nura ulaştıracağım. %49'u %7 defa %7 fazıl, %2'si de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla donatacağım ve ruhunuzu da bana ulaştıracağım. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbindeki nurlar %7, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazılda ruh birinci kat gök katına ulaşır. İkinci %7 fazılda ikinci gök katına ulaşır. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşan ruh neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'dan dike bir yolculukla Allah'ın katına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, ifna olma, yok olma demek fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak demektir. Zaten biz insanlar ruhumuz falan deriz ama realite o değildir. O ruh bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ruhundan üfürmesiyle bir ruhun sahibi olmuşuz ve de onu Allah'a göndermişiz, iade etmişiz. İşte bütün insanların mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel emridir. Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7 fazlaların birikmesi gerekir. Bu ise dengenin tekrar kurulması halidir. Başlangıçta ne vardı? Ruhunuz vardı %100 hasletlerle dolu. Ne vardı? Nefsiniz vardı %100 afetlerle dolu. Denge kurulmuştu %100 afete mukabil %100 haslet. Sonra Allah Teala ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz için vücudunuzdan ayırdı. Ruhunuz seyri sülük yoluyla Allah'a doğru yola çıktı. Ve her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak %51 nur birikiminde Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu başlangıçta? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu. Yani ikisinin bir denge halinde olması söz konusuydu. Ulaştığı anda da aynı denge oluştu. Nasıl oluştu? Nefsinizin kalbindeki afetler yarıya indi. Ruhunuz Allah'a ulaştı ama afetler yarıya indi. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Nefsinizin kalbi artık yarı yarıya %51'i, %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere %51'i nurlar, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen hüviyetteki bir standart. Diğer taraftan da
Nefsinizin kalbi hala başlangıçtaki afetlerin %49'unu bünyesinde barındırıyor. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyen ama kötülerle iyiler arasındaki denge kurulmuş durumda. Başlangıçtaki %100 ruhun hasletleri, %100 nefsin afetleri diye iki varlığın muhtevasının eşitliği. Şimdi birisi üzerinde %50 afet, %50 fazla olmak üzere ya da %51'e 49 çok yakın iki rakam aynı dengeyi sağlamış oluyor. Yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakıyor. Artık nefsiniz tamamen şeytanın telkinlerine açık. Ve kaybedenler bu noktadan itibaren kaybetmeye başlarlar. Bir insan bu noktadan itibaren Allah'ın koruyucu kalkanını devre dışı bıraktığı noktadan itibaren kendisine düşen görevleri yapabilse, yani o seviyeyi diyelim ki böyle bir noktaya günde 2 saat zikirle ulaştı. Diyelim ki 3 saat zikirle ulaştı. Daha fazla sıra gerek yok zaten. 2-3 saatlik bir zikir sizi mutlaka ruhunuzun teslimine ulaştırır. Bu seviyeyi kişi ömrü boyunca devam ettirebilse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşine tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ömrü boyunca böyle devam ettirebilirse, yani 2 saatte mi ulaştı, 2,5 saatte mi ulaştı, 3 saatte ulaştığını kabul ederim. Her gün işte o miktardaki zikrini devam ettirebilirse bu kişi ömür boyunca yarı yarıya mutlu bir insan olarak yaşantısını devam ettirir. O başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki tam mutluluk hali yarım mutluluğa dönüşmüştür. Çünkü nefsin kalbindeki afetler de artık hüküm fermadır. Şeytan onlara tesir edebilmektedir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki hasletlerde görevlerini yapmakta, kişi zikriyle o hasletleri korumakta. Hasletler hiç eksilmemekte. Böyle bir durum o kişiyi ömür boyu bu %50 mutluluk seviyesinde dünyada yaşatır ve o kişi kıyametten sonra 3. kat cennete mutlaka girer. Problem kişinin Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kaldıktan sonra şeytanın onun üzerindeki tesirini artırarak onu alaşağı etmesinden kaynaklanır. İblis bütün gücüyle insanların mutluluğunu engellemeye çalışan bir hüviyeti sergiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Ve insanlara yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Bu sebeple bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki o 2 saatlik en yüksek ihtimalle 3 saatlik bir zikri o kişiyi dünya saadetinin %50'sine mutlaka ulaştırıyorsa,
Bir ömür boyu kişi bu mutluluğu yaşayabilecektir. Bu mutluluk devam edecektir. Bir ömür boyu. Bu kadarcık bir zikirle kişi günün yarısını mutlulukla geçirecek. Mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren birçok kişi kayıplara uğramaya başlar. Şeytanın tesiri onlar üzerinde hüküm ferma olur ve kişiler yavaş yavaş zikirlerini azaltırlar, ibadetlerini eskisi gibi yapamaz olurlar ve mutsuzluğa düşerler. İşte bu husus anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nurin vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olan yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Nasıl ulaştırır? İşte anlattığımız gibi o kişinin nefsinin kalbini %51 nura kadar Allah ulaştırır. Allah burada açıkça bu görevi kendisinin yaptığını söylüyor. Ama kişi %51 nura ulaştıktan sonraki kesim, bundan sonraki kesim bölümde anlatılıyor. Diyor ki o kafirlere gelince onlar tağutun dostudurlar ve nurdan zulmete ulaştırılırlar. Nefslerinin kalbinde %51 nur oluşmuş ama kişi zikirlerini eksiltmeye başlamış. Bu yavaş yavaş zikrin tamamen yok olmasına, ibadetlerin sarsılmasına ve o kişinin Allah ile ilişkisinin giderek zayıflamasına, belki sonunda kopmasına sebebiyet verir. Bir defa daha altını çizerek tekrar edelim ki aynı seviye muhafaza edilebilse, yani o kişi 2 saat zikir yapıyorsa, o zikirle ömür boyu devam ettirebilse, hep mutluluğun en az yarısını dünya saadetinde yaşayacaktır. Mutlaka kıyametten sonra da Allah'ın üçüncü kat cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde görüyorsunuz ki sizin gayretinize dayalı bir muhteva tayini yapılmış. Peki bunun ötesi var mı? Elbette var. Kişi zikrini aynı seviyede durdurma konusundaki gayretlerini onları arttırmaya yöneltirse ve bunu başarabilirse nefsinin kalbinde %81 nura ulaştığı zaman ki mutlaka bunun için günün yarısından daha fazla zikretmesi ve zahit olması gerekir. Günün yarısından daha fazla zikrin bir noktasında o kişinin nefsinin kalbi %50-81 nura ulaşacaktır. Bu o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ispat eder. Daha ötesi var mı? Var. Daha ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbap olur. Allah Teala buyuruyor ki Li ulul elbap Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler Li ulul elbap Yeskürün Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçünde de zikreden bir insan zikrin bütün muhtevasına sahiptir. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur ve bu kişiye 7 kat yerler ve 7 kat cehennem
kademe kademe gösterilir. Burada 7 mertebe kalbi kişinin ullelbap makamında müzeyyen olur. 7 kademe tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Bu yeni bir kademeye geçişin işaretidir. Nitekim bundan sonra birinci gök katı gösterilecektir. O zaman kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve tövbe-i nasuha davet edilecektir sonunda. Tövbe-i nasuhunu Allah'ın huzurunda yaptığı tövbeyi tamamladığı zaman bu kişi salah makamına geçer. Orada günahları ikinci defa örtülür. Sonra başın üzerine salah nuru verilir. Sonra o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Sonra da Allah-u Teala iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi. Ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bu mutlulukların en üstünüdür. İrşat makamının sahibi kılınan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği cihetle artık oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. İradesini Allah'a değil de İradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Ama onu idare eden güç Allah değildir. Külli iradedir. Ve de o kişi külli iradenin kontrolü altında bir dünyadaki en mutlu insanların ulaştığı bir hayatı geçirir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına tayin edilen kişi tam 19 mertebe nefsinin kalbindeki afetler %100 yok olduktan sonra yerlerini %2 rahmet, %98'de fazıl nurları aldıktan sonra o kişinin irşat makamına tayini Resul ve Nebi olmayan insanların dışındaki bütün insanlar için en üstün makamdır. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizaynda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabileceğiniz yeni bir noktaya sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde her şeyin en güzelini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde nefsten bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için vazgeçilmezsiniz. Allah Teala bütün öğrettiklerini sizler için öğretti. Allah'ın bizim elimizde, bizim vasıtamızda sizleri ulaştırmak istediği yer sonsuz bir mutluluğu hedef alır. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. %51 nur sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da o kadardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman %80'i aşar. %81 nur dolar nefsinizin kalbi. Bu bir o kadar mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsınız. İşte bu mutluluğun ta kendisidir. Hayatınızın her saniyesi mutluluğun işaretleriyle doludur. Etrafınızdaki insanlara İbretle bakarsınız. Herkes olayların sadece kötü taraflarını görüp kahrolmakla geçirir günlerini. Allah Teala ise size olayların mutlu yönlerini öğretmiştir. Başkalarına da öğretesiniz diye bunu öğretmiştir. Ve siz olayların hep mutlu taraflarını, huzur veren taraflarını yaşarsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler kalmayacaktır. O zaman sizin için kesintisiz bir mutluluk söz konusu olacaktır. Çünkü Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Size olaylara nasıl bakmanız lazım geldiğini öğretmiştir. Sadece güzellikleri gören bir gözlükle bakacaksınız. Mutluluk gözlüğünüzü gözlerinize takacaksınız ve bakacaksınız. O zaman o fıkrayı hatırlayın. Hani Clemenceau'ya bir kadın gazeteci gelmiş, sayın demiş. Başkanım, vaziyeti nasıl görüyorsunuz demiş. Clemenceau da demiş ki, tam demiş, sizin gibi görüyorum hanımefendi. Herkes hanımefendiye bakmış. Bizim bu gazeteci şaşıymış sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar nefslerindeki afetler durduğu sürece aslında denge içinde olmalarına rağmen dengenin farkında değillerdir. Neden bahsediyorum? Hayata ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuzla başlarsınız. Doğdunuz, ruhunuz üfürülür. Nefsiniz zaten sizinle birliktedir. Fizik vücudunuz, üçüncü vücudunuz. İşte şu gördüğünüz vücut, üçüncü vücut, fizik vücut. Nefsinizi de hepiniz çok iyi bilirsiniz. Binlerce defa görmüşsünüzdür. Rüyanızda aynaya bakıp da kendinizi görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani nefslerin şu anda yaşamakta olduğu alemde birçok ölüyü orada canlı olarak görebilirsiniz. Orası berzah alemidir. Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar, affedersiniz, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları
bir alem. Biliyorsunuz ki ölen bir kişinin ruhu ölmeden evvelallah'a ulaşmamışsa, yani o kişi tasavvufu yaşamamışsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle o kişi Kur'an'ı yaşamamışsa, Kur'an ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanızı üzerinize defaatle farz kılmıştır. İşte bir emir. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala buyuruyor. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümül azabe, üzerinize azap gelmeden Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere yola çıksın ve Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir o gözlüklerle bakabilseniz, Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği her şey sizin mutluluğunuz için bir sebeptir. Sizi bundan men etmeye çalışan daima iblistir. Hangi ölçüde sizi kandırabilirse o kadar mutsuz olursunuz. Ama Allah'a yönelirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir taleple Allah'tan isterseniz bunu, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan isterseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Sözü var. İşte bu öyle bir olaydır ki, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Bu ise dünya mutluluğunun %51'idir. Ama cennetin 3. katının sahibi olmaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği anda cennetin sahibi olmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, dileyen kişi %100 birinci kat cenneti almıştır. Ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Dilemeden ölse gideceği yer mutlaka durumuna göre cehennemlerden herhangi biridir. 7 kat cehennemin herhangi birisine girecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onu anında işitir, bilir ve görür. Ve görür görmez de aynı anda işitir, bilir ve görür, aynı anda harekete geçer. Ve bu harekete geçiş ne zaman son bulur? Ta ki o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşsın. Bu noktada nefsin kalbindeki afetlerin %51'isini Allah yok eder. Bu noktaya kadar o kişiyi Allah Teala götürür. O kişinin nefsinin kalbindeki afetleri %51
yok eder Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyor ki, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Unutmayın. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğuştan itibaren dalalette olduğuna göre insanlar, bu dalaletten acaba nasıl kurtulacaklar? Son derece basit bir reçetesi var Allah-u Teala'nın. İnanılmaz derecede kolay, inanılmaz derecede mutlak sonuca ulaşan. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatan bir misal bu. Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ama diyor Rad 27'de ama diyor bu insanlardan, bu dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Kalbinden bir talep geçirecek sadece kişi. Ya Rabbi ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Senin de sözün varmış. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bunu söylüyormuşsun. Hem de Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyormuşsun. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesini şimdi söyledik. Şura 13'te ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Seçilmeyeceğinizi hiç zannetmeyin. Mutlaka seçilirsiniz. Sadece bir grup insan seçilmez. Kim kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikten başka dilemiyor. Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Bunun ötesinde başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olmaya kim çalışırsa sadece onlar seçilmezler. Bunlar insanların %5'inden her zaman daha aşağıdadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka seçilirsiniz. Sadece dilemeniz kalıyor geriye. Zaten dilemişseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu da madalyona öbür tarafından bakış. Birisi yazı tarafı, birisi tura tarafı ama ikisinde de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kurtuluşu kesin. İşte o nefsiniz ki öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, yalancılık, mürahilik, cimrilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetlerinden. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu bir dengede yaratılırsınız. Denge olması için nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olduğuna göre başka bir varlığa daha sahip olmanız lazım. Onun da nefsinin kalbi, onun da kalbi, o varlık her neyse %100 hasletlerle dolu olmalı. Yani nefsiniz afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir yapı. Buna karşılık Allah Teala size ruhundan öfürüyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için sizi zorlayan, yasak ettiği fiilleri asla işlememenizi temin etmeye çalışan bir varlık.
Ama karar mekanizması ne ruhtur, ne de nefstir. Karar mekanizması aklınızdır. Aklınız da içinde bulunduğu ortama göre şuur kazanır. Yani ahlaksızlığın hakim olduğu bir ortamda çocuklar, etraflarındaki insanların o telkinlerinin karanlığı altında negatif bir dünyada yerlerini alırlar ve negatif davranışların zebunu olurlar. Ta ki birisi çıksın da onlara Allah'ın mutluluklarını anlatsın, onlar da kabul etsinler. Kabul ettikleri takdirde nefsin afetlerinin yarısını yok edecek olan bir silahın derhal sahibi konumlar. İşte Allah Teala bu kötülüklerle dolu nefsin afetlerinin sahibi olan insanların idaresindeki bu dünyada insanlara yarı yarıya mutluluğu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanoğlu, sen bana ulaşmak konusunda çabalarda çabalarsın ama sonunda mutlaka bana ulaşırsın. Bunun manası, sonunda mutlaka seni ben kendime ulaştıracağımdır. Nasıl demin iki ayette söyledik, Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 fazıl nurlarının yerleşmesi lazım. Ve mutlaka yerleşecektir. Sizin göreviniz onları yerleştirmek değildir. Sizin göreviniz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Allah Teala, ey insanlar diyor, hadi eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. İşte bunu söylüyor. Üçüncü kat cennete kadar herkes koşar ve mutlaka Allah Teala onları oraya ulaştırır. Nefslerindeki afetleri de her gök katında %7 azaltarak o insanları 7 tane gök katını ruhlarına aşırtır. Allah'ın zatına ulaştırır. Her seferinde nefslerinin kalbindeki afetlerin %7'si yok olur her gök katında. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Nefsle alakası ne konunun? Nefsle alakası çok önemli bir ilişki. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, bu afetleri %49'a indirmek üzere Allah Teala harekete geçer. Nefsinizin kalbinde evvela %2 nur birikimini sağlar. Bu çok basit bir statü içerisinde herkeste mutlaka vücut bulur. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilesin. Dilerse daha mürşidine ulaşmadan o kişi, Allah Teala evvela o kişinin kalbine ulaşıyor. Diyor ki, Allah onların kalbine ulaşır. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sonra bu nur yolu

yeterli sebeptir. Kalbini ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi için yeterli sebeptir. Ve nefsin kalbine bundan sonraki nurları yerleştirmek için o kişiye Allah'ın bütün emirlerini sevdirmesi için de yeterli sebeptir. O kişi o güne kadar oruç tutamıyorsa Allah Teala ona mutlaka oruç tutturur. Tutturacak hüviyete getirir onu. Zikri sevmiyorsa zikri sevdirir. Namazı yapamıyorsa kişi, kılamıyorsa namazı kıldırır. Oruç tuttuğu zaman karnı çok fena bir şekilde acıkıyorsa açlığı giderir. Ve Allah Teala devreye girdiği zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Nefsinin kalbine Allah Teala daha mürşidine ulaşmadan hemen %2 rahmet nurunu gönderir. Bu göndermek o kişinin göğsünün yarılmasıyla, göğsünden kalbine nur yolu açılmasıyla başlar. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra gerçekleşir bunlar. Ve nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ne olur? Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'tan inen nurla Hak'tan inen şeyle o kişinin kalbinde Allah nurlarının birikmesi söz konusu olur diyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle Hak'tan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Şeklinde ayet-i kerime. Bu huşunun oluşması %2 nurla gerçekleşir. Kişi 12. basamaktadır. Burada %2 nur birikimiyle 13. basamağa ulaşır. Hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kimin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, yani başlangıçta kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka Allah Teala kendisi %2 nur birikimini gerçekleştirir ve bunun için kişinin kalbine ulaşır. Bunun için kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Bunun için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmet kalbe girsin de her şey başlasın diye. Bu rahmet neticesinde kişi huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sormak yetkisini kazanır. Ve hacet namazını kılar, sorar. Hacet namazını kılınca Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, bu şartlarda olan birisini göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin kalbine %2 rahmetini Allah Teala göndermişse, o kişi mutlaka kalbindeki huşu sebebiyle Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın da göstermemesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah Teala mürşide ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşidinizi affedersiniz, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesile olacak olan kişiyi yani mürşidi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor, isteyin diyor. Ve kişi mürşidini Allah Teala'dan istediği zaman mutlaka Allah ona hak mürşidi gösterir. Bu

Mürşit, bu seviyede bir mürşit, dünyanın her tarafında her an hazır olarak bekler. Yüzlerce mürşit. Bunlar başlangıç için kendilerine müracaat edilecek olan insanlardır. Her yerde vekil mürşitler bulunurlar. İlk adımı atmaları için. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir vekil mürşit mutlaka vardır. Asli mürşide ulaşmak için evvela ona ulaşılır. Sonra ne olur? Bundan sonra kişi gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. O noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır zaten. 7 nimetin bir tanesi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve ona der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Burasını terk et. Devrin imamının dergahına ulaş. Sen Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaksın. Senin görevini biz devraldık. Devrin imamının ruhu kişinin vücudunun içine girmez. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır artık. O devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, bu ruhu küçük çocuklar net olarak görürler. Allah'ın yoluna girenlerin başlarının üzerine doğru 3-4 yaşında, 5 yaşında çocukların hep baktıklarını görürsünüz. Ve de kimin başının üzerinde var, kimin başının üzerinde yok, derhal görürler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir başlangıç kişinin nefsinin kalbinde %7 nuru zikirle oluşturduğu noktaya kadar böyle gider. Zikir Allah Allah Allah Allah Allah diye bu noktadan itibaren zikir yapmak Allah'ın katından bir rahmetle Fazl isimli 2 nur, 2 rahmetle Salavat isimli 2 nur daha. 4 nuru o kişinin kalbine çeker. Evvela göğsüne gelir, göğsünden kalbine girer. Ve Allah Teala o kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah'tan gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat kişinin kalbinde bu noktaya kadar ulaşır. O kişinin kalbine yazılan iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim gücü sahiptir. Çekim gücü sahibidir. Bu çekim sadece Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. Bu fazıllar nefsin kalbine girip de iman kelimesine yapışmaya başlayınca nefs tezkiyesi denilen olay gerçekleşmeye başlar. Nefsinizin kalbinde fazıl nurları süratle birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bu nokta nefsi emmaredir. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimine paralel olarak sizden ayrılmış ve devrin imamının dergahında, ana dergahta, zemin katta yer almış olan ruhunuz, erkekse erkeklerin safında, hanımsa hanımların safında, diğerleriyle beraber 1. kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. İlk %7 fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet onları zemin kattan yukarıya çıkartamaz. Ama ana dergaha ulaştırır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh 2. kata kadar çıkmaya başlar. 3., 4., 5., 6. ve 7. defa %7 nur birikimleri o kişinin ruhunu zemin kattan 7. gök katına kadar çıkarır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir.
Önce kader hücreleri, sonra ümmül kitap, sonra kudret denizi, sonra makamı Mahmud, sonra divanı salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilen ruh oradan sitedin müntahaya ulaşır tek başına ve kendisine verilen kılıçla yukarıya doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Başlangıçta bu noktada ise sitedin müntahadan yukarıya doğru ruh yükselir. O başlangıçtaki kılıç sadece altın kapıyı açmaktaki zinciri kırmak için kullanılmıştır. Oradan yedinci gök katına çıkılmıştır. Kişi yedinci kattaki yedi tane alemi geçtikten sonra bu ruh sitedin müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte bu noktada her gök katında %7 nur birikimi gerçekleştiren o kişinin nefsi başlangıçtaki %2 mürşide ulaşmadan evvelki rahmet birikimi, sonra nefsi emmare'de %7 birinci gök katı, nefsi levvame'de %7 ikinci gök katı, nefsi mülhime'de %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mutmainne'de %7 nur birikimi, dördüncü gök katı, nefsi radiye'de, beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye'de, altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye'de, yedinci defa %7 nur birikimi, yedi tane gök katını aşan ruh, söylediğimiz yedi tane alimden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7-8 aylık bir vetiredir. Herkese Allah'ın kapıları ardına kadar açıktır. Bu kişiyi cehennemden kurtarmakla kalmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Onun dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Bu noktaya kadar ne yapmıştır Allah Teala? Nefsi özel koruma altına almıştır. Ruh Allah'a ulaşınca nefsin kalbinde sadece %100 afetler vardır. Böyle bir kişi nefsiyle baş başa kalmıştır. Aslında nefsinin afetlerinin korkunç bir şekilde kontrolü altına girmesi lazım. Allah'ın bütün emirlerini yapmaması lazım. Yasak ettiği fiilleri ise tamamen işlemesi lazım. Hiç öyle olmuyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki eğer bir insanın nefsiyle davranıyorsa arkasında o kişinin kendi iradesi yoktur. Şeytanın devreye girip o kişiye binlerce tuzakla yanlışları işletmesi söz konusudur. O yüzden insanlar hep partiyi kaybederler. Şeytan da dediğini gerçekleştirir. Onların sıratımızdakilerin üzerine çıkacağım diyor şeytan. Ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Ve
Bunu şeytan, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mutlaka herkes üzerinde işler, mutlaka gerçekleştirir. Hep galip gelen odur. Ama bu oyunu bozan bir statüyü Allah Teala koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Dilerse bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2 de rahmet olmak üzere 49 artı 2, %51 nur birikimiyle bu kişi Allah'ın koruyucu kalkanının mutlaka kaybedeceği Allah Teala'nın koruyucu kalkanını geri alacağı bir noktaya ulaştırılır. Nefsin kalbinde denge kurulmuştur. %51 Allah'ın güzelliklerini işlemeye yönelik bir nefs kalbi, kötülüklere yönelik kesim %49. Bu standartlardadır nefsin kalbi. Öyleyse bu noktada bu kişi ne yapacaktır? Bu noktada bu kişinin yapması lazım genel şey, şeytanın artan yoldan çıkarma gayretlerine karşı koyabilmesidir. Ne yazık ki insanların büyük kısmı karşı koyamazlar. Allah Teala onları ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar koruduğu için ruhlarını kolayca Allah'a ulaştırırlar. Ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre onlar için hayatlarının en güzel dönemidir. Ondan sonra yavaş yavaş namazlar azalır. Ondan sonra yavaş yavaş zikirler azalır. Yavaş yavaş ibadetlerde sarkmalar, yerine getirememeler devam eder. Şeytan adım adım o kişiyi eline geçirmeye başlamıştır. Nefsin afetleri ne kadar yeniden nefse girerse, %49 afetten daha fazla %51, %55, 60, 70, 80 afetler nefsin kalbini giderek işgal etmeye başlar ve kişi sonunda cehennemlik bir insan olur. Ama kim iradesini, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla mücadeleye yöneltirse, o mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Elinizde bir tek silah var, zikir. Kim 2 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bu kişi ömür boyunca zikrini 2 saatte tutabilirse asla düşmesi mümkün olmaz. Bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar ama cehenneme gitmesi asla söz konusu olmaz. Yeter ki o kişi o ulaştığı 2 saatlik zikri bir ömür boyu koruyabilsin. Zikirde ne kadar düşme varsa kişi o kadar nefs kaybına, nefsin afetlerinin hücumuna uğrar. İşte bunu başaran kişi, aynı seviyeyi başaran kişi ömür boyunca üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Öldükten sonra mutlaka gideceği yer, kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Ama ötesi var mı? Elbette var. Eğer kişi o ana kadar 2 saat zikirdeyse, bunu 3 saate, 4 saate, 5 saate, 6 saate, 7 saate, 8 saate, 9 saate, 10 saate çıkarırsa, çıkardıkça nefsinin kalbindeki hasletler artacaktır. Azılar artacaktır. Ve de öyle bir gün gelecektir ki, günün 18 saatini bu kişi zikirle geçirmeye başlayacaktır. İşte o noktada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bunu yapabilen insan için artık ufuk açılmıştır.
daimi zikre ulaşması artık gün meselesidir. Bir gün mutlaka daimi zikre ulaşacaktır. O zaman ulul elbab olacaktır. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olacaktır. Ve de yoluna devam edecektir. Ulul elbab makamında 7 kat yerler, 7 kat cehennem ona mutlaka gösterilir. Sonra kişi zemin katı görür mutlaka. Ulul elbab makamında. Zemin kat göründükten sonra Allah o kişiyi hedefine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim birinci katı görürse, Allah ona birinci katı gösterirse, o kişi artık ulul elbab makamında değildir, ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamındaki kişi de 7 gök katını görecektir. Aynı zamanda 7 kat cenneti de ayrı ayrı görecektir. Ve 7. kat cenneti görünce tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i nasuh, bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir ki, kişiyi salah makamına ulaştırır. Nefsin kalbi, %100, %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere, %100 nurlarla dolmuştur. Ruhun, hüviyetine kavuşmuştur. Nefsin kalbi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen nurlarla %100 dolmuştur. Ulul elbab makamında, ihlas makamında, ulul elbab makamında 7 mertebe bu kalp müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Salah makamında da bu 14 mertebeye 5 mertebe daha ilave edilecektir. 19 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamında o kişinin günahları örtülür. 1. Günahları örtüldükten sonra o kişinin başına salah nuru Allah-u Teala tarafından yerleştirilir. Sünnetullah tarafından yerleştirilir. 3. kademe ise o kişinin günahlarının bir defa daha sevaba çevrilmesidir. 4. kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İrade tesliminden sonra o kişi bütün yapacaklarını Allah'tan sorarak yapmaya başlar. Allah devamlı emirler verecektir. O da emirleri gerçekleştirecektir. Bu nokta kişinin irşat makamına, tayine hak kazandığı noktadır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla donatılmıştır. O kişi kalbinde hiç ahvet kalmayan birisidir. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalp gözüyle görebilen bir kişidir. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle bütün konuşmalarını işitir. Ve Allah onu bu salah makamında tezekkür sahibi olarak, hayır sahibi olarak, hüküm ve hikmet sahibi olarak Allah Teala o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi bu noktaya ulaştıktan sonra artık oradan düşmek söz konusu değildir. Ömür boyunca
o kişiyi irşat makamının sahibi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi ne olmuştur? %100 nurlarla kaplandıktan sonra, %2 rahmet, %98 fazıl birikiminden sonra bu kişinin kalbi ulul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Yerlerin melekutu ve göklerin melekutu gösterilir. Ulul-elbab makamında yerlerin, ihlas makamında göklerin. Sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvel evveline var ya, evvelki sabikunlar müsabakalarda yarışıp da en üst makamları elde edenler, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensar irşat makamının sahibi olmuş, hem muhacirin olmuş, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşada memur ve mezun kılınmışlar. Nefslerinin kalbinde zerre kadar afet kalmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama konumuz gene tamamlandı. Sizlerle konuşurken sevgili kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Bu öyle doyumsuz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ı sevenlerin, Allah'a aşık olanların, Allah'a hayran olanların birlikteliği, beraberliği ve Allah'ın mutluluğunda kaybolmaları, yok olmaları. İşte sizinle bir ömür boyu bunu yaşamakta devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Sizin yaşadığınız zevki başkaları ne anlayabilir, ne yaşayabilir. Onlar da yaşayabilmek için aynı merdivenden çıkmak mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım önce, sonra mürşide tabiyet, sonra ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonunda da iradeyi Allah'a teslim edip irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği daha burada tamamlamayı, sizlerle beraber sonsuz mutluluklar içinde bizi dolaştırması, yaşatması sebebiyle Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sizlere doyamadan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak, bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve rayına, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır, diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir, onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Âmenû olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur.
Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah, kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yanüstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi, amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve aminu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını, kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Bu günkü sohbetimiz ayetlerin sırları konusunda. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki açıklanması lazım gelen hususları sizlere izah etmek için huzurlarınızdayız. Ahzab 67'de Allah Teala buyuruyor ki وَقَالُوا dediler ki Rabbena, Rabbimiz, inna, muhakkak ki biz, atana, na biz ata itaat ettik, saadetana, saadetlerimize, yani din konusunda içimizdeki ileri gelenlere. Ekberayna ve büyüklerimize. Kebir, büyük. Kübera, büyükler. Kübera'dan sonraki na, bizim büyüklerimiz. Hüviyetine sokuyor kelimeyi. Kübera'yena, büyüklerimiz. Yani muhakkak ki biz itaat ettik. Saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere. Ve kübera'yena ve büyüklerimize. Ve böylece edallûne, saptık. Edallûne es-sebîlâ. Sebil, sebilden, Allah'ın yolundan saptık. Allah'ın yolu biliyoruz ki sırat-ı müstakim. Sırat yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan yol demek. Nereye istikamet üzere olan? Allah'a istikametlenmiş olan yol. Öyleyse sırat-ı müstakim, yol olarak bakarsak iki tane yatay, iki tane dikey yoldan oluşuyor.

Birinci yatay yol, hangi mürşide tabi olmuşsak, o mürşide tabiyetle başlar. O mürşidin dergahından, devrin imamının dergahına kadar olan yatay kesimi kaplar. Bu birinci yatay sebildir. Devrin imamının dergahı, 7 tane gök katının açıldığı bir seyri sülük adlı yolculuğun başlangıç noktasıdır. Burada hem 7. kata kadar çıkabilenler ama 7. kata kadar ulaştıkları halde 7. katın 7 tane alemine henüz ulaşamayanlar vardır. Hem de 7. katın 7 tane alemini de geçebilenler vardır. 7. katın 1. alemine çıkabilenler, 2.ye ulaşabilenler, 3.ye ulaşabilenler, bunların her birisi ulaştıkları yerde kalacak olanlardır. 4. aleme, 5. aleme, 6. aleme ulaşabilenler, 6. alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıktan sonra sitetli müntahaya ulaşıp son noktadaki, en üst noktadaki o yaprakları, çiçekleri muhteşem olan ağaç, sitre. En son varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç. Oradan yokluğa geçilir. Allah-u Teala nerededir? Yokluktadır. Allah-u Teala 7. gök katının 7. aleminden Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla çıkılacak olan yokluktadır. İşte böyle bir yolculuk sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Birinci yatay yol, hangi mürşidin dergahında o mürşide tabi olmuşsak, oradan devrin imamının dergahına kadar olan yatay yoldur. Birinci dikey yol, devrin imamının dergahından başlayan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına birer birer uğrayarak dikey bir yolculukla yedinci gök katına ulaşan dikey yoldur. İlk yatay yol ve ilk dikey yol. Yedinci gök katında önce zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşılır. Bu kader hücreleri altıgen şeklindedir. Herkes kendi kader hücresinin o gününe ulaşır. Hangi gün oraya çıkmışsa ruh, o güne ulaşır. O gün orada kader hücrelerinin o günündedir. Her altıgen önünde sonsuza doğru uzanan her altıgen bir günü ifade eder. Yani önündeki ilk altıgenden içeri girse kişi orada yarının yaşandığını görecektir. İkinci altıgenden içeri girse öbür gününün yaşandığını görecektir. Daha o günler gelmemiştir, yaşanmamıştır. Ama Allah'a göre çoktan her şey olmuş bitmiş, kıyamet bile kopmuştur. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen, sıfırlama noktasına o kadar çok yaklaştıran ki sıfırlayabilen demek
rahatlıkla mümkün. Bir sonsuz sizin sahibidir. Öyle bir sonsuzsuzdur ki zamanı sıfırlar. Allah Teala sıfır zaman aralığında her şeyi yapmaya muktedirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki birinci yatay Sırat-ı Müstakim'in birinci ayağı tabi olunan dergâhla devre-i imamın dergâhı arasındaki mesafe kadardır. İki yolculuk devre-i imamın dergâhından başlar. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeye ulaşır. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı gök katına ve yedinci gök katına ulaşır. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde edilir. Üst katlara çıkabilenler burada öyle bir secde işlemini gerçekleştirirler. Bu Sırat-ı Müstakim'in Tarık-ı Müstakim adını alan kesiminin ilk adımıdır. Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in içinde bir bölümdür. Zemin kattan başlayarak yedi tane gök katını aşan kesimi, Sırat-ı Müstakim'in yedi tane gök katını aşan kesimi Tarık-ı Müstakim adını alır. İstikamet üzere olan yol, zemin kattan yedinci gök katına istikamet üzere olan yoldur. Birinci katta açıkta secde yapılır, çimenler üzerinde.